0: Dinde kitabı, şiiri, çiçeği eksik olmuyordu. Ne oldu? Hep böyle olur zaten. En beklemediğinden, en masumdan gelir hep böyle şeyler.
1: Tamam, sen yorgunsun. Yat, dinlen şimdi. Sabah konuşuruz, hadi.
0: Gene öyle olacak. Gitmenin yolunu yapıyor şimdiden. O da terk edecek seni, göreceksin. Aldık mazlumun ahını, çıkacak aheste aheste. Gülben'i de sevmeyecek kimse.
1: Biz kime kötülük yaptık ki kimin ahını alacağız? Yapma şunu ya. Konuşma annem gibi, yapma.
0: Yok yok. Dinlemedim ben onu, susturdum hep. Ama sen beni dinle. Terk edecek seni. Yüzüne gülecek ama elinde hep hançeri olacak. Unutmadım seni, seviyorum diyecek ama inanma sakın. Onu nasıl sevmedilerse bizi de öyle sevmeyecekler işte. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız.

0: sen zaten farkında mısın?
1: İnci burada mı?
0: Yok. Arayıp sorabilirdin bunu.
1: Uyuyor mu?
0: Yok diyorum sana, anlamıyor musun?
1: Girebilir miyim?
0: Sen bana inanmıyor musun ya?
1: Hayır.
0: Sırf benden özür dileyeceğini görmek için yapıyorum bunu. Geç. Geç.

0: Nerede olduğunu biliyor musun? Esra lütfen.
1: Han, beni bile istemedi yanında. Yalnız kalmak istiyor. Bırakalım kalsın. Yani belli ki ihtiyacı var kızım.
0: Biliyor musun dedim.
1: Kimseyi yanında istemiyor.
0: Ben kimse değilim.
1: Tamam hancım, her yere baktın. Gördün. Yok burada. Şimdi gidebilir misin? Geç oldu saat. Hadi.
0: Bu Uygar tam olarak nereye gitti?
1: Ne?
0: Tedavi olmak için yurt dışına gidecek diyordunuz. Dönmüş olabilir mi?
1: Sen şu an... Anlamadım. Ama zaten bence anlamayayım da ben bu soruyu. Ve biz daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Çünkü bu konuşma hiç iyi bir yere gitmiyor. Lütfen çıkar mısın? Hadi abi.
0: Konuşursan ona de ki... Kocan seni merak etmişti.
1: Özür dileyecektin benden. Yalancı yerine koydun ya beni az önce.
0: Rahatsız ettim.

Güvenmeseydin diyorsun. Tabii. Doğru. Sen de haklısın.

0: Ama bu 3 oldu. Duydun mu beni? Bu 3 oldu. 3 oldu. Anladın mı öyle? 3 oldu. Ben tamam. Ben tamamım. Anladın mı? Ben tamamım. Tamamım. Tamamım. Duydun mu? Tamamım.
1: Gözümle gördüm, aldattı seni. Defolup gitmezsen Han'a söylerim dedim. Gene öyle olacak. Gitmenin yolunu yapıyor şimdiden. O da terk edecek seni, göreceksin. Yüzüne gülecek ama hep elinde hançeri olacak.
0: Ben tamamım.
1: Melek gibi davranacak.
0: Tamamım.
1: Seni seviyorum diyecek, unutamadım diyecek. Üzülecek, ağlayacak ama inanma sen ona. Onu nasıl sevmedilerse bizi de öyle sevmeyecekler işte. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız.

0: Şu sizin damat dikmiş gözünü incinin odasına öyle bakıyor.
1: Ablam onunla birlikte değil mi ki?
0: Gel sor. Aha. Gitmiş manyak.
2: Kapayın hocama. Hastası zaten. Ege. Hadi gel otur, geç kalacaksın.
0: Bizimkiyle arası mı bozuldu acaba bunun?
1: Dede duydun mu ablam?
2: Bizi ilgilendirmez. Ayrıca her duyduğuna inanma sen. Tostunu ye.
0: Ya benim canım reçel istedi. Var mı evde?
1: Var, getireyim.
0: Hadi. Sen beni tehlikeli buluyorsun ya. O herif beni suya götürür de susuz getirir. Bak ben yakında öleceğim. Bari senin gözün incinin üstünde olsun. Allah Allah yahu, herif psikopat diyorum sana. Ha bak, buraya da yazdım. Gör, yakında incinin başına çok büyük dert açacak o herif. Artık şu gururunu bırak da torununa sahip çık.
2: Çocuklarını aç bırakan adamdan mı öğreneceğim sahip çıkmayı? Hay hay, başka ne yapayım? Buyur anlat, hadi.
1: Ha? Alın size reçel. Tatlı yiyin, tatlı tatlı konuşun. Lütfen, rica ediyorum.
2: Çay koy.

0: Rahatsız etmiyorum değil mi? Seninkiler buradaysa duymasınlar çünkü. Hoş olmaz.
1: Ne istiyorsun?
0: Aynı şeyi ben sana soracaktım. Sen ne istiyorsun?

0: Abla? Ne yaptın? Rahat uyuyabildin mi gece? Başın ağrıdı mı çok? Naciye'ye mi bakıyorsun?
1: Han'a bakıyorum.
0: Han'a mı? Aa! Ne yapıyor orada? Ne işi var ki? Ay kavga etmeye mi gitti yoksa abla? Aa!
1: Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar.
0: Abla öyle deme ya. Ya yumruk yumruğa girerlerse? Biliyorsun Han'ın gözü döndü mü? Vallahi eyvah eyvah. Hastanelik eder adamı. Hatırlamıyor musun o eski vukuatlarını? Ay ben bir şey oldum ya şimdi. Tüh! Ne yapsak? Gideyim bakayım mı ben ne yapayım?
1: Kırsın ağzını burnunu. Hak etti o.
0: Abla öyle deme ya. Yazık. Çoluğu çocuğu varmış.
1: Ne yapalım çoluğu çocuğu varsa? Bize ne? Hayret bir şey. Gitsin çocuğuna bak. Bir dakika sen. Neden biliyorsun sen çocuğu olduğunu? Gece bizi mi dinledin kapıdan?
0: Yok canım. Allah Allah abla. Duydum bir şey. Geçerken duydum yani ben. Hayır zaten o değil mevzu. Gerçekten senin en yakın arkadaşınla mı evlenmiş şimdi o? Ben orayı anlamadım. Neden? Neden? Başka insan mı bulamamış Allah aşkına? Ha? Pes yani. Resmen hainlik ya. Ben böyle bir şey görmedim.

0: Ah canım anam ah. Hep söyledi, hep söyledi de. Demişti annem, demişti. O kıza güvenme, o Gülrü'ye sakın güvenme. Evine sokma, o kızda bir hinlik var demişti ama.
1: Sırf o değil ki abla. Annem hiç kimseyi sevmezdi. Arkadaşımız olsun istemezdi hiç.
0: Oldu da ne oldu? Gördük işte. Gelmedi hiç yanıma. Kim? Annem.
1: Aa!
0: Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Hiç gelmedi vallahi.
1: E tamam işte ne güzel. Susmuş sonunda. Oh, oh be.
0: Sus be. Terbiyesiz. O ne biçim laf öyle? Zaten ben burada vicdan azabından ölüyorum. Eğer beni uyarmaya çalışıyormuş kadın. Bağırıp çağırması hep ondanmış. Anlamamışım ben. Bak küstü bana.
1: Yok abla ben anladım niye gelmediğini. Kızdığından falan değil yani.
0: Neden?
1: E şimdi bana ihtiyacı yok diye düşündü muhtemelen. Baksana şimdi bak. İnci çekti gitti. E Naci'nin bütün maskesi düştü. Kimden koruyacak ki artık bizi yani?
0: Kızgın değil midir bana?
1: Bence onun içi huzura ermiştir. Rahatlamıştır yani.
0: Bu ne olacak peki? Baksana ne hale getirdim.
1: Merak etme abla. Yaptırırız ne olacak?
0: Olmaz. Ben kimseye emanet edemem bunu. Kimse elini süremez ona.
1: Ya ben? Benim de annem ya sonuçta.
0: Sen de süremezsin. Annem sana çok kızgındı zaten.
1: Aa. Niye? Ne yaptım ki ben?
0: Esat olayında kızdı sana. Çok kızdı, ahlaksız dedi.
1: Ya. Madem öyle kalsın böyle. Kırık kırık.
0: Kız, Gülben. Aa bir dakika Gülben. Aa gel buraya.
2: Sakladığın başka bir şey var mı? Var. Senin peki? Şu hayatta yaptığım en doğru şey neymiş biliyor musun? Sana o veda mektubunu vermek. Ablamı büyük bir beladan kurtarmış.
3: Tek gururun buysa yazık.
2: Ona iyi gelirsin sanmıştım. Yıllar sonra geriye döndüğüne göre unutamamış dedim.
3: Unutamadım değil. Unutmadım.
2: Öyle mi? Kızına da söyledin mi bunu? Terk edip gelmişsin ya.
3: Kızımı karıştırma.
4: Bana bak. Senin aile mefhumun olmayabilir. Ama ben ailemi korumak için her şeyi yaparım. Anladın mı beni? Her şeyden kastımı da inan bana bilmek istemezsin. O yüzden şimdi efendi efendi geldiğin yere geri dön. Nostaljiyi bırak. Git kızına babalık yap.
5: Zor değil mi? Arada kalmak.
3: İşkenceyi yapan da sensin. Gören de sensin.
5: Bir yanda ailen, bir yanda sevdiğin tek kadın.
3: Ne zamandır yaşıyorsun bunu sen? Bir ay mı oldu? İki mi? Benim ömrüm böyle geçti. Geçtiden kastımı bilmek istemezsin. O yüzden asıl sen efendi efendi çek git yoluna. Yanlış anlama. O beni tehdit ettiğin şey her neyse eminim çok korkutucudur. Gel gör ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Olsa dükkan senin.
2: Yok mu cidden?
3: Maalesef.

0: senden nefret ediyor. Bu öyle aşka kardeş bir nefret de değil. Bildiğin gençliğinizi yutacak kadar büyük bir nefret. Birbirinize en inandığınız anı düşün.
1: Bir gün gidersen uzağa, kendini de getirir misin geri?
2: Ben nasıl gideyim ki senden uzağa?

0: Ha. Buldun mu o anı? İşte şu an ablamın hayattaki en büyük pişmanlığı o an işte. Kırk tane veda mektubu yazsaydım sizi böyle ayrı düşüremezdim. Ama sen becerdin bunu, helal olsun. Annemin, yılların, yolların yapamadığını sen yaptın. Bitirdin, noktayı koydun. Şu kadar umudu vardı ya. O umut annemden bile sağ çıktı, senden çıkamadı. Bravo. Sayende kapkara bir hayat kollarını açmış, onu bekliyor. Sen yaptın.
1: Az kalsın sana inanıyordum, biliyor musun? Sonra hatırladım ama. Biz birbirimizden nefret edemeyiz.
0: Öyle mi? Gel benimle. Gel benimle gör.
1: Ben o mektubu aldığım zaman bile Safiye'den nefret etmedim. Umut diyorsun ya hani. Umut. Siz o mektupla benim umutlarımın üstüne benzin döküp yaktınız. Gene nefret etmedim. Çünkü aşkın yanına nefreti koyamazsın. Eğer koyuyorsan o aşk değildir. Hastalıktır.
0: Neymiş peki nefrettiyse? Söyle.
1: Aşk acısı.
0: Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun?
1: Ben demiyorum. Mevlana diyor. Aşk etinden topuğuna kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Her iki yolda da canın çok ama çok yanacak. Safiye beni söküp atmaya çalışıyor. Senin bunu nefret sanman normal. Ama sen buraya ablan için gelmedin. Kendin için geldin.
0: Niye kendim için gelmişim ben?
1: Tamam, hıncını benden çıkartmak istiyorsun. Eyvallah. En azından kendine dürüst ol. Bana değil, kendine kızgınsın sen.
0: Niye kızgınmışım ben kendime?
1: Benimle aynı hatayı yaptığın için. Arada kaldın. Ve şimdi yanlış yöne doğru gidiyorsun.

Çünkü öbür taraf cesaret istiyor. Canın acısa da adım atlıyor. Atamıyorsun. Ona sen gel diyorsun. Senin göze alamadığını o niye alsın? Kızmakta haklısın. Bana değil, kendine.

0: Sen niye Kidir ablamın penceresine bakıp duruyorsun?
1: Sana sordum.
2: Bağırma.
0: Babam doğru söylüyormuş. Bir tuhaflık var işte. Yine ne yaptın? Yine onu kızdıracak. Ne yaptın? Bir şey sordum. Konuşsana.
3: Abim hiçbir şey yapmadı. Sen git onu ablana sor. Zora gelince kaçıp gitmek ne demekmiş sor. O söylesin sana.
2: Neriman tamam.
3: Hayır ya. Herkes sana haksızlık yapıyor. Sen de sesini çıkarmıyorsun. Bilsinler işte gerçeği.
0: Ne demek kaçtı? Ne oldu da kaçtı?
2: Hesap mı vereceğim sana?
0: Ayrıldı senden değil mi? Biliyordum zaten. Hanginiz becerdi? Ablan mı sen mi?
2: Ayrılmadık. Ayrılmayacağız. Bunu o kafana sok. Anladın mı beni?
0: İyi. Ben bir de ablamı arayıp sorayım. Bakayım o ne düşünüyor. Alo abla. İyi misin? Canını mı sıktılar senin? Neredesin peki? Yanına gelmemi ister misin?
2: Ben de konuşabilir miyim?
0: Konuşamazsın. Evet karşımda. Telefonu istiyor. Yok abla merak etme zaten verir miyim? Tamam. Ara ama sonra konuşalım. Sesin iyi gelmiyor. Varınca mesaj at.
2: Nereye varınca?
0: Sana ne? Neriman geliyor musun?
3: Gelmiyorum.
0: İyi sen bilirsin.
2: Bir dakika.
3: Abi.
0: Çekilin.
2: Ben sadece nereye gittiğini bilmek istiyorum. Esra'ya mı gidiyor? Sadece onu bilmek istiyorum. Söyle.
0: Allah Allah ya. Söylemiyorum. Zorla mı?
3: Hadi abi.
2: Dur bir dakika Neriman. Benim karımın nereye gittiğini bilmek hakkım. Söyle.
0: Karın öyle düşünmüyor belli ki.
3: Gidelim biz. Lütfen, lütfen. Hadi abi.
0: Ne bakıyorsun?
3: Gidelim. Lütfen. Sen sıkma canını, tamam mı? O ablası konusunda hassas biraz. Zaten araları da...

0: istiyorum. Esra'ya mı gidiyor? Sadece onu bilmek istiyorum. Söyle.
1: Allah Allah ya, söylemiyorum, zorla mı?
2: Hadi abi.
0: Dur bir dakika Neriman, benim karımın nereye gittiğini bilmek hakkım, söyle.
1: Karın öyle düşünmüyor belli ki.
2: Gidelim biz. Lütfen, lütfen. Hadi abi.
1: Ne bakıyorsun?
2: Gidelim. Lütfen. Sen sıkma canını, tamam mı? O ablası konusunda hassas biraz. Zaten araları da...

0: birlikte.
1: O kadar kötü bir şey mi bizimle yaşamak?
0: Yani... Seni kastetmediğimi biliyorsun Neriman.
1: Siz de çok matah değilsiniz Ege.
0: Öyle bir şey söylemedim ben ama herkes biliyor işte ablan normal değil.
1: En azından kimseden şantajla para koparmaya çalışmıyor. Ege özür dilerim. Tamam. Ya bir durur musun?
0: Bunu biliyordun ve belden aşağı vuracağını anı mı bekliyordun?
1: Ya hayır tabii ki. Ama dur yani böyle demek istemedim de konuşalım mı?
0: Konuşmayalım Neriman. Konuşmak iyi gelmiyor bize.

0: Gülben, bir ara bir öğren bakayım. Barışmışlar mı, konuşuyorlar mı, ne durumdalarmış bir öğrensen.
1: Tamam abla da şimdi çok canı sıkkın gibi. Yani bugün hiç bence üstüne gitmeyelim. Hayır inşallah seninkini haşet etmemiş. Ay pardon abla. Seninkini inşallah haşet etmemiştir.
0: Kız seninki deyip durma şuna be.
1: Ne diyeyim? Naci o zaman.
0: Alma diyorum adına. Annemin huzurunu kaçıracağız. Konuştuk bunu.
1: Ha geldi. Han, Han ne yaptın? İnşallah kırmadın adamın ağzını burnunu ya. Adamın dedim abla, dikkat ettiğin zannediyorum. Hayır, hesap sor. Neden benim ablamın kalbini kırmış? Niye sırtından bıçaklamış sor. Ablam onu burada ayrılık acısı çekiyor zannederken o niye gitmiş de yepyeni bir aşka yelken açmış? Ha bir de dünyada hiçbir insan evladı kalmamış gibi evimize sürekli girip çıkan ablamın en yakın arkadaşıyla niye düğün yapmış? Niye? Hadi ben bunları geçtim ki asla böyle şeyleri geçmem ama hadi geçtim diyelim. Ya sen çocuğunun adını Thomas koyarken hiç mi utanmadın be adam? Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o be.
2: Gülben.
1: Çok ayıp bir şey ama Han. Hiç kaldıramadığım şeyler benim. Sen o çocuğun yüzüne bakarken adıyla seslenirken hiç mi utanmıyorsun ya? Biraz utanır insan ya. Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o. Demiyor musun? Düşünmüyor musun? Bizim çocuğumuz olduğunda biz o ismi ona takacaktık diye. Hiç mi düşünmedin? Yanlış bir şey mi söylüyorum abla? Ben şu an yanlış yalan mı söylüyorum? Siz evlenseydiniz bak evlenseydiniz ve kız olsaydı çocuğunuz Tomris, erkek olsaydı Turgut olmayacak mıydı? Ne olur ya? Ha? Abla? Abla?
0: Biz orayı sildik mi? O karısının bastığı yeri. Tekrar sildik mi biz?
1: Yok.
0: Hah. Tamam ben bir leğene deterjan, çamaşır suyu falan koyayım. Geliyorum birazdan.
1: Ne oldu ya birdenbire? Ha?
2: Anlatsaydın biraz daha. Hatta direkt üstüne çıkıp tepinseydim. Böyle nazik oldu çünkü.
1: Ayhan ben fazla mı konuştum?
2: Yok canım ağzından bal damlıyordu ya. Ya sen nereden biliyorsun en sevdiği şairi, karısının adını falan?
1: Eski mektuplarından.
2: Sen mektuplarını mı okudun?
1: Sakın söyleme Han bak ablama. Bu koku senden mi geliyor? Şey ya.
2: Pardon Gülben kusura bakma. Koku rahatsız ettiyse.
1: Hayır estağfurullah Han aşk olsun ben onu mu diyorum? Hayır yani böyle işe gitme. Hoş olmaz. Neyse bırak onu ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey soracağım ama kızmazsan.
2: Sor Gülben sor.
1: Ne oldu? Küstü mü sana? Konuşmuyor musunuz? Yani sana resti çekti mi yani? Ha? Bitti bu iş falan mı dedi? Ne diyor?
2: Yok şuradaki odayı hazırlayın akşam geliyorum diyor.
1: Yalan. Benim odama mı diyor?
2: Ha, görmüş akşam. Çok beğenmiş. Onu istiyor.
1: Ne? Ne münasebet ya? Ya olmaz öyle şey bir kendine gelsin. Sen de bir şey demedin mi yani? Benim odam mı? Ben odamı falan veremem Han. Bir sürü hatıram var, anım var benim. Ay ne kadar ayıp bir şey ya. Sen kimsin ki ne zannettin ki? Yukarı çıksın. Yukarı niye istemiyor da benim odamı istiyor? Söyler misin ona ya? Ya daha ilk günden ablam o kadar haklıymış ki. Bak sen ya. Tabii yavaş yavaş yerleşecek, işgal edecek evi bizde Schrödinger. Oh ne ala vallahi ya. Ne anasının gözüymüşsün sen be. Sen ne anasının gözüymüşsün. Ağlayacağım şimdi.
0: Kız ne oluyor be? Kendi kendine konuşuyorsun.
1: Gidiyor adam abla. Odamı almak istiyormuş. Han'a söylemiş. En güzel oda benim.

0: çıkart demiş.
1: Kim?
0: İnci. O sarı leblebi daha ilk günden. O kadar haklıymışsın ki.
1: Ya Gülben, alış sen bunlara. Senin odanda o oyuncak bebeklerin vardı ya. Onları da hep alacakmış.
0: Yok artık abla.
1: Tabii, tabii. Sen gözünü açık tut.
0: Abla ben hiç bunu... Abla elinden alacak odamı diyorum. Niye bir şey yapmıyorsun ama ya?
1: İşte sahip çıkacaksın odana. Yapılacak bir şey yok. Gidecek, oyuncakların da gidecek.
0: Hayır, çıkıyorum ben odama sahip zaten. Niye yukarı çıkmıyor?
1: Aha bak, geldi odayı almaya.
0: Bak hala odanı almaya geldi diyorsun. Bayram gelmiştir. Hoş bir şey değil vallahi abla. Çok sinirim ayağa kalktı.
1: Naci. Anla dedim sana şunun adını.

0: Kapat dedim Gülben, kapat.
1: Abla. Abla kapattırmıyor.
0: Çekil şuradan, çekil. Bu kadar işte.
2: Önce sen gittin Safiye. Sonra da baba. İkiniz birden gittiniz. Yapayalnız kaldım hayatta. Altı ay boyunca her gün şu pencerenin altında gelip bekledim. Tek bir umuda tutundum. Eğer yüzünü görebilirsem, gülümsersen anlarım. Hala varız. Yok edememiş bizi. Her gün, her gün senden bir işaret bekledim Safiye. Sonunda geldi. Çığlık atmak istedim sevinçten.

Ne yazıyordu biliyor musun o mektupta? Hayallerini çalmışım. Bu evden kurtulmak için tek bir şansın varmış. Onu da senin elinden ben almışım. Sırf senden vazgeçmediğim için. Hayatını mahvetmişim senin. En ağırı neydi biliyor musun? Haklıydın. Benim yüzümden aldı seni okuldan. Bu evi hapsetti. Suçlu bendim. Israrla kapının önüne gelen bendim. Ama cezası sana kesildi.

0: Ben gecelerce babama ağladım. Onu anlattım seni. Bir yandan ölümlü. Bir yandan oğlunu kurtarmak için cebelleşti babam benim. Babam. Konuşacak takati kalmamışken bile hep bana anlatmaya çalıştı. Vazgeçme oğlum dedi. Ayağa kalk git. Tut kolundan. Çek. Çıkar kızı oradan dedi. Yapamam baba dedi. O artık beni istemiyor. Yaparsın oğlum dedi. Kendini hatırlat ona. Benim bu kapının önüne gelmem tam 22 yılımı aldı Safiye. Kolay olmadı Safiye. Hiç kolay olmadı. Ama babama bir söz verdim ben. O yüzden... Sen açacaksın bu kapıyı bana. Ben de sen açıncaya kadar burada bekleyeceğim.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: olur. Lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam. Adam bizi öldürecek.
0: Lütfen sakin olun ve hattan ayrılmayın.
1: Lütfen çabuk olun. Lütfen Tanrım, işte geliyor.
2: Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği. Bütün
0: ekipler bölgeye gitsin. Bayan, lütfen hattan ayrılmayın.
1: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibini.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etmeyin.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var.
1: Ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı inir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi,
0: hadi. Hadi.
1: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
1: Hadi yürü.

Ben iyiyim.

Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun ha?

Hadi. Hemen hastaneye götürün bebeği. İyi olup olmadığına bakın. Şüpheli beyaz erkek yürüyerek kuzeye doğru uzaklaştı. Üstünde siyah deri ceket var.

0: Anlatsam da bir şey. Dur dur diyorum. Kapıyı aç.
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm baylar. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
2: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.
3: Herkes ayağa. Cam kenarına. Bana bakmayın. Hadi.

0: Onu gördün mü?
1: Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz efendim?
3: Tamam, devam edin. Hadi.

0: Bizimkiler geldi efendim.
1: Hadi siz bu tarafta.
0: Evet, şuraya da var.
1: Tamam, bunları da alalım.
2: Olamaz.
1: Hadi devam edin, devam edin.
0: Kovanları topladım.
2: Çok az kalmıştı. Az daha yakalıyor.
3: Evet ama bu artık senin sorunun değil. Bir saat önce resmi olarak emekli oldun.
2: Biliyorum. Arabayı bulduklarında kan kontrolü yaptıklarından
3: eminim. Yeter Jack, tamam. Kes sesini, tamam mı? Bu artık senin işin
2: bak,
3: değil.
2: Onu yaraladım. Kanını incelettir.
4: Sessizce bırakamıyor seni.
2: Hayır dostum. Senden son kez ders almak istemiştim.
4: 10 yıl boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada. Seninle konuşmak istiyorlar.
2: Benimle mi?
4: Hı-hı.
2: Elbette isterdi. Baylar.
5: Jack. Stan Reisman. Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Ne istiyorsunuz?
5: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
2: Bu doğru.
5: Bir iş teklif etmek istiyoruz.
2: Hayır teşekkür ederim. İhtiyacım yok.
5: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
6: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
7: Torch olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir duygu?
2: Yorum yok.
8: Seni hala arıyorum.
2: Yorum yok.
7: Mesleği bırakmanızın nedeni bu. Zeki katil mi dedektif?
2: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
8: Hadi Jake, bize bir şey söyle.
2: Evet, bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece hasta bir manyak. Sizin için yeterli mi? Bunu çektiniz mi?
8: Bunu çektik mi?
2: Çektiniz mi?

0: Hey.
1: Jack, canım, sana telefon var.
0: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
0: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
0: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manya.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polis.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek bir budalasın.
4: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
3: Senin de öyle Jake.
5: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf derinler. Kan grubu da benim. Ama yine de torçuyor.
0: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

0: Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.
1: Tamam. Yani katili mi klonladınız?
2: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
1: FBI ne zamandan beri kopya?
0: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Antiterörizm. Günümüz haber alma sistemleri teröristleri bulamıyor.
1: Pekala, devam et.
0: Amacımız bizi onlara götürebilecek kopyalar yaratmak.
1: Anlıyorum. Aslında bu kopya bir terörist değil.
0: Hayır. Ama benzer davranış özellikleri var.
1: Peki, neden ben?
0: Çünkü o seni seçti.
1: Beni seçti de ne demek oluyor?
0: Hazır olduğunda onun bakıcısı olacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gelişmesine yardım edeceksin. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini göreceksin.
1: Yüzünü bütün kanallarda göstermek daha kolay olmaz mıydı?
0: Hayır, hayır. Bu proje çok gizli. Resim yok. Geleneksel teknikler yok dedektif. Elinizdeki tek şey bir kopya.

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Ona çıkalım. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Oh, yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü.
2: Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.
3: Bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
0: O bir tuvalet.
3: Bu da senin için. İlk insan teması.

0: Etkileyici değil mi?
1: Beklentilerin ötesinde.
2: Kendinizle gurur duyuyor olmalısınız değil mi? Nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şeyde orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
0: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
2: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jake. Güzel. Evet. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin? Nasıl bu? Tamam. İşte şuna bak. Güzel. Bunu sevdim. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Hey, sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Hey, sakin ol. Sakin ol. Geri çekil. Geri çekil. Hadi. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
3: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
2: Ayakta öyle duruyorum. Kal. Hayır. Yürü. Yürü. Gidelim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü 500 dolar demekti.
0: Sahi mi? Hey, bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü. Yürü. Hadi. Kımıldama. Ne güzel. Ha, konuklarımız var.

0: Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Alın. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yap hadi. Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını at!
0: Aa, üç silahşör kurtarma görevinde.
2: Sakin ol, deneye ateş etme. Jake, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır, sadece ateş edin, onu öldürün.
2: Lanet olsun Jake!
0: Tamam, tamam çocuklar, sakin olun. Belki silahınızı indirirseniz o da aynını yapar.

0: Bu güzel.
1: Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
0: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Jay! Jay! Jay!

0: Sıkı tutun! Sıkı tutun!
1: Ona hareketlerini göstermemeliyim.
0: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Canın yanıyor değil mi?
0: Kıpırdama!
1: Hayır! Hayır! $1 milyon proje. Ateş etmek yok. Unuttun mu? İndir onu. Güzel. Hayır! Hayır! Hayır! Kıpırdama! Hadi. Otur. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Aa, evet, merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dediniz?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Aa, anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, evet, tabii.
0: Evet, sağ olun.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıldan önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbat.
1: Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
2: Sakin ol.
1: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.
3: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
1: Wendy?
3: Wendy Wickman.
2: Sakin ol serseri.
0: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
3: Tamam. Size içerisini göstereyim.
0: Bu sudur, tamam mı? Hadi.
3: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen. İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var. Burada eğlence için de mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
0: Emniyet teşkilatında görevliydim.
3: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum.
3: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel. Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
3: Ah, kesinlikle.
0: Hadi gidelim.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Jake!
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
0: İyiyim.
1: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
0: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
1: Ha, bunu severim. Gidip benim için annene sarıl, hadi. Uslu duracaksın.
2: Beni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında götür.
0: Tamam.
2: Tamam mı?
0: Scott gel.
1: Öyle geç. Yere. Otur.
2: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
1: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
2: Hiç komik değil.
1: Üzgünüm, biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
2: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
1: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

iğrenç. Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.

0: yaşlanıp ayağa kalk. Beni o aşkalık herif. Çocuğa ne yaptın ha?
1: Sıkayat beni hızlı
0: evde aşkalık herif.
2: Tamam canım, burada kal.
0: Ne yaptın çocuğa?
2: Burada bekle, tamam mı? Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlıkla oldu.
0: 18 saat oldu Cenk. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar
1: verdin. Belki de öyle yaptın. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thornton sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordun.
1: Onun bana ne söylediğini nereden biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimi mi sandın? 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldu bu? Arabada olmadığı kesin. Tamam, ağzını aç. Hadi. İçinde izleme cihazın olar ha. Kendini çok zeki. Zekice değil. Ama sorun yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam.
1: Ne? Ne yapıyorsun?
0: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Hadi. Gidelim anne.
1: Jack, bu adam dövülmüş.
0: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
1: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Senin nen var oğlum, ne oldu?
0: Anne, senin derdin ne?
1: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
0: Anne, dur. Lütfen.
1: Tamam, ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan, onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: misin?
1: Anne! Yapma!
0: Kötü çocuğum.
1: Tamam anne. Hayır!
0: Cezalandırılman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama. Evet, pekala. Ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Gerrit. Edward Gerrit. Bu göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını

0: Sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır, hayır. Gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

Aman Tanrım. Sıradaki kurban. Jake, buraya yasa dışı şekilde girdik.

0: çabuk yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: sana neler oluyor? Bana neler olduğunu
1: hayır,
0: söyle.
1: Hayır, onu kaybedeceğim. Hayır.
0: O torçtu. Arabandaki adam torçtu.
1: Hayır, o değil. O torçu bulmak için kullandığım araç.
0: Jack! Jack! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri!

0: Onu kaybettim. Durumu nasıl? Angie. Durumu nasıl?
1: Bana yalan söylüyorsun.
2: Martini Lanç Caddesi'nde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
3: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
1: sakin ol, sakin ol, tamam.
3: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Burada kavga ediyorlardı.
1: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
0: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?

0: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
1: Merhaba Jake, kopyam ne durumda?
2: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
3: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.

0: demek istediğimi biliyorsun.
1: Ha, evet biliyorum. Evet.
2: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyor.
0: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
2: Hiçbir şey.
1: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
0: Evet, nedir o?
2: Ne yani, bilmiyor musun?
1: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
2: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
0: 4901 Lasel. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
1: Bu doğru.
3: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
4: Ödemeden sorun mu yaşıyoruz? Alışakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
5: Yeter abi, yeter dedim.

0: Polis, kıpırdamayın. Yere yatın, kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yapmadı.
0: Yere yat.
1: Hayır, yere yat. Lütfen.
2: Hey, sakin olun. Hey, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok, benimle birlikte. Onu çıkarıyorum, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum, otur. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey, ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni arar.

0: Düşün. İyi düşün.
1: Hatırla.
0: İşte böyle. Kötü çocuk.
2: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
1: Merhaba anne.
0: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
1: Hatırla.
2: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
0: Şiler mi aldın onu?
2: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
0: Lanet olsun. Sıradaki.
2: Bu fotoğrafa bak.
0: Sıradaki. Hatırla hadi.

0: Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake. Ben kimim?
1: Sen genetik bir kopyasın.
0: Genetik bir kopyasın.
1: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

Dondurma. Bin hadi. Al şunu. Bana bir iyilik yapmalısın. Şuna iyi bak. O kadını tanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Hı? Hey, tamam. Güzel. Tamam. Oraya çiz. Ha, bilmiyorum. Ev, kilise, ne? Çiz hadi. Anladım.

0: Affedersiniz.
1: Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
2: Anlayamadım.
1: Bayan bu otelde mi kalıyor?
2: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
1: beni
2: var mı?
1: Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
2: üzgünüm
1: tehlikeli.
2: Efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
1: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
2: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
1: Sus.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif.

0: Sen nesin? Genetik kopya. Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim, senin bedenin. Benim zihnim, senin zihnin. Benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim, Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
2: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
0: Biz aynıyız.
2: Yoldan çekil!
0: Biz aynıyız.
2: Çekil yolundan! Çekil dedim sana! Çekil diyorum! Beni duymuyor musun? Çekil! Senin gerizekalı! Kaçmasına izin ver! Kaçmasına izin verdim!
1: Ama biz onunla aynıyız.
2: İkinizi de vurmalıydım. Canın cehenneme. Adam kafanı karıştırmış senin.
1: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize de hayır masal anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!
3: Evet, aramanı bekliyordum.
4: Biliyorum. Nasıl?
3: Güzel.
4: Mobyam nasıl?
3: Çok iyi.
4: Sesimi dışarı verir misin?
3: Bunu neden yapayım?
4: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
3: Devam et, konuş benimle.
4: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
3: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
4: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyorsun? Kardeşime sor.
5: Jake.
3: Peki neden hala bekliyorsun?
4: Zamanı Jake.
5: Zamanı.
3: Bana neden göster. Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver hadi.

0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
1: Merhaba Bay Swan.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: İyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Güzel.
0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk! Cezalandırılacaksın! Cezalandırılmalısın!
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın!
4: Ben bir şey yapmadım!
3: Hayır,
4: anne!
2: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Lux Svart.
1: Jake, buldum. Lux Svart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş ama cesedini asla bulamamışlar. Aa, annesinin izini de buldum. Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake? Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş. O gece yağmur yağdığından Lux Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Sakin ol Jay. Ölmesini istemezsin. Değil mi? Silahını yere at. Hadi. Ha? Silahını at. Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jake. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

0: Bu yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Anneni öldürdün. Evet. Bu doğru. Yani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtür.
1: İyileşeceksin.
2: Geralt,
1: sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Evet. Hey, ne yapıyorsun sen? Dur, dur, yapma.
1: Nereye gitti?
2: Aşağı indi.

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
0: Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.

0: Dostum, hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi senin ailen benim.
1: Jay. Yağmuru gördüm. Gözlerim.

Hayır. Kapıyı aç. Hayır. Aç şu kapıyı dedim. Kapıyı aç. Hadi.

0: Evet, kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyi.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Döneceğini biliyordum. Buradan gideyim. Hadi.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanılan fiziksel acının azalmasını sağlıyor.

2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Duvarınıza çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum, devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'yi buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der. Ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü arttıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor.
Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç, şarkı anksiyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımız uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle kobra etkisi deyip geçmemek lazım. Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor. 125 bin dolar teklif ediyor. Ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone'un oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmin hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı?

Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş. İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğiniz ise bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hatter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe, hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tahliye şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İşvereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10.000 dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin, Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Hayır, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
1: Arkali düzlüğü Mens noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
2: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay, El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Vacilana çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını, ölüm ve cehennem adı
0: lanet
2: veriliyordu.
0: Lanet olsun! Yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlarla olsaydım.
3: Senin gibi bir tafkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişan.

Acısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Ne halt oldu?
1: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
0: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
1: Bu yakınlarda olmalı.
0: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
2: Bizi ateş mi ediyorlar?
1: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
0: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.

0: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen kurucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.

0: İyi misin?
1: Buna 2 dakika ver.
0: İngiliz istihbaratı, değil mi?
2: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
0: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
2: Çok mu düşmanın var korucu?
0: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
2: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama... Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
0: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
2: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
0: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
2: Anlayamadım.
0: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
2: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
0: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
2: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
0: Senin için neden önemli?
2: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
0: Bir İrlandalı. Teksas'ta niye banka soyar ki?
2: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama şey ortak.
0: Tamam. 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?
4: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nuevo Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan iki yüz. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.

0: Çok üzgünüm.
1: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
0: Öyleyse benimle çalış Tayri. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
1: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
0: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tayri. Lütfen.
1: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
0: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
1: Yemen mi?
0: Hepsi Aidan Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'ın hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'ın Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
1: Devam et.
0: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
1: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: Bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmana sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha

0: fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
1: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
2: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
3: Yardımın lazım Angel.
2: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
3: Angel. Angel.
2: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.
4: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
5: Teşekkür ederim.
6: Taksiyle gitmek ister misin?
5: Nereye? Masaj yerine mi?
4: Luke bagajınıza yardım edecek.
5: Teşekkür ederim Luke.
7: Memnuniyetle efendim.
5: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalamayacak etkiymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
6: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
5: Kendi kasabanda yabancısın ha?
6: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
5: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
6: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
5: Ha.
6: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
5: Umarım
6: var.
5: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz?
2: Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
3: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydun.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğuna inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyorum. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden üç adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
1: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. O da 27.
2: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
0: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
2: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
0: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
2: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
0: Sen sadece bir gözlemcisin Tyree. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasının tehlikeli olduğunu gösteriyor.
2: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
0: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Ben CSI Sevit. Desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3. Green Caddesi. Hackney. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
1: Şansım varken pek öldürmediydin aşağılık
2: herif. Sırtın nasıl? Korkuyor.
0: Dur! Dur sakın kıpırdama! Sakın buna kalkışma! Lanet olsun! Olamaz! Sen iyi misin?
1: Git hadi git!
0: Dur kımıldama!

0: İyi misin
1: dostum? Sen ateşi kes Sevin.
2: Polis! Silahını bırak hemen.
1: Hayır! Bu MC'nin resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.
2: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
1: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
1: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
2: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
2: Belki.
0: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın Cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Aileni İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Aa, Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.

0: Evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
1: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
0: Avlanmak. Acımasızca.
1: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
0: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz. Hadi.
2: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtmış.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme.

0: bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
1: Kayıp davalarla işim bitti Doc.
0: Reggie, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
1: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
0: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

0: Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.
1: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
0: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Oley'i daha derin araştırdı.
1: Öyle mi?
0: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
1: Al, bir şeyler yemelisin.
0: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
1: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
0: Evet, Interpol Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
1: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer at hırsızları gibi.
0: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
1: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hmm. Hepsi bu.
0: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
1: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem, söz veriyorum. Lütfen, buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah, ah, batarım.
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır!
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Orek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

Altyazı M.K.

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli. Aydi patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
2: Gidip
1: var.
2: Gidip yakalayın onları.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
3: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu, Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'ın önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Glavin EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
4: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
1: Bana yönetmelikten bahset.
4: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
1: Yüksek basınçlı su kesici.
4: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
1: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
2: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
5: Çift yönlü açabilirim efendim.
2: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
6: Her canlı ölümü tadacaktır.
2: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
6: Sözleri biliyor musun?
2: Biliyorum.
7: Onlar senin için sadece kelime.
1: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
7: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
1: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
2: Bunu yapacak.
7: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
1: Ne?
7: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsettim. Yüksek bir binadaki pencereden.
1: Ne zaman? Nerede?
7: Neyle bakıyormuş? Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
2: Hayır olamaz.
4: RDX rölesi devreye alındı.

0: Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith. Var.
1: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
2: Etkisiz hale getirebilir misin? Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Var.
1: Tanrım, aman Tanrım, bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
3: Smith, çık oradan.
0: Ajanın bomba bölmesinden hemen çıkması gerek.
1: Tanrım yardım et. Yardıma ihtiyacım var.
4: Çok yazık oldu.
3: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Ebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
4: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
3: Düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
4: Gelecek hafta değil, 2 gün sonra.
3: 24 Nisan.
4: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması. 24 Nisan 1916. Antik saat. Big Ben. Parlamento binası yakınında. Radyoaktif içerikli bomba atacak.
3: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin değil mi?
4: Ciddi misin?
5: ...1954'te... Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kashmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
6: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
5: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
6: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
5: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
6: Ben Aiden Kashmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına Protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: FN ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin. Kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür. Hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok

0: edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver ve emrimi bekle.
1: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız, anlaşıldı mı?
0: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
2: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Oleg icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.
5: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
2: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucu. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.
6: Shut up!

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam, sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.

0: Pekala.
1: Hamizotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
2: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
1: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
2: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?
3: 36.45, merkez dinlemede tamam.
4: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
3: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
4: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
5: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
6: Emrinizle harekete geçmeye hazırız.
7: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
6: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
5: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
7: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
6: Simit, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
0: Lanet olsun!
7: Düşmanla çatışın baylar.
8: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına... ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettin Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size

0: teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
1: Öyle ve yapacağım da.
0: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
1: 7 ve 3-8 kovboyu, botta göndermemi ister misin?
0: Sadece şapka korucu.
2: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
1: Bazı şeyler o kadar basit değil.
2: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
1: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
2: Peşinden mi gideceksin?
1: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika Sinaloa üzerinde BDA drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: kombinler yaparım şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
1: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Vurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: Mantık
2: misin?
1: Mantık tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
3: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Ben de bembeyaz giyindim bugün gelin gibi. Bir kahve getirin bakayım Selen'ge şu gelin hanıma. Ay çok teşekkür ediyorum. Güzel kız, sen de beyaz giymişsin güzel kızım. Sabah kahveniz geldi, başladı. Siz de lütfen kahvelerinizi alın ve Instagram'da sabahkahvesi.tv'yi takip etmeyi ve bizi izlemeyi unutmayın. Biz başladık, buyurun gelin efendim. Efendim sabah kahvemiz kıymetli konuğumla başlıyor. Kendisi astroloji danışmanı ve eğitmeni Buket Çeviker. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Bircan Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Ay ne güzel geldiniz ya. Vallahi gözümüz gönlümüz açıldı. Yüzünüzü gördük şöyle.
1: Çok sağ olun. Ben evimin salonunda Bircan Bali ile konuşuyorum. Gerçekten heyecan verici oldu.
0: Ay, evinize gelmiş gibi oldum. Ya, gerçi yıllardır hep evinizdeydim zaten ama bu böyle evet, tam evet. Sohbet oldu.
1: Bir konuşmak aynen güzel oldu.
0: Çok güzel oldu. O zaman güzel sorularla başlayalım. Astroloji bir kehanet yöntemi mi yoksa gerçekten bir yol haritası mı?
1: Aslında astroloji kişinin yol haritası. Çünkü astroloji eğitimi alan herkes bakıp yorum yapabilir. Ne hissel gerekir, ne kehanet yetenekleri gerekir. Kişinin o doğum anındaki gökyüzünün haritası diyebiliriz. Resmi diyebiliriz. O yüzden yol haritasıdır. Kişinin potansiyeline, nereden geldi, nereye gidiyor, hayat amacı ne, potansiyeli ne, sınavları ne, zorlukları ne, hatta hangi mesleklerde başarılı olur, ne zaman yükselir, hepsini aslında bize rehberlik ediyor. Kişinin biraz kullanma kılavuzu gibi diyebiliriz astroloji için.
0: Ama bazen bazı burçlarda kendimizi bulamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Güneş burcu gibi bir şey var, o çok mu etkileyici bir şey?
1: Aslında güneş burcumuz bizim kişiliğimiz, karakterimiz. Ama şimdi insanı tek bir göstergeye göre orada yorumlamak biraz haksızlık olur. Haritamız o kadar çok gösterge var ki ve her kesin haritasında o göstergeler farklı farklı yerlere yerleşmiş. Dolayısıyla eksik ya da yanlış olabiliyor. Harita kişiye özel, parmak izi gibi. Benim haritamda transit çok güzel bir açı aldıysa, şans veriyorken başkasının haritasında biraz olumsuz açılar sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden kişiye özeldir. Her yorum herkese o yüzden uymayabilir.
0: Peki hayatımızda tekrar eden döngüler tesadüf mü yoksa başka bir şey? Yani neden hep aynı tip insanları hayatımıza çekiyoruz ya da olayları?
1: Aslında tesadüf değil ve haritaya baktığımızda hangi döngüye takılmış kişi onu görebiliyoruz. Aslında neden o döngüye takılıyoruz biliyor musunuz? Ruh bu tekamül planında gelişmek için, en güzel versiyona ulaşmak için burada. Basit bir örnek vereyim. Bir danışan geliyor, çok fedakar, çok merhametli olabiliyor. Kimseye hayır diyemiyor, sınır çizemiyor, sınırını koruyamıyor. Ama işte hayat denge üzerine kurulu. Kişi o dengeyi kurana kadar, hayır dedirtene kadar, hep böyle sınırlarını koruyana kadar hep benzer insanlarla, sıkıntılı insanlarla karşılaşıyor. Artık evlilikte, kariyerde, haritası neyi anlatıyorsa oradaki döngüyü anlayıp farkındalıkla şifalandırmak önemli ki tekrar etmesin. Bazen karmik döngülerde olabiliyor bunlar.
0: Peki kadersel dönüm noktalarımız gökyüzünde daha önceden yazılı mı? Yani cüzi irade bunun neresinde tam olarak?
1: Aslında tüm dönüm noktalarını haritamızdan hesaplayabiliyoruz. Ölüm, doğum, evlilik, çocuk bunlar kaderi olaylar, değiştiremiyoruz. Ama şimdi ilahi sistem hayatın akışını biraz çabamızla, farkındalığımızla, seçimlerimize bağlı kılmış. Dolayısıyla haritada potansiyel belli. Örneğin birisi çok olacaksa o yetenek haritasına görülüyor. O potansiyeline geliyor. Ama onu çalışmak tamamen kişinin elinde. Oturup evde ev hanımı da olabilir. Hiçbir şey yapmayı da tercih edebilir. Ya da seçimleriyle çalışma hayatında aktif olur. O çok

0: koşu ve yönetici vasıflarını orada kullanabilir. Her yerde farklılar vaat ediyor tabii ki ama çalışıp çalıştırmamak ya da olumsuzlukları olumluya dönüştürmek tamamen kişinin elinde.
1: Yani değişmez, kati kurallarla yazılıdır diyemeyiz.
0: Aynen öyle.
1: Ama bunun
0: farklılık çok önemli.
1: Ama bunu yaşama ihtimali var. Ya da böyle
0: kesinlikle
1: bir durum var haritada. Demek daha
0: kesinlikle
1: doğru.
0: Farkındalık çok önemli. Farkındaysak eğer ki Serpam ismi de astro farkındalık buradan geliyor. Farkındalıkla aslında anlayıp düzeltebiliyoruz.
1: Farkına varmak da en zor şey.
0: Biraz evet, o yüzden biz rehberlik ediyoruz diyebilirim.
1: Peki. Transitler herkeste aynı etkiyi yaratır mı?
0: Şimdi harita kişi özel dediğim için şimdi herkes gezegenlere hakim olmayabilir. Anlasın ya, şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi ben burada oturuyorken güneş benim karşımdan gelir, beni aydınlatır, bana fayda sağlar. Ama önüne düşer, gölgesi düşer, benim kadar faydalanamaz. O yüzden herkesin haritasında, her gezegen o kadar farklı yerleşimde ki transit'ten aldığı etkiler de orada çok farklı olabiliyor. Bazı göstergeler dışında astrolojiye genellemek orada biraz yanlış olabiliyor.
1: Transit ne
0: Herkesten
1: demek?
0: Etkilenmiyor. Transit o günün, anın haritası. Mesela bugün Jüpiter atıyorum yengeçte ise ben onu farklı açıdan alıyorum, siz farklı açıdan alıyorsunuz gibi. Günün haritası, anın haritası.
1: Aslında o şu işte yarın oğlaklar için zor bir gün olacak falan lafları farklı bir şey yani. Herkes için zor olacak anlamına gelmiyor yani.
0: Yani çok genel ama şimdi bu kişi özel dedik ya, herkese tek tek anlatamayız. O yüzden biraz böyle
1: Genelliyoruz.
0: Evet, genelliyoruz diyebilirim.
1: Peki, kendi potansiyelini bulamamış biri kariyer yolunu haritasına bakarak çizebilir mi, meslek seçimini de?
0: Kesinlikle kariyer haritası bakıyoruz ve orada kişinin potansiyeline, yatkın olduğu alanlar ne, başarılı olabileceği meslekler, bunların hepsi aslında haritamıza görünüyor. Meslekte ne zaman yükselebilir, en uygun zamanlar ne ya da kariyerde dikkat etmesi gereken konular, parasal anlamda hangi zamanlar destekleyici, para kaybı olabilecek alanlar, bunların hepsi zamanlarıyla birlikte analiz edebiliyoruz. Bu şekilde de kişiye kariyer anlamında yol haritası çizebiliyoruz. Ve haritanın desteklediği eğer ki mesleği yaparlarsa Bircan Hanım, çok daha başarılı, çok daha mutlu olabiliyorlar.
1: Haritayla meslek örtüşünce başarı daha kolay elde
0: Kesinlikle.
1: ediyor. O zaman biz bazen başarısızlıklarımızı doğum haritamızda da bir çözmeye çalışsak mı? Yani belli ki burada olmayacak gibi bir şey mi bu?
0: Yani Bircan Hanım, kariyer haritası için mutsuz olarak gelenler, basıyoruz. Size şu meslekler daha uygun dediğimizde gerçekten ben onu istiyordum, bunu yapmayı çok istiyordum ama hayat beni buraya yönlendirdi diyebiliyorlar. Yani o potansiyel haritamızda, o da haritada bizim kaderimiz olduğu için aslında orada yazıyor. Şu meslek değil ama atıyorum 3-4 tane alan, en yatkın olan alanlar çıkıyor oradan.
1: Ya şey ne kadar acımasız yani, bu durumu bilmeden, hatta belki de dayatılarak bir meslek seçildi ve o meslekte hem mutsuz hem başarısız ama maalesef bazı şartlardan dolayı devam ediyor olmak çok acımasız ve çok üzücü tabii.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Yani doğum haritasından bir haber olan o kadar insan vardır ki inşallah bir aydınlanma olur. Peki
0: İnşallah.
1: Astroloji ile doğru zamanlama yapılırsa hayat gerçekten kolaylaşır mı?
0: Kolaylaşır. Şimdi kariyerden girdik ya Bircan Hanım.
1: Hı.
0: Mesela bir iş açacaksınız. Astrolojide eğer ki destekli zamanı bulursanız orada çok güzel akabiliyor. Daha başarılı olabiliyorsunuz ama sıkıntılı bir zamanda açarsanız da bu sefer sonu hüsran olabiliyor. Şu da var, her istediğimiz zamana denk getiremiyoruz. Orada biraz nasip, kısmet, kader de devreye giriyor. Onu çok zorlayamıyoruz. Ama diyoruz, sağlık sorunu var da diyoruz ki şu dönem şu hastalıkları ihmal etmeyin. Doktor kontrolünüzü aksatmayın. Ya da işte şu dönem para kollarını alacak, verecek ya da sözleşme yapacaktır. Oralarda biraz dikkat edin diye korkutmadan orada tatlı tatlı uyarabiliyoruz.
1: Peki, bir insanın zenginlik potansiyeli haritasında net bir şekilde görünür mü?
0: Görülüyor aslında, astroloji olasılık hesabı ama yüzlerce harita baktım ve bazı göstergeler diyor ki evet zengin olacak, bazısı diyor ki soydan zaten zengin gelmiş, bazısı evlendikten sonra maddiyatı güçlenecek diyor ama bazısı diyor ki hani çalışıp çabalamazsa zor ya da stabil gelir, sabit gelir diye orada bize gösterebiliyor. Ya da işte hangi iş yaparsa daha çok para kazanabilir, bunları haritadan görebiliyoruz. İşte açtığımızda para evinden, para göstergeninden bunu yorumlayıp danışana söyleyebiliyoruz.
1: Reçete gibi yani, aslında bir
0: kesinlikle. Kullanma kılavuzu gibi aslında, insanın kullanma kılavuzu.
1: Peki, astroloji insanın travmalarını ve şifa

0: yapılanma yolunu gerçekten gösterir mi?
1: Yani astrolojide insanın o harita yaşadığımızda tüm zayıf noktalarını, psikolojisini, sağlık sorunlarını orada görebiliyoruz. Bunlar da hangi dönem tetik kalacak işte onun hakkında da harita bize bilgi veriyor. O yüzden hayatın herhangi bir alanında yaşadığı sorun aslında neden sonuç ilişkisini orada değerlendiriyoruz. Nasıl şifalanabilir, nelere dikkat edebilir? İşte elimden geldiğince de rehberlik etmeye çalışıyorum. Ki zaten danışmanlıklarda amaç o olumsuzlukları olumluya çevirebilmek. Korkutmadan, kaygı oluşturmadan farkındalık yaratıp oraya aslında ışık tutabilmek.
0: Peki önümüzdeki dönemde insanları kolektif olarak en çok ne zorlayacak?
1: Aslında çok duyuyoruz bunu, o koç etkisi. Dolayısıyla kolektif olarak en büyük sınavımız biraz o belirsizlikler içine yön bulma konusu olacak. Artık o koç hayatının sorumluluğunu eline al. Eskiyi bırak, biraz daha cesur ol, artık atağa geç diyor. Ama tabii koç enerjisiyle, koç biraz öfke, agresyon, böyle savaş enerjisi de barındırır. Onlardan uzak durarak, dikkat ederek aslında ben ne istiyorum değil de artık hayat benden ne istiyor, ne yapmam deyip harekete geçmemiz gerekiyor.
0: Koç bunu her burca mı söylüyor? Koçun kendine ait bir etkisi mi bu?
1: Yani bu koç bir canın şu an transitte an haritasında o kadar baskın ki bu maalesef herkesi etkiliyor. Bu savaşlar vesaire de tetik aslında bundan aldı.
0: Koça bak. Demek ki
1: Evet,
0: güçlü.
1: maalesef.
0: Peki, ruh eşimizle tanışacağımız zaman haritamızda önceden belli mi? Yani evlilik kader mi Türkçesi?
1: Evet, evlilik kader, hatta evleneceğimiz zamanı, ondan sonra eşimizin karakterini, onları da haritadan okuyabiliyoruz.
0: Peki, çocuğumuzun karakterini ve gelecekteki mesleğini bekleyen durum haritada belli mi?
1: Ya bir canım, en çok çocuk haritası bakmayı seviyorum. Çünkü hayata yeni gelmiş, daha hiçbir şey görmemiş, sınavlarını yaşamamış, bütün yaşayacağı sorunlar haritasında belli. Bunu hepsini öncesinden biliyor olacak. Bütün sağlık etkilerini, olumlu olumsuz taraflarını, yeteneklerini anne biliyor olacak ki çok daha güzel, rahat bir şekilde özellikle meslek kariyer anlamında çocuğu yönlendirebiliyor. Bence bunu bilince çocuk hayatı bir sıfır önde başlıyor diye düşünüyorum. O yüzden güzel bir rehberlik, güzel bir kılavuz oluyor. Çocuk haritası bakmayı çok seviyorum ve çok önemsiyorum.
0: Daha da önemsiyorsunuz çünkü sıfırdan değil mi? Tertemiz bir sayfa, en azından reçeteyi doğru
1: Evet.
0: bilirsek çok da güzel
1: Kesinlikle
0: yön.
1: öyle. Anneyi
0: Peki.
1: korkutmadan böyle o psikolojik dengede çok önem veriyorum. Tatlı tatlı orada anlatıyoruz.
0: Peki önümüzdeki dönemde hangi burçlara şans geliyor ya da hangi burçlar biraz daha dikkat etsin?
1: Yani bu koçtan bahsettik ya bir canım. Bu Satürn koçta. O yüzden nereye dokunursa orada birazcık zorluk verecek. Dolayısıyla koç, oğlak, terazi. Şimdi koç derken haritasında koçunuz neredeyse o eve biraz dikkat etmeniz lazım. Orada biraz zorlayacak. Ama şanslı olanlar da özellikle yılın ilk yarısında yengeçler diyebilirim. Buna nasıl bakabilirsiniz? Para eviniz sizin ikinci eviniz. Orada yengeçler çoksa para gelecek anlamına gelir. Oradan sizi destekleyecek anlamına gelir. Yılın ikinci yarısında bu etki aslan ve yaylara geçecek. Bu sefer aslan yay hangi evinizdeyse oralardan size güzellikler verecek. Ama yılın genel olarak en şanslısı dersiniz kovalar diyebilirim.
0: Şanssızlar.
1: Biraz işte koç, oğlak, terazilerin biraz dikkat etmesi gerekiyor.
0: Ay bu oğlak da ne basiretsiz bir burçmuş, bıktım ay burcumdan. Vallahi ama yükselim yengeç, galiba yengece bakacağız biz.
1: Tam tersiymiş. Evet, dengeler aslında birbirine.
0: Bir bakalım.
1: Yengesi güzel. Yengesi çok güzel. Bir de son derecelerse şans geliyor demektir.
0: Bak inşallah. Tamam, astrolojiyi hayatımızda nasıl kullanmalıyız?
1: Yani astroloji biraz önce dediğim gibi hayatınızdaki her konu hakkında bilgi veriyor. O yüzden aklınıza gelecek her soruyu astrolojiye sorabilip yardım alabilirsiniz. İşte kendinizi tanımak için, işte doğru adımlar atmak için, ondan sonra giriş amacınızı anlamak, yeteneklerimiz, sınavlarımız, her şeyi aslında herkesin bir kere bir haritasına baktırması gerektiğini düşünüyorum. Hani transit etkileri de, öngörüler neyse ama sizin o temel haritanıza baktırmanız gerektiğini düşünüyorum. En azından bir kere kendini kişinin tanınması farkına varması için.
0: Dolunay, yeni ay, tutulma, bunlar bizi gerçekten etkiliyor mu?
1: Aslında dolunay bitişleri, yeni ay başlangıçları anlatır. Daha çok küçük olaylarda, çünkü her ay oluyor. Şimdi her ay insanlar çok büyük büyük olaylar yaşamıyor. Genelde kadınları etkiler. Hani agresif olabilir, uykusuzluk olabilir vesaire. Çünkü ay kadınla alakalı, dişiyi temsil eder. Ama en çok tutulmalar bir canının etki eder. Güneş tutulmaları kaderi olayları anlatır. Dolayısıyla güneş tutulmaları hangi zamana denk geliyorsa ki en yakın 12 Ağustos tarihinde olacak.
0: Olacak.
1: Ki kişinin hangi evindeyse, hangi alanları etki ediyorsa oradan kaderi olaylar geçecek. O yüzden güneş tutulmaları ben daha çok önemsiyorum.

0: her şeyde
1: Peki.
0: kolaylıkla güzellik de olur inşallah.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Bizi kıymetli sohbetinizle mutlu ettiniz. Farkında olmamızı sağladığınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Güzel
1: Siz
0: bir sohbetti.
1: benim için de öyle. Salonunuzda sohbet etmek çok keyifliydi. Biz sizi uğurluyoruz. Ama sabah kahvemiz devam ediyor. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli konuklarım var yanımda. Takdim etmek isterim. Eğitimci Öznur Galyoncu, hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ve kurucu Ayşenur Demirbaş, siz de hoş
2: Hoş
1: geldiniz.
2: bulduk.
1: Aynı kurum mu yoksa farklı farklı kurumlarda mı?
3: Birlikte ilerlettiğimiz bir kurumumuz
1: Çok
3: var.
1: güzel.
3: Aynı anda benim Eskişehir'de devam eden bireysel ilerlettiğim de bir dershanem var.
1: Mükemmel. O zaman dilerseniz Öznur hocam, eğitim yolculuğuna başlayan bir bireyin en büyük motivasyon kaynağı ne olmalı?
2: Aslında elbette ki içsel kaynaklar en önemli kaynaklardan bir tanesi, içsel bir anlam arayışı aslında. Biz hep çocukların işte yüksek notlar aldığında başarıya ulaşabileceğinde mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Ancak öyle bir durum söz konusu değil. Bu çocuklar kendi anlamlarını bulduklarında, kendilerini keşfettiklerinde ve onların neyin heyecanlandırdığını bulduklarında inanıyorum ki başarı da arkasından geliyor.
1: Farkındalık mı o yaşta?
2: Özellikle tabii ki lise çağındaki öğrenciler için farkındalık önemli.
1: Peki aile desteği bireyin akademik ve kişisel başarısını da etkileyen bir şey değil mi?
2: Elbette aile bizim aslında en güvenli limanımız, ilk gözümüzü açtığımız yer. Ama bazen ailelerde bakıyoruz ki çocuklarını çok tanımadan sadece işte ellerindeki telefonlara sürekli şikayet ederek, teknolojiden şikayet ederek bir takım sıkıntılar yaratabiliyorlar. Onları tanıyabilmek aslında çok önemli aile desteği açısından. Özellikle ben kendi çocuğumun, bu arada tabii ben de bir anne olarak
1: Tabii.
2: buradayım. 18 yaşında bir oğlum var. Hem
1: Allah bağışlasın.
2: eğitimin mutfak tarafındayım hem de kendi oğlumla bunu deneyimliyorum bu süreci. Dolayısıyla bu süreçte aslında çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek, onları sadece birer not şeklinde görmemek, nottan ibaret görmemek aslında. Başarılı olduklarında sevgisini hissettirmek, başarısız olduklarında küsmek ya da başarısız olduğun için seni sevmiyorum, el attıktan reddediyorum şeklinde bir takım konuşmalar.
1: Ne diyorsunuz?
2: Elbette bu tarz şeyler de yaşıyoruz biz ne yazık ki. Akademik başarısı işte 100'ün altında sadece 99 olduğu için bu bir puan nereden gitti şeklinde bir takım durumlar da
1: Böyle
2: yaşayabiliyoruz
1: insanlar
2: biz.
1: kaldı mı ya?
2: Elbette elbette hala ne yazık ki onları nottan ibaret gören velilerimiz de var.
1: Çok üzücü. Peki öğrenme sürecinde çok sık hatalar yapılıyor. Ne bu hatalar?
2: Aslında bence kuşağı tanımamak. Özellikle şu an çünkü biz Z kuşağı ve Alfa kuşağıyla yani dijital yerler adını verdiğimiz bir kuşakla eğitime devam ediyoruz bu süreçte. Yani şu an Z kuşağı dediğimiz çocuklarımız lise kısmında, ortaokul kısmı ise alfa kuşağı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla öğrenmede karşılaşılan zorlukları o kuşakları tanıyarak aşabiliriz. Çünkü bu çocuklar artık tamamen teknolojiyi bir uzuvları gibi görmeye başladılar. Dolayısıyla da biz ellerinden telefon almaya çalıştıkça, internet yasakları koydukça, işte tablete yeterince uzun bakıyorsun dedikçe ister istemez evdeki tartışmalar da büyüyor. Dolayısıyla bu çocukları başarıya götürürken aslında biraz daha onların tanıyarak ilerletebilmek, onların aslında birer birey olduklarını kabul etmek ve motive olabilmeleri için onların dilinden konuşabilmek bizler için çok önemli, veliler açısından da. Öğrenciler tabii ki öğrenmekte şöyle zorluklar yaşayabiliyorlar. Mesela biz klasik eğitim yöntemlerini kullanırsak, yani 23 yıl önce başladım ben mesleğe. O zaman düz bir anlatımla bir dört duvarın arasında çocuklara anlatım yaparak öğretebiliyorduk bazı konuları. Ancak şu an görüyoruz ki bu çocuklara düz anlatım yapabilmek mümkün değil. Özellikle parçalı içerikler yani 5-10 dakikalık ders anlatımları, grafiksel içerikler, parçalanmış mikro klima öğrenme yöntemleri, odaklanmayı daha kısa süreli tutabilmek. Çünkü 40 dakika boyunca bir öğrenciye ders anlatabilmek artık mümkün değil. Onları işin içerisine ve tamamen aslında sürece dahil etmek bizim için önemli.
1: Disiplinli çalışmak için bir süreç mi gerekir? Nasıl kazanılacak bu?
2: Şimdi tabii ki disiplini bir ceza yöntemi olarak görmemek lazım. Genelde disiplin dendiğinde çocuklar bunun bir ceza yöntemi olabileceğini düşünüyorlar. Oysa ki aslında disiplin bir öğrencinin tamamen onu hedefe götürmesi noktasında yardımcı olan kriterler. Bu anlamda öğrencilerin dediğim gibi kuşakları tanımakta aslında tamamen büyük bir etkisi var. Kuşağı tanıdıkça aynı zamanda onların başarılı olabilmesi için disiplinli olması yolunda da elbette ki adım atmış oluyoruz.
1: Başarıyı belirleyen temel faktör ne sizce?
2: Başarıyı belirleyen öğrencimizi tanımak. Yani onun

0: yetenekli olduğu alanları keşfetmek. Ve o alanda onları yönlendirmek.
1: Peki hedef belirlemek bu süreçte önemli mi?
0: Elbette. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diye bir söz vardır.
1: Nereye gideceğini bilemez.
0: Aynen çünkü, öyle. Yani hedef tabii ki en güçlü motivasyon kaynaklarından bir tanesi.
1: Peki özgüven kazanması öğrencilerin yine eğitimciler ve ailelerin desteğiyle mümkün?
0: Özgüven kazanabilmek bence zaten bu yeni kuşak oldukça özgüvenli. Yani bu konuda
1: neyse ki,
0: evet ama düzeyde. Elbette evet. Sosyal beyni onlar için çok önemli bir paya sahip. Özellikle sosyal medyada yer almak ve beğeni oranı onlar için büyük bir özgüven kaynağı haline gelebiliyor. Tabii ki böyle bir handikap da var aslında. Bu da tabii ki öğrencilerin özgüvenli olmasını hangi yönde geliştirdiğine bağlı olarak değişebiliyor.
1: Peki tek bir cümleyle sürdürülebilir başarıyı nasıl tanımlardınız?
0: Başarı aslında benim için, kendim için ve öğrencilerime öğretmek istediğim kadarıyla hatalardan ders çıkartabilmek, düştüğümüzde yeniden kalkabilmek ve bir taraftan bazı değişen yaşam şartlarına esnek bir şekilde bakabilmek. Tabii ki karaktere bilgimizi dönüştürmek, bilgiyi karakter haline getirmek ve arkasından da bu karakterle birlikte aşkı keşfetmek, yani sürekli bilginin bir aşk olduğunu keşfetmek. Sabah kalktığımızda yataktan heyecanla bizi kaldıran bir meslek var mı? Hani ikigay diyorlar ya Japonlar. Aslında insanın yaşam amacını keşfetmesi, sürdürülebilir başarı bence bu aşk hikayesini asla sonlandırmamak.
1: Yani güzel, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz sizi dinledik. Şimdi siz bizi dinleyeceksiniz.
0: Tabii. Elbette her zaman.
1: Kurucumuz Ayşin Nur Demirbaş'a dönmek istiyorum.
2: Evet, merhaba.
1: Zaten sizin bildiğiniz bir konuda sohbet ettik ama şimdi biraz işin teknik kısmını konuşalım. Özellikle günümüz eğitim kurumları karşılaştığı en büyük dönüşüm nedir?
2: Şöyle, aslında yavaş yavaş bireyselleştiğimiz bir sisteme doğru gidiyoruz. Toplu eğitimden ziyade topludan bireysele döndüğümüz, öğrenciyi daha sık ve daha kolaylıkla tanıdığımız ve ona hitap edebildiğimiz bir noktadayız şu anda. Ve en kritik nokta bizim gördüğümüz artık eğitimde öğreten olmaktan ziyade öğretmeyi sistem anlamında nasıl devreye sokabildiğiniz önemli. Çünkü her çocuğun öğrenme sistemi birazcık farklılaştı. Bireysele dönmesinin sebebi de bu. Her çocuğun öğrenme tekniği işin içerisinde çok farklı. Bunu keşfedebilirseniz çok ciddi bir başarı oranı çıkıyor ortaya.
1: Kişiye özel oldu öğrenme
2: evet,
1: sistemi.
2: Evet, kesinlikle öyle. Biz zaten bunu birazcık baz alıyoruz, hedef alıyoruz. Az önce de konuştuğumuz kurumlarımızda genellikle, genel başlık adı altında çok geleneksel, evet geleneksel ilerlediğimiz bir kısım da var fakat gelenekselde bile bireyselciliği ön planda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü her çocuğun öğrenme sistemi farklıdır ve eğer ona göre hitap edilirse çok ciddi bir başarı oranı görülebilir. Biz görüyoruz da.
1: Ne güzel.
2: Evet, çok şükür.
1: Online eğitim ile geleneksel eğitim arasındaki temel farklar neler?
2: Şimdi az önce de bahsettiğim gibi aslında ben hem online'cıyım hem de gelenekselciyim. Doğru hitap edilirse ikisinde de çok güzel başarılar ve sonuçlar görebiliriz aslında bakarsanız. Fakat online'ın en pozitif avantajı siz her nerede olursanız olun, bulunduğunuz lokasyondan bağımsız şekilde eğitime rahatlıkla katılabilirsiniz. Öğrenci tatildeyken de, sahildeyken de, evindeyken de rahatlıkla buna ulaşım sağlayabilir. Burada ana konu teknik olarak donanımlı oluyor olması. Dijital okur yazarlık biraz devreye giriyor arkadaki süreçte. Eğer günümüzde birçok insanın sahip olduğu telefon, tablet, bilgisayar bunlara sahipseniz rahatlıkla eğitime ulaşım sağlayabilirsiniz aslında. En esnek yönü bu bizim için.
1: Bazı öğretmenler bu söylediğinizde tepki gösteriyor mu?
2: Yani şöyle aslında çok tepki almıyoruz. Neden derseniz öğretmenlerin...
1: Çağ böyle.
2: Evet, çünkü öğretmenlerin birçoğu aynı anda ekip arkadaşımızın, öğretmen arkadaşımızın olduğu gibi anne aynı anda. Evet. Ve kendi çocuklarının da çok farkındalar.
1: Ve biliyorlar her şeyi.
2: Biliyorlar, sürecin farkındalar ve herkesin elinde bir telefon. Bu telefonu pozitif anlamda nasıl avantaja çevirebiliriz? Eğitimi de işin içerisine sokarak çevirebiliriz. Bunu hedefliyoruz aslında birazcık da.
1: Peki, eğitimde fırsat eşitliği dijitalleşmeye gerçekten sağlanabilir mi dijitalleşme?
2: Şimdi bana sorarsınız hem bir eğitimci hem de aynı anda bir kurucu olarak yanıtlayacağım soru şu yönde olur. Eğitimde fırsat eşitliği %100 sağlanabilir mi? %100 demek çok doğru olmaz ama yakınlaşabilir tabii ki. Burada az önce de bahsettiğim gibi dijital okuryazarlık çok ciddi oranda devreye giriyor bizim için. Ve o fırsat eşitliğinin olabilmesi için telefon, tablet, bilgisayar buna ulaşım sağlayabileceğiniz alanı rahatlıkla çocuğa sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Bizim bulunduğumuz online eğitim platformunda kurarken ana gayemiz şuydu aslında. Sadece kentte, şehirde olan çocukları değil de aynı anda köyde ya da ulaşım sağlayamayacak eğitim kurumlarının uzağında olan fakat eğitim almaya gönüllü çocuklara ulaşabilmekti. Çok şükür ona ulaştık. Birazcık içimiz rahat o noktada ama en azından tüm temaya hitap edebildik. İsteğimiz bu yöndeydi. İşte burada fırsat eşitliği devreye giriyor.
1: Aslında
2: çünkü,
1: evet.
2: Tabii. Ya birçok kurum özel olarak, birçok öğrenci birçok kurumdan özel destek alamıyor. Doğudaki kesim özellikle uzakta, mevsim standartları. Ve biz istedik ki yakinen ulaşsınlar bu eğitime.
1: Çok güzel bir şey.
2: Bir eşitlik

0: sağlansın. Aslında fırsat eşitliği dediğimiz yer burada devreye giriyor.
1: Tam da girmiş
0: aynen
1: devreye.
0: Aynen öyle.
1: Peki bu uzaktan eğitimin verimli olmasını sağlamak ya da arttırmak için ne yapacağız?
0: Şöyle, burada müfredatın güncel olması, güncel müfredata uyum sağlayabilmek, hı-hı, daha doğrusu. Hı-hı. Ve az önce bahsettiğimiz bireyselce eğitim yaklaşımı. Çoklu bir ortamda olsanız bile eğer öğrenciyi iyi tanıyorsanız verim almamanız neredeyse imkansız bir hale geliyor. Burada verimi arttırmadaki en temel faktörlerden biri de öğretmen ve öğrenci ilişkisi aslına bakarsanız.
1: Ama bu online ortamda güçlenir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, normalde duygusal bir bağ sağlıyorsunuz yüz yüze eğitimde. Hı-hı. Duygusal bağ sağladığınızda çocukla geçiş tabii ki çok daha kolay oluyor. Biz bunu, hı-hı, reddetmiyoruz. Ama kamera karşısındayken de bir çocuğun ya sevgiyle yaklaştığınızda açıkçası hem ailesine inebiliyorsunuz hem eğitim standartlarına inebiliyorsunuz. Bu verimi neredeyse aynı anda aynı oranda eşitliyor. Fakat burada en temel konu öz disiplin dediğimiz konu. Neden? Biz kameranın arkasına erişemiyoruz. Arkada kim var? Çocuk var, aile var. Bir noktadan sonra çocuğun ve ailenin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü odasına giremiyoruz. Odasına giremiyoruz.
1: İşbirliği yapmak
0: aynen
1: lazım.
0: Öyle. Bir topluluk halinde çalışırsanız çok güzel bir netice alabilirsiniz elbette.
1: Peki yeni nesil eğitim sisteminde hangi beceriler öne çıkıyor?
0: Hızlı anlama, kolay öğrenme, bunlar bizim için birazcık daha önemli. Neden? Çocukların artık biliyorsunuz çok sıkılgan bir yapısı var. Yani ekran karşısında olduklarında bile bazen çok hızlı sıkılabiliyorlar, bunalabiliyorlar. Burada gamification dediğimiz, oyunlaştırma dediğimiz bir sistem var aslında. Oyunu da işin içerisine aldığınızda çocuğun çok hızlı dikkatini çekebiliyorsunuz. Birazcık daha yetişkinlere hitap ederken bu sistemi kullanmanıza gerek olmayabiliyor. Çünkü sürecin farkındalar, sistemin farkındalar aslında. Onlar zaten daha kolay adaptasyon sağlayabiliyor. Görsel ve işitsel olarak birleştiriyoruz biz süreci. Aynı anda mikro, yani konuları kısa ve özünü anlatarak aslında karşı
1: sıkmadan
0: tarafa. Aynen öyle. Mikrolaştırdığınızda süreç hızlı bir şekilde akıyor gidiyor ve o verimi en tapta tutuyorsunuz aslında.
1: Peki beraberinde riskleri de var dijitalleşmenin.
0: Kesinlikle. Yani
1: nedir?
0: Sosyal izolasyon dediğimiz bir şey aslında. Bu günümüzde çok sık yaşadığımız, çok duyuyorsunuzdur komşu çocuğundan, belki kendi çocuğunuzdan. Bilgisayarın başından kalkmıyor, oturuyor sabahtan akşama kadar oyun oynuyor, asla telefonun başından kalkmıyor gibi. Evet, eğitimin içerisine aslında telefonu ve tableti sokuyoruz ama burada sosyal izolasyon birazcık ünlem oluşturabiliyor. Fakat ben şu yönden bakıyorum kendim bu işin içerisinde uzun zamandır olduğum için. Telefonda oyuna bakacağına, oyun içeren bir eğitime ya da sadece eğitime fokuslansa bu çok daha pozitif bir avantaj sağlar.
1: Ay, bu benim şu an bütün formülümü açığa çıkardın. İnşallah kızım izlemiyordur.
0: Selamlarımızı iletiyoruz izliyorsan o zaman.
1: Oyun adı altında eğitim sistemleri.
0: En güzelini yapıyorsunuz aslında. Yapıyorum. Harika, evet. Çok güzel. Evet. Hızlı bir şekilde öğreniyordur aynı anda.
1: Ben öyle umuyorum. Peki son sorum olsun.
0: Tamam.
1: Geleceğin eğitim modeli sizce nasıl şekilleniyor?
0: Aslında az önce de üzerinde durduğum bir konu vardı. Hı-hı. Ben hem gelenekselciyim hem de online'cıyım demiştim. Hı-hı. Yani bence hibrit model dediğimiz karma sistem. Yani
1: her ikisini de.
0: Aynen öyle. Her ikisinin de bulunduğu ve çocuğa en yüksek verimi sağlayabilecek şekilde. Yapay zekanın çok içeride olacağını çok yüksek ihtimalle düşünüyorum ki şu an bile zaten çok hayatlarımızın içerisinde yapay zeka.
1: Çok bilgi çağındayız. Artık bir şey bilmemek
0: kesinlikle
1: çok mümkün değil. Garip. Yani mümkün
0: yani
1: değil.
0: Bilgi denizi içerisindeyiz ama
1: evet,
0: o bilgiyi nereden ve nasıl alacağınıza bağlı biraz süreç.
1: Bir
0: o bilgiyi,
1: doğru bilgi mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: O bilgiyi doğru yorumlarsanız eğer hayatınıza pozitif avantaj olarak geri dönüyor, katkı sağlıyor. Çünkü bilgi artık çok kolay ulaşılabilir bir yerde. Çok kolay ulaşabileceğimiz bir noktadayız. Ama doğru sentezlemek ve hayatınıza katmak biraz elzem bana sorarsanız.
1: Siz Eskişehir'den geldiniz.
0: Eskişehir'den geliyoruz, evet.
1: Ama Türkiye'nin her yerine ulaşıyor olmanız,
0: evet. Bu zaten bize çok
1: kıymetli,
0: keyif veriyor. Bir sürü insanı tanıyoruz, ailelerin içine giriyoruz kimi zaman. Online toplantılar yapıyoruz velilerimizle, öğrencilerimizle birlikte.
1: Siz de bu sistemdesiniz.
2: Evet,
1: çok güzel.
2: Aynı sistemi.
1: İyi ki geldiniz.
0: Evet, memnun olduk.
1: Biz de öyle. Eskişehir'e de selamlar olsun.
0: Aleykümselam.
1: Bana da ne güzel bir helva getirmişsiniz.
0: Afiyet olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizleri uğurluyorum. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz.
0: Teşekkür
1: ama lütfen
0: ederiz.
1: Rahatsız olmayın. Biz kahvemize devam edelim efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var stüdyoda. Kendisi tıbbi bitkiler uzmanı ve araştırmacı Ali Saydere. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağ olun bir canım.
1: 18 yıl uzak doğuda bulundunuz,
3: evet,
1: ve birçok alanda çalışmalar yaptınız. Sizi en çok etkileyen, en son kaldığınızda ya da gittiğinizde etkilendiğiniz durum neydi?
3: Tabii hiç değişmeyen bir şey gördüm. En son bir ay kadar önce oradaydım. Hı hı. Orada insanlar hastalanmamak üzere büyütülürler. Yani nasıl hastala olunmaz üzere sanki öyle yetiştirilirler.
1: Öyle kodlanmışlar.
3: Öyle kodlanmışlar. Bunu da özellikle sabah, güneşin daha doğumuyla birlikte bütün parklarda, bu boş alanlarda vesairede

0: Onları dans ederken, egzersiz yaparken tabii.
1: Mutlu.
0: Efendim özellikle tai chi denilen onların bir sporu vardır. Geleneksel sporu, gölge sporu. Onu yapan her yaşta insanlar görürsünüz. Ve şunu kestiremezsiniz. Çok yaşlı insanlar görürsünüz ama o kadar dinç görünürler ki hayret edersiniz. Adam 80 yaşındadır. Sorsanız.

0: yaparlar. Efendim, hiç birbirlerini tanımadıkları halde sabah ve akşamları dans ederler vesaire vesaire vesaire. Evet. Özellikle başta yeşilçay olmak üzere bir sürü değişik tıbbi bitkilerden değişik çaylar hazırlayıp
1: İstifade
0: içerler.
1: eder. Gerçekten bu dikkat çekilecek bir şeymiş.
0: Evet.
1: Hatta özenilecek bir şey bence.
0: Tabii yani, tabii ki. Bunu kırsal kesimde olsun, şehirde olsun, her ikisinde de bu yaşam sevincini ve hastalanmamak için neler yapılabilir gözlemleyebilirsiniz çok rahat.
1: Peki Çin tedavisi ya da yöntemleriyle Türkiye'deki tedavi yöntemlerini ayıran temel farkları sorsam.
0: Şu çok önemli. Mesela en bariz ayıran Çin tıbbı hastalığı tedavi etmez, insanı tedavi eder. Çünkü hastalıklar aynı olabilir, aynı tanı konulabilir. Mesela Türkiye'de veya modern tıpta diyelim mide hastasıdır. Şimdi Türkiye'de gitseniz mide hastalığına ne yaparlar? Yani onu iyileştirecek ilaçlar önerirler, işte mide koruyucular vesaire. Ama asıl böyle değildir. Çin tıbbından asıldır. Çin tıbbında midesi ağrır ama bunun kaynağı nedir, nedeni nedir? O araştırılır. Çünkü sindirim problemlerinden kaynaklanabilir, değil mi? Sinirsel veya stresten kaynaklanabilir. Her ikisinde aynı tedavi uygulayamazsınız. Her ikisine ayrı reçete uygulamanız lazım. Çin tıbbında önce insan dinlenir. Hatta dinlenmeden önce hasta gittiği zaman yüzüne bakılır, gözlerine bakılır, özellikle dile bakılır.
1: Dil.
0: Dil. Dilden pek çok hastalığı tespit
1: Allah
0: edebilirler.
1: Allah,
0: Tabii
1: çok
0: ki. Tabii.
1: ilginçmiş.
0: Şimdi ondan sonra sizi yaşamınızla alakalı, yediklerinizle, içtiklerinizle alakalı yaşamın yani şeyiniz nedir? Yani spor yapar mısınız? Ne yersiniz, ne içersiniz?
1: Rutinlerimizi, bütün
0: Tabii
1: günlük
0: bunlar
1: rutin.
0: sorulur. Ona göre sizin hastalığınızı tespit eder. Özellikle dilden baktı, işte efendim kulaktan baktı, deriden baktı, hatta nefesiniz koklar. Yani en son aşamadır bu. Tabii bu şey, şimdi yani modern tıpta bu yok. Modern tıpta direkt hastalık. Ne ağrıyor? Başınız ağrıyor, buyurun ilacı. Efendim mideniz ağrıyor, buyurun. Yani karaciğeriniz yağlanmış da şu ilacı
1: Aslına bakınca
0: kullanın.
1: çok yanlış ya.
0: Tabii ki yanlış. Asıl olan hastayı dinlemeniz, hastalığın kaynağını öğrenmeniz ve ona göre ona özel ilaç yapmanız. Herkese aynı ilaç verilmez. Yani düşünün, sindirim problemleriyle alakalı mide ağrısıyla stresten kaynaklı mide ağrısına siz aynı ilacı verebilir misiniz?
1: Çok doğru.
0: Verseniz de sonuç alabilir misiniz?
1: Ay yani o
0: Alamazsınız.
1: sağlıklı bir sonuç olmaz.
0: Evet, ayran özellik budur.
1: Çok
0: Başına.
1: büyük bir özellikmiş.
0: Evet.
1: Yani her hastalıkta her insanda aynı etkiyi yaratmıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Tabii ki diyebiliriz. Tabii ki diyebiliriz. Mesela bu son gidişimde çok ender olan bir bel ağrısı oldu. Allah Allah dedim, yani ağır bir şey de kaldırmadık. Disklerde bir şey mi oldu falan. Çok değerli bir hocam vardı. Ona da çok yakındık. Daha önce bizim işte yıllar önce ondan çok eğitim aldık. O da yakındı. Dedi ki, benim çocuklarla gittim bu sefer. Dedim ona bir gidelim. Gittik. Baktı. Dilime baktı. Daha sonra nabzıma baktı.
1: Allah Allah.
0: Ali dedi, söyle bana nerede ağrıyorsa elime baktı. Ağrı nerede varsa söyle bana. Dedim hocam burada var. Burada işte üç yerde ağrı oldu ve iğneleri tak tak tak yapıştırdı. Kalk ayağa dedi, kalktı. Hiçbir şey.
1: Belle ilgili şey elde çözdü.
0: Evet, elde çözüldü. Ama dedi ki bu geçici bir şey. Senin esas problemin dalakta dedi.
1: Aa.
0: Dalakta

0: tam bir şey yok. Sen söyle, görevini tam yapamıyor.
1: Tam randımanlı değil.
0: Bazı şey değil yani, tam faal çalışmıyor dedi. Ondan kaynaklı olarak böbreklere yük yapmış, o da sana bel ağrısı yapmış. Ağrısı gibi. Ve bana bir ilaç yaptı bir can hanım. 7 gün kullandım. 7 gün. Ve hiçbir şeyim kalmadı.
1: Ay maşallah, muazzam bir şey.
0: Evet.
1: Peki tam da bu noktada Çin tıbbındaki farklı tedavi yaklaşımı, bu tam olarak neyi ifade ediyor?
0: Şimdi şu, mesela dedik ya, iki aynı hasta. İkisine farklı yaklaşımlarla tedaviye gidilir. Veya tespiti, teşhisi ve tedavisi farklıdır. Yani aynı hastalıktır ama tedavisi farklıdır. Çünkü kaynağı farklı olabilir. Birisi stresten kaynaklanabilir. Diğeri herhangi bir başka bir problemin oraya aksetmesi olabilir. Veya işte mesela bir migren düşünün, baş ağrısı düşünün. Baş ağrısı neden olur? Stresten kaynaklanabilir, kaygı, endişeden kaynaklanabilir. Ama aynı zamanda en büyük şey susuzluktan kaynaklanabilir. Tabii susuz kalırsanız...
1: Baş ağrısı mı yapar?
0: En başta size sinyal verir, baş ağrısıyla başlar. Eğer fazla kalırsa bu size migren ataklarıyla daha çok bir uyarı yapar. Bir migren hastası düzenli olarak su içsin, inanın migrenden eser kalmaz. Bu bizim Çin'de yaptığımız araştırmalar efendim ve gözlemlerimizde bunu çok açık olarak görmüşüzdür.
1: Yani farklı tedavi yöntemlerinden kastımız insanlara farklı...
0: Her insana farklı ilaç. Her insana aynı hastalık olabilir ama dinleyip ona göre tedavi etmek, insanı tedavi etmek, kaynağını bulmak. O hastalığın kaynağını bulup onu fix edecek, yani onu tedavi edecek yöntemi geliştirmek veya ona uygun tedaviyi uygulamak. Mesela bazılarında akupunktur, mesela bana yaptığı gibi.
1: Kuru iğne.
0: Değil mi, kuru iğne? Hı hı. İşte onlar çeşitli iğneler kullanıyorlar. Akupunktur olabilir veya ona tıbbi bitkilerle bir tedavi olabilir. Efendim masajla tedavi olabilir. Moxa dediğimiz tedavi olabilir. Bir sürü tedavi yöntemleri vardır. Yani o insanda o hastalığın kaynağına inip onun tedavisine hangisi uygunsa o seçilir ve ona göre tedavi.
1: Son gittiğimde dikkatimi çekti dediniz ya, hastalanmamak üzere.
0: Şimdi
1: hastalanıyorlardır hocam.
0: Çok nadirdir. Bakın bizde hastalanıp hastanelerde çare ararız değil mi?
1: Daha hastalanmadan gideriz.
0: Onlar bizde hastalanmadan çok kolay gitmez Türk insanı.
1: Ben hastalık hastası çok insan tanıyorum.
0: O çok nadir bizde.
1: Nadir, doğru.
0: Mutlaka
1: doğru.
0: Çoğu insan hastalandıktan sonra hastaneye gider. Orada öyle değil. Hastalanmadan önce orada danışman doktorlar vardır. Aa. Onlara giderler efendim tabii.
1: Hastalanmamak yani, için.
0: Evet. Evet.
1: Aa, bu ilginç.
0: Yani 3 ayda bir, 6 ayda bir yani giderler. Var mı bir şey, yok mu diye böyle baktırırlar yani, bizde yoktur bu. Mesela en önemli ayıran şey odur.
1: Bizde check-up bile yani yapmaya zorla götürüyoruz, bir şey var mı yok mu? Değil mi insanlar?
0: Tabii check-up, evet yani check-up yapmaya bile zorla götürüyoruz. Onun maksadı farklı biraz ama neyse, girmeyeceğim o konuya.
1: Başka... Tamam. Peki son sorum. İzleyicilere sağlıklı kalmak için tavsiyeleriniz çok kıymetli. Vaktimiz var, uzun uzun dinleriz.
0: Yani şimdi her şeyden önce beslenmelerine çok dikkat etmeleri lazım. Yani Çin tıbbında da bu çok şeydir, önemlidir yani. Yanlış beslenmeyeceksiniz. Yanlış yaşam tarzını seçmeyeceksiniz. Yani ve erken uyarılara mutlaka kulak vereceksiniz. Vücudunuzun size vermiş olduğu sinyalleri mutlaka dikkate alacaksınız. Bunlar nedir mesela? Uykusuzluk, aşırı stres, yorgunluk, halsizlik. Yani bunlar bir hastalık belirtisidir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir baş ağrısı. Bu normal bir şey değildir. Özellikle ve özellikle işte baş ağrısı gibi, migren gibi, bunları dikkate alacaksınız ve

0: görüneceksiniz. Yani check-up yaptırabilirsiniz, kan tahlili yaptırabilirsiniz vesaire yaptırabilirsiniz ama bunları mutlaka dikkate almalısınız. Ayrıca bilinçli olarak tıbbi bitkilerden çaylar hazırlayabilirsiniz ama bu mutlaka ve mutlaka bilinçli olmalı. Yani
1: bilinçli bilen birinin.
0: Bilen birinden, çok iyi bilen birinden tavsiye almalısınız.
1: Tıbbi bitkilerle aktarları karıştırıyorlar ya, ben biraz buna sinirleniyorum.
0: Şimdi ben hep izleyicilerimize zaman zaman programlarda veya işte katıldığım programlarda da hep söylüyorum. İnsanlar bitkileri bizzat doğaya gidip kendileri tanımalı. Çünkü tıbbi bitki deyince ilaç gibidir. Yani en ufak bir mantar oluşumu, ondaki küf vesaire veya yanlış toplama zamanı, yanlış kurutma, yanlış saklama, bundan yapacağı herhangi bir çay veya başka şey
1: ekstrat
0: tam aksine insanları hasta edebilir. Tabii karaciğere toksin yükü yapabilir vesaire. Onun için mutlaka bu konuda bilgi sahibi olmaları lazım veya çok iyi bilgisi olan birinden bunu
1: istifade etmeliler. Yani bunun bir ölçüsü, bir ayarı, bir kullanma kılavuzu ya da işte hangi günün hangi saatinde gibi şeylere dikkat etmeliler.
0: Yani o çok önemli.
1: Bizde şöyle bir algı var hocam, buna siz çok tabii kızıyorsunuzdur. Komşuma iyi geldi bilmem ne çayı, ben de içeyim.
0: Öyle bir şey yok.
1: Öyle
0: yani
1: şey.
0: O çok sakıncalı. Aynen yanlış ilaç kullanımı gibi. Yanlış bitki kullanımı da aynı şeyleri yapar. Yani ve özellikle tıbbi bitkileri iyi tanımak lazım, iyi bilmek lazım. Veya iyi bilen birinden temin etmek veya tavsiye almak lazım. Onun nasıl yapıldığını, nasıl kaç dakika. Onlar da çok önemli şeyler ama o başka bir konu. Ben özellikle diyorum ki, yemenize, içmenize çok dikkat edin. Özellikle doğal gıdalar seçin. Pakete girmiş ürünlerden uzak durun.
1: Doğal mümkün gıdalar. Olur. Paketli doğal gıdalar. Değil, rafine ürün yok, paketli
0: evet,
1: ürün yok.
0: Pakete girmiş ürünlerden kaçının. Asitli içeceklerden özellikle kaçının.
1: Daha efendim, Akdeniz tarzı beslenme mi?
0: Akdeniz, ya et de yiyin tabii. Proteine mutlaka vücudun ihtiyacı var ama özellikle ben kuzu etini tüketmelerini öneriyorum. Çünkü büyükbaş hayvanlarda çok yüksek miktarlarda hormon kullanıyorlar. Artı antibiyotik kullanıyorlar. Çünkü çok hızlı geliştiği için diz kapaklarında falan çok onlarda iltihaplanma oluyor. Çok aşırı antibiyotik kullanıyorlar.
1: Aa, bak, bunu da gider ayak öğrendiğim iyi oldu.
0: Onu ne yapıyoruz? Tüketmekle aynı şeyi vücudumuza alıyoruz. Ama kuzularda veya koyunlarda, keçilerde bunu yapamıyorlar. Daha temiz bir protein alıyorlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Çok kıymetli sohbetiniz için.
0: Rica ederim. Rica ederim.
1: İyi ki geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için çok mutlu olduk.
0: İnşallah bir başka programda
1: İnşallah
0: yine
1: çok
0: görüşürüz.
1: İsteriz. Ben Ali Hocam'ı uğurluyoruz. Sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim geldik çok kıymetli konuğum. Kendisi ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı, uzman diş hekimi Erim Tandoğdu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkürler Beca Hanım. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Bugün programı sizinle kapatacağız. Kapatırken de bir sohbet etmemiz gerekiyor. Konularımız sizin bildiğiniz konular şöyle ki. Dental implant tam olarak nedir? Hangi durumlarda yapılmalıdır?
2: Biz dental implantı hastaların diş kaybı durumunda titanyumdan oluşan vidalardan aslında diş kökü yerine koymak için diş eksikliğinde kullandığımız materyaller olarak söyleyebiliriz. Diş eksikliği olan hastalarda diş kaybı, tekli diş kaybı veya çoklu diş kaybı olan hastalarda bunu kullanarak üzerine de gerekli protezini yaparak porselen olabilir veya zirkon kaplamalar olabilir. Bunların sonrasında hastaya güzel bir estetik ve fonksiyon sağlayabiliriz.
1: Herkes yapabilir mi?
2: Yeterli bir kemik kaybı varsa herhangi bir hastamızın kişinin herhangi bir sağlık durumu yoksa tabii ki yapabiliriz.
1: Yani kemik kaybı yaşla ilgili mi demek istiyorsunuz?
2: Tabii ki yaşla ilgili olabilir veya stres durumlarında biliyorsunuz ki diş sıkma problemlerimiz oluyor. Fazla diş sıkması olan hastalarda tabii ki bunları önceden bir iyi bir analiz etmemiz gerekiyor. Hem ağız içi hem de gerekli film çekerek tomografi gibi bazı x-ray'ler çekerek bunlarla kemik teşhisi yapmamız gerekiyor. Bunun haricinde tabii ki bazı zararlı alışkanlıklar.

0: Alışkanlıklar da varsa bunlar, bu tarz hastalarda dikkat etmek zorundayız diyebiliriz.
1: Peki herkesin çok merak ettiği bir şey. Ne kadar sürer?
0: Evet, genelde çok sık sorulan bir şey. İmplantı yaptırdım ama bir sene mi gider, 10 sene mi gider, ömür boyu mu gider? Burada da tabii ki biz son derece başarılı bir operasyon yapmaya çalışıyoruz. Ancak geriye kalan yüzdelik hastanın, kişinin kendisine kalıyor. İyi bir ağız bakımı gerekli. İyi bir, yine 6 ayda bir, senede bir diş hekimi kontrolü
1: Kontrol.
0: çok önemli. Bunlar yapıldığı takdirde bazen hastalarımız var, ömür boyu bile kullanabiliyorlar. Burada aslında yıl vermek tam olarak
1: Kişiye de
0: kişinin,
1: göre değişir.
0: kişiye göre değişiyor.
1: Aslında şunu da merak ettim. Tedavi ne kadar sürüyor?
0: Tedavi aslında şöyle. Tedavi normalde biz yine dediğimiz gibi sağlıklı bir bireyse ve normal prosedürü aslında implantı yaptıktan sonra gerekli yere yaptıktan sonra 2-4 ay süresince beklememiz gerekiyor iyileşmesi için. Ancak bu 2-4 aylık süreçte dediğimiz gibi kemik durumu iyidir. İyi bir implant, iyi bir operasyon geçirmiştir kişi. Ona geçiciyle bu 2-4 aylık süreçte ağzının boş kalmamasını sağlayabiliyoruz. Geçici diş yapıyoruz yani.
1: Geçici dişler var değil mi? Ben de şimdi ekrandayım ya mesela
0: Evet.
1: hep direkt onu soruyorum. Buradan dişsiz çıkmayacağım değil
0: Çıkmayacağım,
1: mi
0: evet.
1: diyorum. Bu rahatlatıcı bir cevap
0: Kesinlikle
1: oluyor. Dişsiz çıkmıyor.
0: aynı dakika bile, aynı dakika işlemi yaptıktan sonra geçici diş yapabiliyoruz. Aslında sadece implantta da değil, kaplama yaptırmak isterseniz, gülüş tasarımı yaptırmak isterseniz hemen anında hastayı kesinlikle dişsiz şekilde dışarıya
1: Çıkartmıyoruz.
0: yollamıyoruz. Çünkü
1: Peki.
0: hepimizin önemli hayatları var.
1: Evet, o dönem pandemide herkes maskeliydi ya.
0: Evet.
1: Herkes dişini yaptırdı ya.
0: Evet.
1: Hatırlıyorum tabii yasak olmadığı dönemlerde.
0: Maskeli kolaydı aslında ama şimdi maske olmadığı için
1: Maskeye olmayınca
0: görünüyor.
1: zor.
0: Geçici şart.
1: Peki, implantla doğal diş arasındaki farkı hisseder miyiz?
0: Tabii ki normal dişle implant arasında bir miktar fark var yapısı itibariyle.
1: Görüntü?
0: Görüntü itibariyle şu anki teknolojiyle aslında onu yakalamış durumdayız. Doğallık açısından kesinlikle doğallık olarak doğal gözüküyor. Aynı zamanda fonksiyonel olarak da gayet kullanışlı hastalar kullanabiliyor. O
1: Peki.
0: yüzden gayet bir sıkıntı olmuyor.
1: Karşı taraf hissetmeyebilir ama belki biz kendimiz bildiğimiz için bize daha şey. Ama bir şey
0: Kendimiz
1: sorayım.
0: bildiğimiz için evet.
1: Ama ben bir şey sorayım. İlk başlarda biraz sıkıntı olabilir ama sonra alışıyor insan. Ya yani
0: Evet,
1: kendi dişi
0: kesinlikle,
1: gibi
0: kesinlikle.
1: geliyor.
0: Sonuna
1: Hayattaki her şey
0: alışıyoruz.
1: öyle zaten.
0: Tabii
1: Bir
0: ki.
1: süre sonra her şey
0: Her
1: alışıyor.
0: şeye alışıyoruz.
1: Peki, implantın ömrünü sormuştum.
0: Evet.
1: Ömrü kişiye göre değişir dediniz ama
0: Kişiye göre
1: siz
0: değişir.
1: hastaya ne diyorsunuz? Bu en az atıyorum 10 yıl gibi bir şey söylüyor musunuz?
0: Yani minimum tabii ki, yine ben de mesela hastanın tabii ki sonrası nasıl baktığını bilmiyorum. Ağız bakımı iyi olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Veya şekerli gıdalar, yine zararlı maddeler yiyip içecek mi bilmiyorum. Bununla birlikte ben hastanın ağzına, tabii ki ilk geldiğinde biliyoruz aşağı yukarı hani iyi mi kötü mü ağız bakımı. Buna bakarak da tahmin edebiliyoruz. Yani minimum 5 yıl diyebiliyoruz. 15-10 sene diyebiliyoruz. Tabii ki iyiyse de üstüne de çıkabilir.
1: Peki, tam dişsiz çenelerde implant tedavi sürecini bize anlatır mısınız?
0: Tam dişsiz çenelerde aslında benzer bir senaryo var. Tekli eksikliklere nazaran. Yine burada da hiç dişi olmayan hastalarda ya da bir iki dişi kalmıştır son. Bu tarz hastalarda yine bu bir iki dişi kalan dişleri çekip aynı anda ya da daha sonrasında ya da tamamen dişsiz hastalarda yeterli gelecek kadar implant sayısını belirliyoruz önce. Bu minimum en az 4, en fazla 8 olabilir her bir çene için. Onu yerleştirdikten sonra yine geçicilerini takabiliyoruz. Ardından yine 3 ay sonra, minimum 3 ay sonra daimi dişlerini hastaya teslim edebiliyoruz.
1: Yorucu bir süreç hasta
0: Biraz
1: için.
0: yorucu, evet.
1: Evet, düşündüm de. Evet, yorucu ama sonuçta bundan sonraki hayatı için çok büyük
0: Evet,
1: kolaylıklar.
0: tabii ki.
1: Peki, gülüş tasarımı dediniz zaten biraz önce de. Bunun ne olduğunu soracağım. Son yıllarda çok talep var.
0: Popüler,
1: Çok da
0: evet.
1: popüler oldu. Gülüş tasarımı, gülüşümüze göre diş mi yapmak?
0: Aslında gülüşümüze göre değil, birçok etken var burada. Hem belki boyumuz da olabilir, yüzümüzün şekli olabilir, dudak yapımız olabilir.
1: Aa.
0: Tabii ki.

0: Boy mu?
1: Evet.
0: Boya göre dişi çıktı duymadım.
1: Tabii ki.
0: Nasıl? Acaba benim bu boyuma mı diş çıktı?
1: Tabii ki burada mesela uzun boylu veya kilolu olabilir. Kısa boylu işte zayıf olabilir. Burada tabii ki dişlerin boyutu, genişliği çünkü de önemli. Uzunluğu da önemli. Dişlerin şimdi uzun mu diş yapacaksınız, kısa mı diş yapacaksınız? Bunun yüz şekli de önemli. Şimdi yüz şeklimiz uzun olduğunda yine aynı şekilde boyla orantılı. Yüzümüz bazen uzun olan kişilerde daha uzun dişler yapmamız gerekir. İşte daha yuvarlak hatlı yüzüm çevrelerde
0: Daha kısa
1: biliyorsunuz.
0: dişler.
1: Evet, daha kısa dişler daha uyumlu olur. Yine aynı şekilde dudak yapısıyla da alakalı. Dudağımız ince ise daha farklı, kalınsa daha farklı olması gerekir.
0: Ben de bu gülüş tasarımını nasıl sanıyorum biliyor musunuz hocam? Hastayı alıyorsunuz karşına, bir gül bakayım diyorsunuz. Gülünce nasıl diş yapacağını hayal ediyorsunuz gibi bir şey geliyor aklıma.
1: Aslında keşke o kadar kolay olsa
0: Öyle değil
1: ama
0: mi? Hayalim buydu ama.
1: şimdi gülüş tasarımı dediğimiz için tasarım bence kişiye özgü olmalı. Bu yüzden de kişiye özgü bir karakterde olması gerektiği için kişiye özgü özellikleri taşıması gerekir.
0: Peki, sadece estetik amacıyla mı gülüş tasarımı yapılmalı? Yani kimler yapmalı?
1: Tabii ki biliyorsunuz ki teknolojinin gelişmesiyle sosyal medyada bayağı görüyoruz. Hani çok popüler. Bu da çok güzel bir şey. Güzel gülüşlere sahip olmak çok güzel bir şey. Ancak tabii ki estetik çok çok önemli. Ama tabii ki burada fonksiyonel olarak da hastanın rahat bir şekilde kullanabilmesi, çiğneyebilmesi de çok önemli. Biz bunları da göz ardı etmiyoruz asla tasarlama yaparken.
0: Peki gülüş tasarımı tedavisi süresinde ne bekliyor hastayı? Nasıl bir süreç bekliyor?
1: Gülüş tasarımı süresince hastamız tabii ki ilk geldiği seansta gerekli işlemler yapılıyor. Bunun içine tabii ki sadece kaplamalar yine değil yani. Bunun içinde belki temizlik olabilir, diş taş temizliği olabilir, diş beyazlatma gerekirse diş beyazlatma olabilir, diş eti şekillendirme gerekirse diş eti şekillendirmesi olabilir. Tabii ki
0: Daha içe
1: farklı
0: doğru mu
1: farklı.
0: almak falan mesela?
1: Bazı kişilerde biliyorsunuz güldüğü zaman
0: Diş
1: diş
0: etleri
1: etleri
0: görünüyor.
1: çok
0: Evet.
1: gözüküyor.
0: Bunu
1: Orada diş
0: istemez misiniz? Bu istenmez mi?
1: sıfır olmaması gerekiyor. Aslında orada da bazen bir hata ben görüyorum sosyal medyada özellikle. Tamamen sıfır olmaması da yanlış. Bir miktar tabii ki gözükebilir. Yine dediğim gibi hepsinin belli bir oranı var. İşte o yüzden de mesela dudak yapımız da orada devreye giriyor. Sıfır olmaması lazım ama tabii ki çok fazla dediğimde 3
0: Görünmemesi.
1: milim 4 milim şekilde hep diş eti gözükmesi de çok hoş karşılanmaz.
0: Evet ya, sıfır da çok takma takma
1: Evet.
0: durur. Doğru
1: Yani
0: söylüyorsunuz. Şimdi
1: düşünün ki tamamen dudağımla böyle
0: bembeyaz
1: diş,
0: bir diş
1: evet,
0: gibi. Kötü
1: gülseniz
0: olabilir.
1: bile hep diş gibi gözüküyor. Bu da çok büyük gözüküyor.
0: Yapay durur.
1: Evet, yapay durur.
0: Peki. Kalıcı mıdır? Zamanla bozulur mu gülüş tasarımı?
1: Zamanla bozulur mu? Zamanla bozulmaz açıkçası. Yine aynı implant konusu gibi. Kişinin tabii ki burada hani ben gülüş tasarımı yaptırdım artık ne fırçalamaya gerek var ne bakmaya gerek var demesi çok yanlış. Hani buradan da
0: Bunu
1: seslenmek
0: söyleyelim.
1: istiyorum öyle
0: Evet.
1: düşünen varsa. Kesinlikle yine ağız bakımı çok önemli. Yine kontroller, rutin kontroller çok önemli. Bunlar yapıldığı takdirde yine ömür boyu gidebilir. Burada tek bir handikap söyleyebilirim. Hani zaman geçtik sonuna tabii ki yaş alıyoruz. Burada kemik belki durumu azalabilir, diş eti çekilmesi
0: Ha,
1: olabilir.
0: belki
1: Bir
0: evet.
1: uyumsuzluk burada oluşabilir. Yoksa onun haricinde kullanılabilir.
0: Peki. Gülüş tasarımı yaptıran kişiler aslında biraz söyledik ama nelere dikkat etsinler günlük hayatında?
1: Günlük hayatında şöyle, tabii ki normal dişlerimizle yapmamız gerekenler de aslında benzer şeyler. Gülüş tasarımında da öyle. Rutin diş fırçalama, düzenli diş fırçalama çok önemli. Diş ipi kullanımı çok önemli.
0: Diş ipi.
1: Evet, bu da bir eksiklik bence. Hani herkes diş fırçalıyor olabilir ama diş ipi kullanımı birazcık eksiklik var sanki.
0: Doğru. Doğru. Çok azımız diş ipi
1: Evet.
0: kullanıyoruz ya da çok az
1: Nadirdir
0: zamanlarda.
1: yani.
0: Evet,
1: Evet.
0: nadir.
1: Aslında araları temizlenmesinde diş ipi çok yardımcı oluyor.
0: Peki. Reklama gideceğiz. Kısa bir ara vereceğiz.
1: Tamam.
0: Sonrasında konuşacağımız yeni konular var. Mesela botoks da çok önemli bir şey. Diş sıkmalar. Bunların hepsini
1: Kesinlikle.
0: konuşacağız. Ama önce kısa bir ara verelim. Sonra kıymetli hocam Erim Tandoğdu'yla sohbetimize devam edeceğiz.
2: Annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani?

0: 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bizim oğlana da yeni bir bilgisayar sözü verdik ama...
9: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yakıt alacağız yine, yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Efendim kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam reklamdan önce şu botoks işini sorduk. Biz botoksa gidiyoruz deyince hep böyle estetik amaçlı botoks, evet. Ama diş hekimliğine de botoks var.
7: Tabii ki.
6: Neden?
7: Neden? Çünkü dişlerimizi özellikle stresli durumlarda, gece uyurken, hı-hı, sıktığımız durumlarda veya gıcırdatma yaptığımız zaman bunların önüne geçmek için bir fonksiyon aracı olarak aslında botoks kullanabiliyoruz.
6: Biz genelde diş sıkma ve çene ağrıları için botoksun işe yarayıp yaramadığını merak ediyoruz. O yüzden soracağım.
7: Evet, haklısınız.
6: Çene o kadar sıkıyor ki bazıları, çeneler baş ağrıyor.
7: Kesinlikle.
6: Değil mi?
7: Migrene varacak kadar. Tabii
6: çünkü
7: ki.
6: Çünkü şu çene kası direkt şuna.
7: Evet, buralarımıza hatta. Evet, şakak kısımlarımıza kadar.
6: Bunu mu durduruyor botoks?
7: Burada kaslarımızın bu kadar sıkı olmamasını aslında engelliyor.
6: Masater mi diyoruz?
7: Evet, masater kaslarımız ve temporal dediğimiz, yani, hı-hı, şunlar aslında birinci çiğneme kaslarımız. Şuralarımızda ikinci çiğneme kaslarımız.
6: Evet.
7: Yani çiğnedi zaten hissedebilirsiniz. Evet. Şişip
6: doğru,
7: indiği.
6: Direkt orası
7: öyle. Bu iki yeri de, iki bölgeyi de aslında o kasları biz orada botoks yardımıyla rahatlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben her zaman söylediğim hastalarıma da kombine tedavi aslında daha iyi olur bunun, nasıl, için. Kombine dediğimde gece plağı ile birlikte, hmm, botoks yaptırırsak çok güzel olur. Çünkü botoks yaptırırız, evet, kaslarımız rahatlar ama dişlerin de birbirine özellikle uyurken temas etmemesi gerekir. Eğer gıcırdatma yapıyorsak, diş sıkma hareketi yapıyorsak gece plağı da bunu engellemiş olur.
6: Ya bir de şu dişini sıktığını kabul etsin insanlar ya. Gıcırdatıyorsunuz diyoruz, anlamıyorlar değil mi mesela?
7: Evet.
6: Öyle bir durum var.
7: Evet.
6: Şeydi, babam da hayat boyu hiç horladığını kabul etti.
7: Kabul etmez.
6: Böyle bir durum oldu. Peki ne kadar sürer botoks?
7: Botoks yaklaşık ilk yaptıran kişilerde genelde 5 ay kadar. Evet.
6: Aa, bizim normal yüzümüz,
7: evet, normal yüz
6: botoks
7: yaptığınız, hı-hı, gibi. Onun dışında bazen uzayabilir ama maksimum 5-6 ay diyebiliriz.
6: 5 ay sonra, evet, belki tekrar yenilemek
7: tekrarlanması lazım. Gerekebilir. Evet.
6: Dişse konu hakikaten yenilemek lazım.
7: Evet.
6: Evet. Peki bu uygulama, botoks uygulaması yüz ifademizi değiştirir mi? Dişimizi sıkmayacağız diye yüzümüzden,
7: evet,
6: olmayalım.

0: Şimdi burada biraz aslında bunun bir estetik tarafı da var. Hani sadece yüzü inceltmek için yapılan kısmı da var. Açık söyleyeyim. Tabii ki burada masseter kasını yaptığımız, çiğneme kasını yaptığımız zaman bir miktar alt yüzümüzde birazcık incelme görebiliyoruz. Bu da aslında istemediğimiz bir şey değil. Hani
1: Aslında o insanın da hoşuna giden de bir şey değil mi?
0: evet.
1: Yüz, şurası mı? Şurada bir
0: Özellikle
1: incel.
0: hanımların hoşuna giden bir şey burası incelmesi.
1: Evet. Tabii, biz buraya için neler yapıyoruz ya incelsin diye. Peki, günlük hayattaki diş bakımı ile ilgili yanlışlar ya da doğru bilinen yanlışlar. Siz
0: Evet.
1: sık rastlıyorsunuzdur. Bunlar
0: Tabii ki,
1: neler?
0: tabii ki. Biz genelde az önce zaten ilk başta bahsetmiştim. Diş ipi kullanımı çok az. Burada diş ipini zaten eklemiştik. Onun haricinde diş fırçalamaya gelirsek, diş fırçalamada da biliyorsunuz ki herkes fırçalıyor eminim. Bizi
1: Hepimiz
0: izleyenler de
1: fırçalıyoruz ama
0: fırçalıyor.
1: süremiz mi doğru, şeklimiz
0: Evet.
1: mi doğru bilmiyoruz
0: Burada
1: valla.
0: aslında kritik faktör özellikle 2 dakika olarak belirlenmiş tam zamanı.
1: Benim kızım bir tane kum saati var.
0: Evet, çok güzel.
1: Evet, onu doktorumuz vermişti. Onu çeviriyoruz. Ben de öyle yapıyorum onunla
0: Evet,
1: beraber.
0: güzel bir
1: İki
0: şey.
1: dakika
0: 2 dakika.
1: çeviriyoruz, yapıyoruz.
0: Ve tüm yüzeyleri dikkatli bir şekilde fırçalamaktan geçer. Burada bu arada da dili de unutmamak lazım.
1: Evet, bir de dil
0: Dili de
1: temizliği de var
0: fırçalamak
1: çünkü
0: çok önemli.
1: bakterilerle dolu
0: Kesinlikle
1: bir dil.
0: birikiyor. Bunun haricinde şekerli, asitli gıdalardan uzak durmakta fayda var. Bol su tüketmek çok iyi. Diş hekimi kontrolüne rutin gidilmeli bence. Bunun haricinde az önce bahsetmiştik. Çiğnem olarak
1: Çiğneme.
0: kullanalım. Fonksiyon olarak, yani herhangi bir
1: Dişi
0: araç
1: yemek
0: olarak
1: yemek
0: değil.
1: için kullanalım, değil mi?
0: Kullanmayalım.
1: Peki, hadi son olarak izleyicilerimize sağlıklı ve güzel bir gülüş için en önemli öneriniz ne olurdu?
0: Sağlıklı ve güzel bir gülüş için dediğimiz zaten önerilerin hepsini yapalım. Hani diş fırçalamayı, güzel diş fırçalamayı özenli.
1: Fırçalamayı da kaç günde iki
0: Günde
1: kere
0: 2 kez.
1: yapalım, yeter.
0: Evet,
1: Abartmayalım da
0: gerek
1: yani, değil
0: yok.
1: mi?
0: Fazlası da zarar.
1: Zararlı, doğru.
0: Çünkü
1: Bir şekilde
0: aşındırıyor.
1: kanıyor, aşıyor.
0: Evet, kesinlikle. Günde 2 kez, 2 dakika boyunca dişlerimizi fırçalayalım. Evet, her gün olmasa da arada diş ipi kullanalım mutlaka. Bunun haricinde dediğimiz gibi sağlıklı gıdalarla beslenmeye çalışalım. Ve sevdiklerimize sürekli gülümseyelim.
1: Ne güzel, sevdiklerimiz de bizi gülümsetsin o zaman.
0: Kesinlikle
1: Tamam.
0: katılıyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: hocam
0: teşekkür
1: kıymetli
0: ederim
1: sohbetiniz
0: davet
1: için.
0: ettiğiniz için.
1: Programı da beraber bitirelim
0: Olur
1: böylelikle.
0: tabii
1: O
0: ki,
1: zaman
0: seve
1: bugünlük
0: seve.
1: bizden bu kadar. Sabah kahvemiz bitti. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.

Efendim şu anda Afyon'da çok güzel, çok renkli bir sokaktayız. Aslında Afyon genelinde bunun gibi çok sayıda sokak bulunuyor. Peki bu sokaklar neden güzel, neden renkli? Efendim bu sokaklarda birbirinden güzel, rengarenk boyanmış tarihi konaklar var. Tarihi konaklar inanılmaz güzel. Efendim Afyon'a gelen turistler maviye, sarıya, yeşile, mora, kırmızıya boyanmış tarihi konakların önünde bol bol fotoğraf alıyor. Değerli izleyenler, Afyon tarih şehri. Afyon'un tarihi dokusuyla tarihi konaklar buluşmuş ve ortaya mükemmel bir görüntü çıkmış. Efendim tarihi konaklar, rengarenk tarihi konaklar Afyon'un güzelliğine güzellik katıyor. Siz de Afyon'a geldiğinizde rengarenk boyanmış olan tarihi konakların önünde mutlaka fotoğraf alın.

0: Değerli izleyenler, Afyon gastronomi şehri olunca lezzetler bitmiyor da eminim Afyon deyince hepinizin aklına kaymaklı ekmek kadayıfı gelmiştir. Efendim Afyon'da şu anda nerede miyiz biliyor musunuz? Kaymaklı ekmek kadayıfının, kabak tatlısının en başarılı adresindeyiz. Ustaların ustası, yılların ustası Halil ustamızla, Halil abimizle birlikteyiz. Halil ustam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Güzel anlattın mı seni?
1: Sen beni güzel anlattın da ben seni anlatacak kelime bulamıyorum. O kadar başarılı program yapıyorsun, zevkle dinliyor.
0: Çok teşekkürler
1: İnan
0: ustam.
1: Gelen müşterilerimin hepsi söylüyor.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben sizi tebrik ediyorum.
0: Ne
1: ekibinle beraber gerçekten başarılı işler yapıyorsun. Neden geç gelmedin sen, onu anlayamadım ben.
0: Çekim anca bitti sana, anca yetiştik senin kabak tatlını, kaymaklı
1: hiç
0: ekmek kadayıfını.
1: Hiç özemiyor musun bizim kabakları falan?
0: Çekmeden ben Afyon'dan gider miyim? Efendim müthiş kabak tatlısı yapıyor, müthiş kaymaklı ekmek kadayıfı yapıyor. İnanın Afyon'a her geldiğimde buradayım. Halil ustamızın tatlılarını yemeden de şuradan şuraya gitmiyorum.
1: Ben bir an önce tabağımı yapayım da sen bir şu
0: ne yapıyoruz? Ustam ne yapıyoruz?
1: Ya bu sefer vişneliden başlayacağım.
0: Şimdi vişneli ekmek kadayıfı son yıllarda uçtu.
1: Uçtu ki ne biçim.
0: Ustamızın tabiriyle.
1: İnanır mısın?
0: Neden uçtu?
1: Ya bunu
0: çok mu sevildi?
1: Vişne, Afyon'un evet. Vişnesi ve köyümün vişnesi.
0: Afyon'da köyde yetişiyor, senin köyünde.
1: Afyon'da bak.
0: Bakın, bakın.
1: Biliyorsun
0: bakın,
1: değil mi?
0: Can dayanmaz.
1: Afyon'un şekerinden.
0: Of, of.
1: Kadın ananın suyundan. Of. Çakır köyünün vişnesinden. Halil ustanın elinden bu.
0: Ne diyorsun? Ustam ne diyorsun?
1: Ya, ya.
0: Efendim bakar mısınız şu güzel, bu ne ustam? Üzerine?
1: Vişneli ekmek kadayıf. Tamam. Kaymağını koyacağız.
0: Kaymağını
1: şimdi
0: koyacağız.
1: Şimdi öbür tabaklarla beraber.
0: Aa tamam efendim. Kaymaklarına diğer tatlılarımızla birlikte ilave
1: evet.
0: edeceğiz. Şimdi sade ekmek kadayıfı. Aslında eskiden bu vardı.
1: Evet.
0: Klasik ekmek kadayıfı ama son yıllarda böyle bir vişneli ekmek kadayıfı çıktı. Efendim işte klasik ekmek kadayıfı. Budur. Budur. Birazdan kadayıflarımız kaymaklarımızla buluşacak. Evet,
1: evet
0: şimdi burada iki çeşit kabak tatlısı var. Çıtır kabak.
1: Lokum kabak
0: lokum
1: fırında.
0: Lokum kabak. Şimdi senin kabak tatlın çok ünlü.
1: Evet.
0: Tamam, ekmek kadayıfını çok,
1: çok
0: güzel yapıyorsun
1: çok
0: ama.
1: Çok şükür.
0: İnan şu kabak tatlısını yemek için Türkiye'nin her yerinden geliniyor.
1: Avrupa'dan geliyor.
0: Avrupa'dan geliyor.
1: İnan yurt dışından bile geliyorlar.
0: Gerçekten efendim bu kabak tatlısının formülü nedir? Nasıl yapıyor? İçine ne katıyor? Sevgisi dışında, ustalığı dışında. Ben ağzından alamıyorum. Çok değişik. Yani hanımlar hepiniz evde kabak tatlısı yaparsınız. Hatta bizim Tarık'ın eşi Ajda da. Çok güzel yemek yapar, çok güzel kabak tatlısı yapar. Bir gün Afyon'dan dönerken senin kabak tatlını götürdük ona. Tarık eve götürmüş, kendi yaptığı kabak tatlısını bir kenara fırlatmış. Seninkini yemiş, yok demiş bu başka. Gerçekten başka. Yani çok değişik bir lezzet.
1: Ben...
0: Ve ben bu kadar düşkün değildim senin kabak tatlını yiyene kadar. Şimdi bayılıyorum. Efendim bu sert ama lokum kabak daha yumuşak. Yani
1: o
0: bildiğiniz
1: da
0: evde yaptığımız kabaklar
1: pişirim.
0: Gibi ama
1: evet.
0: lezzeti evde yaptığımız kabaklar gibi
1: pişirim.
0: Değil.
1: İki pişirim.
0: Afyon lokumu gibi.
1: Bak vermiyor tepsi.
0: O
1: zaman bak,
0: vermiyor
1: bak,
0: mu?
1: Vermiyor,
0: versin.
1: Bak,
0: Allah
1: vermiyor,
0: aşkına versin.
1: Vermiyor.
0: Versin. Versin.
1: Ya.
0: Versin.
1: Bak kardeşim.
0: Bize versin.
1: Bak,
0: bakın bakın.
1: Bak,
0: lokum.
1: Bak.
0: Lokum bu lokum.
1: Bu herhangi bir katkı yok.
0: Halil ustamın kabak
1: sadece
0: tatlısı.
1: Sadece şeker ve kabak.
0: Evet, efendim size mis gibi nefis mi nefis
1: Afyon'un
0: manda
1: gerçek
0: kaymağı.
1: Gerçek manda kaymağıdır.
0: Afyon'un
1: doğal.
0: Manda kaymağı çok iyi.
1: Eski usul yapılan iki pişirim bu doğal manda kaymağıdır.
0: Of of işte benim beklediğim an. Efendim vişneli ekmek kadayıfıyla manda kaymağı buluştu.
1: Şimdi
0: aşk
1: de sadeyle buluşturuyoruz.
0: Şu anda tatlılarımızla kaymağımız aşk yaşıyor. Evet.
1: Aynen öyle.
0: İster
1: İki
0: sade,
1: sevgilinin
0: ister
1: buluştuğu
0: vişneli. Efendim bakar mısınız tablo gibi şu görüntünün güzelliğine. Evet Afyon'da yiyip yiyebileceğiniz en güzel
1: şimdi de kabaklarımızla tabii. buluşturuyoruz.
0: Onları da buluşturalım. Of of of valla. Çok fena is.
1: Evet.
0: Herkesin canı istiyor.
1: Allah sabır.

0: Sabır versin herkese.
1: Ustam herkesin canı istiyor.
0: Allah sabır versin
1: Allah
0: herkese.
1: Allah sabır versin. O ne?
0: İşte bu da...
1: Son dokunuş.
0: Manavgat'ın yerli susamı.
1: Susam. Tahin.
0: Tahini.
1: Son rötuş.
0: İşte bu.
1: Yani hem tahin hem de kaymak.
0: Kaymak.
1: Kabağımızla buluşuyor.
0: İlla ki.
1: Evet, hem göz hem de damağa.
0: Olmazsa olmazı.
1: Hitap edecek efendim.
0: Şöyle.
1: Kabak tatlımız mükemmel. Mükemmel.
0: Bunlara da bu çok yakışıyor.
1: Kabak tatlısına tahin ve kaymak.
0: Çok yakışır. Çok yakışır.
1: Görüntü çok güzel.
0: Ben buradayım der.
1: Ustam harikasın. Sen bu işi biliyorsun ustam. Kaç yılını verdin mesleğe?
0: Ya ben tam 20. yıldayım.
1: Baba mesleği mi?
0: Hayır. Ustadan öğrendim.
1: Ustadan öğrendin. Çıraklıktan itibaren bu
0: Şimdi,
1: işi 20 yıldır
0: hani
1: yapıyorsun.
0: Şu... Çıtırlığı bir göster demiştin ya.
1: Gel. Gösterin.
0: Gel kardeşim.
1: Bekir,
0: bak Bekir.
1: Sesi duyalım. Vallahi çıtır tetti. Çıtır tetti. Harikasın. Ya ustam nasıl böyle işini aşkla yapıyorsun?
0: Çok seviyorum.
1: Sevgiyle yapıyorsun
0: çok
1: yani.
0: Seviyorum. Çok
1: keserken
0: seviyorum.
1: Keserken bile anlaşılıyor.
0: Çok seviyorum.
1: Çatal var mı? Ben bundan istiyorum. Efendim benim favorim hangisi biliyor musunuz? Lokum kabak ve... Vişneli ekmek kadayıfı.

Değerli izleyenler, güzel ilimiz Afyon birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Tarihsel anlamda önemli bir şehir ve şu anda tarihsel anlamda önemli bir yerdeyiz. Peki neredeyiz? Efendim şu anda Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi 13. yüzyılda kurulmuş. Anadolu'da kurulan ilk Mevlevi hanelerden biri olma özelliğine sahip. Konya Mevlevi Hanesi'nden sonra da Türkiye'nin en önemli Mevlevi Hanesi şu anda bulunduğumuz Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi. Efendim içerisinde derviş odaları, matbaa, cami, türbe gibi bölümler bulunuyor ve Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi özellikle 16. yüzyılda Mevlevilik açısından önemli bir merkez olmuş. Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunlarından Sultan Divani döneminde Mevlevilik açısından büyük bir önem kazanmış efendim. Şu anda içinde bulunduğumuz Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi. Evet, Afyon'a gelenler Mevlevi Hane'yi mutlaka ziyaret ediyor. Efendim buram buram tarih kokan çok değerli bir Mevlevi Hane. 13. yüzyılda kurulmuş ve tarih boyunca birçok kez yangın geçirmiş. 2. Abdülhamit döneminde 1905-1908 yılları arasında restore edilmiş ve Mevlevi Hane günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Efendim arkamızda türbe ve cami kısmı var. Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi mimari açıdan da son derece değişik. Efendim minare, kubbe hepsi bir arada. Evet içerisinde sandukalar var. Değerli izleyenler, matbaa ve derviş odalarının bulunduğu kısmı da sizlere göstermek istiyorum. Buyurun.

Değerli izleyenler, Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi son derece büyük, efendim huzur dolu bir ortamı var. İçinde bulunduğumuz Mevlevi Hanenin sürekli neyi sesi duyuluyor. Şu anda derviş odalarının bulunduğu bölümdeyiz. Efendim Posniş'in odasındayız. Posniş'in ne demek? Posniş'in baş derviş. Efendim burada odalar var. Bu odalarda dervişler 40 gün boyunca nefislerini terbiye edermiş. Aynı zamanda geleneksel sanat dallarını icra ederlermiş. Efendim posta oturan post sahibi demek, Posniş'in baş derviş demek ve Mevlevi Hane'de

henüz mertebe postnişinlik. Evet, içeride postnişini görüyorsunuz. Postun üzerinde oturuyor. Evet, keçeden halılar, yine minderlerin üzerinde keçeler, tamamen Afyon kültürüne özgü döşenmiş bir derviş odası. Efendim birçok oda var. Hücre nişin. Kendisini Mevlevi Han'ın hizmetine adamış derviş. Evet, burada nefislerini terbiye ediyormuş dervişler. Efendim derviş odalarını gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada ne varmış? Mesnevi Han, Mesnevi'yi okuyup yorumlayan şahıs. Mesnevi Hazreti Mevlana'nın en önemli yazılı eseri. Evet, hattat sanatını icra eden derviş efendim bu odada yer alıyor. Geleneksel bir sanat dalı. Evet, bir yandan nefislerini terbiye ediyorlar. Bir yandan da geleneksel sanat dallarını icra ediyorlar dervişlerimiz. Efendim 17. yüzyılda Mevlevi Hane'de idarecilik yapan Bayan Çelebiler. Evet, bir tek Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'nde var bildiğim kadarıyla Bayan Dervişler. Efendim şu anda Matbaa Şerif'teyiz. Matbaa Şerif mutfak demek. Evet, biz şu anda mutfak bölümündeyiz. Değerli izleyenler, Matbaa Şerif Mevlevi Hane'de aslında en önemli bölümlerden biri. İşte dervişler 1001 gün boyunca Matbaa Şerif'te kalır ve çile doldururlarmış. Efendim 1001 günün sonunda başarılı olan dervişler Mevlevi Hane'ye kabul edilirmiş. Şimdi dervişler Mevlevi Hane'ye kabul edilirse ayakkabıları içeri doğru, kabul edilmezlerse dışarı doğru bırakılırmış. Evet, gördüğünüz gibi orada dervişin ayakkabısı var, içeri doğru dönük, yani Mevlevi Hane'ye kabul edilmiş. Nev Niyaz, efendim postun üzerinde oturan Nev Niyaz, Mevlevi Hane'ye en son gelen çileye başlayan derviş. Evet, burada yani Matbaa Şerif bölümünde sadece yemek pişmezmiş. Efendim 1001 gün boyunca burada dervişlerimiz de yemekle birlikte pişer, çile doldururlar, nefislerini terbiye ederlermiş. Çeşitli meslek dalları var. Evet, işte Matbaa Şerif'te 1001 gün boyunca böyle bir ortamda kalırlarmış. Evet, müthiş bir şey. Değerli izleyenler, 1001 gün boyunca burada kalmak, kendini ispatlamak ve Mevlevi Hane'ye kabul ettirilmeye çalışmak. Evet. Değerli izleyenler, Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'ne gelen ziyaretçiler derviş odalarını, camiyi, türbeyi, Matbaa Şerif'i geziyorlar ve şu anda içinde bulunduğumuz sergi salonunu da mutlaka görüyorlar. Efendim sergi salonu Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi'nin hemen giriş kapısının yanında bulunuyor. Burada Mevlevi kıyafetleri ve geleneksel giysiler var. Aynı zamanda el yazması, Kur'an-ı Kerim cüzleri bulunuyor. Evet, çok değerli eserler. Tamamen el yazması, Kur'an-ı Kerimler.

0: Efendim, Afyon'da şimdi yöresel yemek zamanı. Efendim, Afyon mutfağına özgü nefis bir yöresel yemek yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Münevver Hanım'la yapıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Göce köftesi yapıyoruz. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Gördüğünüz gibi lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş nefis bir köfte. Malzemelerimiz hazır efendim. Biz hazırız. Eldivenlerimizi taktık. Münevver Hanım merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi Afyon mutfağı hakikaten lezzetli bir mutfak.
1: Evet.
0: Şimdi Afyon kebabı, bamya çorbası, musakka, efendim patlıcan böreği ve göce köftesi. Yani şu anda aklıma gelen yöresel yemekler ve hepsi birbirinden lezzetli. Efendim biz size göce köftesinin yapılışını göstereceğiz. Şimdi malzeme bakımından zengin.
1: Evet.
0: Neler var Münevver Hanım?
1: Ekinde göcemiz var burada.
0: Göce İndi nedir? Göreceğiz.
1: Göcemiz nedir?
0: Göce nedir? Bilmeyenler için.
1: Göce buğdaydan yapılıp kırılıp.
0: Kırıp
1: o şekil.
0: Buğdayı böyle bu şekilde göce yapıyoruz. Yani aynen. Kırılmış, ezilmiş buğday.
1: Kırılmış, ezilmiş buğday. Aynen. Göce.

0: Aynen. Burada aynen. Yine ince bulgurumuz
1: ince
0: var.
1: İnce bulgurumuz var.
0: Evet. Burada bir adet yumurtamız var.
1: Tamam.
0: Nanemiz, tuzumuz, unumuz.
1: Evet.
0: Burada da pişirmek için yağımız, yine soğanımız, soğan. Aynen salçamız.
1: Ne salçası?
0: Domates salçası. Biber mi? Tamam. Domates salçası. Doğranmış domatesimiz.

0: Oh, mis gibi et suyuyla evet. yapılıyor efendim. Göce köftesi. Evet. Şimdi bu malzemelerle köftemizi yapıyoruz. Evet. Diğer malzemelerle de köftemizi yaptıktan sonra pişiriyoruz. O halde başlayalım. Evet. Tepsimiz de çok güzel. Bakar mısınız böyle bakır bakır. Evet, işlemeler falan mükemmel. Göcemizi aldık. Kırılmış, ezilmiş aynen. buğday.
1: Aynen. Üzerine ince bulgurumuzu bırakıyoruz.
0: Evet.
1: Birazcık nanemizi.
0: Evet, malzememiz bol, lezzetli. Evet. Aynı zamanda aynen. besleyici ve
1: tutunu bırakıyoruz.
0: Afyon mutfağının, Afyon sofralarının evet. olmazsa olmazı.
1: Şimdi suyla beraber birazcık bunu yumuşatacağız.
0: Efendim, kadınlarımız çok güzel yapıyor. Ustalarımız çok güzel yapıyor. Göce köftesini. Bakar mısınız? Pratikliğe.
1: Sonra üzerine bir adet yumurta.
0: Evet.
1: Üzerine un ilave
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Koyulaşması için unumuzu ilave ediyoruz. Aslında buraya geldiğimizde yöresel yemek çekimlerine her zaman mekanın sahibi benim evet. çok değerli arkadaşım Ayşe Hanım'la yapıyoruz. Şu anda Umre'deler, eşi Ömer Bey ile birlikte. Onlara buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Allah kabul etsin diyorum. Ayşe'cim bugün sen yoksun ama Münevver Hanım yapıyor. Göce köftesine. İnşallah bir daha geldiğimizde seninle yine Afyon'un birbirinden nefis yöresel yemeklerini yaparız. Aynen. Evet, hamurumuz oldu.
1: Evet, hamurumuz hazır şu şekil.
0: Tamam. Ne yapıyoruz tamam. şimdi?
1: Şimdi tepsimizi birazcık unla
0: artık şekil vereceğiz efendim.
1: Evet, şekil
0: kolları
1: vereceğiz.
0: Sıvadım, eldivenimi taktım. Ve Afyon'un yöresel köftesi.
1: Şu şekil.
0: Göceyi yapacağız. Önce sen yap, ben bakayım.
1: Tamam,
0: ondan tabii sonra
1: ki.
0: Ben yapayım.
1: Şu şekil ufak ufak koyup bunları yuvarlayacağız.
0: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi yuvarlayıp ortasına.
0: Ay bunlar bayağı minik.
1: Evet.
0: Yuvarladık ortasına.
1: Evet, parmağımız.
0: Evet. Tamam. Yani tek başına yapmak kolay değil. Böyle az yaparsan olabilir. Aa vallahi el emeği göz nuru. Ama keyifli. Terapi evet. gibi.
1: Siz bunu öğrendiniz her zaman.
0: Öğrendim valla, ben çok keyif aldım, bayıldım. Hızlandım.
1: Her zaman bekliyoruz.
0: Hızlandım. Yeminle evet, çok iyiyim. Çok başarılıyım. Nasıl hamaratız bakar mısınız? Münevver Hanım'la koca tepsiyi doldurduk. Şimdi valla zor, yorucu. Evet. İşiniz kolay değil ama keyifli.
1: Evet.
0: Çok minik. Efendim köfteler çok minik.
1: Yağımızı katıyoruz.
0: Evet.
1: Sıvı yağımızı.
0: Tencereye bayıldım. Bayağı büyük, bayağı derin bir tencere ama üzerine köftemiz bol.
1: Soğanını ilave ediyoruz.
0: Evet, zeytinyağında soğanımızı evet. kavuracağız. Değerli izleyenler, tenceremizde zeytinyağımızla soğanımız bir güzel kavruldu. Mis gibi koktu. Evet, şimdi salçamızı evet. ilave ediyoruz. Evet, hepsini mi atayım?
1: Bir kaşık yeterli.
0: Bir kaşık yeterli
1: aynen.
0: mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Yeterli.
0: Evet.
1: Salçamız kavrulacak. Üzerine de domates.
0: Evet, yağımız, soğanımız, salçamız kavruldu.
1: Domatesini ilave ediyoruz.
0: Tamam, mis gibi onu da ilave evet. edelim. Mükemmel bir sos hazırlıyoruz.
1: Üzerine et suyunu ilave ediyorum.
0: Et suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet, sosumuz artık yavaş yavaş şekilleniyor.
1: Şimdi üzerine suyunu ilave ediyoruz.
0: Onu da ilave edelim ve artık sosumuz tamamlansın. Tuz attık mı?
1: Tuzunu da atacağım.
0: Tuz atmak
1: en sona.
0: Nane atacağız mı?
1: Nane piştikten sonra.
0: Tamam. Üzerine.
1: Evet, of, üzerine. Süslemek için yoğurtla beraber.
0: Yani tahmin edebiliyorum şu anda gözümün önüne geliyor Göce köftesinin piştikten sonraki hali.
1: Şimdi içerisine tuzunu da ilave ediyoruz.
0: Evet. Tuzumuzu attık.
1: Evet.
0: Evet, artık sosumuzla Göce tabii. köftemizi buluşturduk.
1: Bir taraftan.
0: Ay ben dayanamıyorum. Ben
1: bir taraftan karıştıracağız tabii ki.
0: Ben böyle köfteleri gerçekten çok severim. Yani tahmin edebiliyorum ortaya nasıl bir yemek çıkacağını. Malzeme zengin, besleyici. Evet. Münevver Hanım pişti mi?
1: Tabii ki pişti.
0: Açalım mı? Of of of. Bakar mısınız efendim? Biz yaptık. Ben de yaptım vallahi. Çok güzel, çok güzel. Tam böyle kıvamını almış.
1: Evet.
0: Un böyle sosumuzu, suyumuzu.

0: koyulaştırmış. Köftelerimiz bir güzel pişmiş. Kokusu efsane. Şimdi, evet, tabağımız geldi. Şimdi sunum zamanı.
1: Evet.
0: Nasıl hazırlıyoruz sunuma?
1: Şimdi gücü köftemizi tabağımıza alıyoruz.
0: İşte size mis gibi yöresel yemek. Çok güzel. En sevdiğimden.
1: Afiyet olsun.
0: Sever misin Münevver Hanım?
1: Severim tabii ki.
0: Çok mu seversin? Yapar mısın evde?
1: Yaparım.
0: Evet, tamam.
1: Şimdi üzerine.
0: Tamam.
1: Nane biz yapıyoruz birazcık.
0: Tamam. Daha güzel koktu böyle naneyi, evet, de ilave edince. Yoğurdumuz var.
1: Evet, yoğurdumuz
0: o nedir?
1: Var. Salça sosumuz.
0: Salça sosumuz.
1: Tereyağımız.
0: O da eritilmiş, evet, tereyağımız var.
1: Aynen.
0: Evet, göce köftemizi pişirdik. Üzerine, evet, nanemizi serptik.
1: Yoğurdumuzu da yapıyoruz.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı mı, sarımsaksız mı?
1: Sade yaptık. İsterseniz.
0: Tamam, isteğe göre yapılabiliyor
1: sarımsaklı da olabilir.
0: Tamam.
1: Aynen.
0: Evet, yoğurdu da böyle gelişi güzel dökmüyor.
1: Evet.
0: Gördüğünüz gibi gayet şekilli şekilli. Evet, salça, evet, sosumuz var. Ne var onda?
1: Domates
0: sosumuzun
1: salçamız,
0: içinde.
1: Ya, domates salçası. Sadece tuz, bu şekil. Aynen, tuz çok az miktarda.
0: Tamam.
1: Yemeğimize kattığımız için tuzu.
0: Tamam. Sosumuzu da ilave ediyoruz. Artık yavaş yavaş göce köftemiz şekilleniyor.
1: Şöyle bırakıyorum.
0: Ve şimdi eritilmiş tereyağımız var efendim. Doğal tereyağımız.
1: Evet.
0: Mis gibi lezzetli.
1: Yağımızı da üstüne yapıyoruz.
0: Münevver Hanım, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Ne yaptın sen? Çok güzel. Çok güzel.
1: Göce köftemiz hazır.
0: Münevver Hanım'ın benim... Ellerimize sağlık.
1: Evet,
0: yiyenlere sağ, bana afiyet olsun. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Ben çok severim zaten bu tarz köfteleri. Efendim, göce köftesi inanılmaz lezzetli. Afyon'a gelirseniz mutlaka deneyin. Mutlaka deneyin. Afyon kebabı yiyin, bamya çorbası mutlaka için. Musakka yiyin, patlıcan böreği yiyin. Ama göce köftesi yemeden de Afyon'dan kesinlikle ayrılmayın. Tek kelimeyle bayıldım. Afiyet olsun.
1: Ellerinize sağlık sizinle, benim hanım.

0: Evlilikte yapılan en büyük yanlışlar neler? Eşlerin birbirlerine tahammülü neden kalmadı? Boşanmalar neden arttı? Aşk evliliği mi yoksa mantık evliliği mi yapılmalı? Mutlu bir evliliğin sırrı ne? Evliliği kurtarma reçeteleriyle evlilik ve ilişki danışmanı Selin Karacehennem canlı yayında anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizi konuşacağız. İlişkilerinizi, evliliklerinizi, nerede sıkıntı yaşıyorsanız, nerede hayatınızda bir tıkanıklık varsa. Bu bazen eşinizle ilgili olabilir, bazen evladınızla ilgili olabilir. Hepsi kabulümüz. Bugün sizi dinleyeceğiz. Çok sevgili evlilik ve ilişki terapisti sevgili Selin Karacehennem de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selin Hanımcığım.
2: Hoş bulduk canım.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sen de öyle.
1: Evet, ben de öyle. Çok şıksınız. Yine çok klassınız ve tarzsınız. Maşallah.
2: Maşallah sana da.
1: Maşallah maşallah. Tatlı. Vallahi güzel böyle enerjilerle başlayalım. Sevgili seyircilerimiz, şunu bilmenizi istiyorum. Biz yayını çok güzel böyle sohbet ederek de keyifli bir şekilde konuşarak yayını sürdürebiliriz. Siz de tabii ki kendi payınıza düşeni alırsınız ama... Bugün istiyoruz ki siz bizi arayın, size bir nebze olsun, bir yardımınız dokunsun, uzman bir elden tavsiye alın. Çünkü insan bazen gerçekten çok çıkmaza giriyor gibi hissedebiliyor.
2: Evet,
1: en yakınına bile bazen anlatamıyorsun. Bakın şimdi ben anneme bazı şeyleri anlatmıyorum üzülmesin diye. Belli bir yaştan sonra hiç üzülmesin diye anlatmıyorum.

0: anlatamıyorum. İnsan içinde yaşıyor birçok şeyde
1: Evet, evet.
0: ama anlattığı zaman hiçbir şey olmasa bile içiniz rahatlıyor ve kendiniz daha iyi hissediyorsunuz. Bir çıkar yol, bir kelime bile bazen insana çok fazla ufkunu açıyor, genişletiyor.
1: Aynı
0: İnşallah sizin nezdinizde
1: kanaatteyim.
0: bugün buna niyet edelim. Neyse sıkıntınız, derdiniz, merhem olalım. Biz de buna vesilesek ne mutlu bize.
1: Tabii ki.
0: Biliyorsunuz zor sorularımız var. Yine bize sevgili seyircilerimizden gelen, sağ olsunlar, var olsunlar, bize güveniyorlar. En mahrem duygularını açıyorlar bize.
1: Çok iyi, evet.
0: Şöyle bir soru gelmiş Selin Hanımcığım. Biriyle diyor evlenmek için sadece aşk yeter mi? Çok güzel bir soru.
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Kutluyor, tabii ki hayır.
0: Hı-hı.
1: Bana göre aşk çok güzel bir duygu. Kız, biliyorum bir sürü oradaki genç kızlar biraz ay ne canım aşk güzel miymiş? Evet çok güzel karşılıklı olursa. Tek taraflı aşk daima üzüntü verir. Çünkü insan beklediğini bulamayınca sıkılır. Sıkılınca ona göre modu bozulur falan filan. Ama mühim olan her zaman söylüyorum. Flört edin ancak beğenmediğiniz hatta zaman içinde aşık olmadığınız kimselerle uzun menzilli çıkmayın çocuğum. O çok yıpratıcı. Bir şey karşılıklı olursa arkadaşlıkta da öyledir. Kız arkadaşınız aynı derecede sizi aramazsa, sizin telefonlarınıza cevap vermez ya da meşgule atarsa nasıl üzülüyorsanız karşı tarafla yaptığınız flörtlerde de tabii ki çok dikkat edeceksiniz. Ancak yalnız aşk yetişmez. Her konuda anlaşırsanız aşk oluyor zaten.
0: Her
1: İnsan
0: konuda.
1: tabii
0: Mümkün mü
1: insan
0: bu?
1: yok. %70 diyorum.
0: Evet.
1: Birini bulursanız
0: 70. Güzel bir
1: 70.
0: oran.
1: Ama daha aşağısında
0: 50
1: zaman
0: tutarmıyor mu?
1: içinde evlilikte bilakis aşağı çekiyor. Ben işte onları öğretiyorum mu sabahleyin kocanızdan 5 dakika evvel kalkın diye.
0: Evet. 5 dakika evvel kalkıp süslenip hazırlanacağız, değil mi?
1: Düzgün bir kılıkla, düzgün bir saç, uykudan böyle ağzınızı açar diyerekten değil. Rica ediyorum ben demiyorum çok da gözünüzü bilmem ağzınızı burnunuzu boyayın diye yok. Ama düzgün, hoş. Yatak kalkmış haliyle saçlar olmaz. Ne yaparsanız yapın bir at kuyruğu yapın topuz yapın toplayın bırak, veya tarayın.
0: Bu aşkı mı diri tutuyor mesela hep böyle bakımlı olmak?
1: Devamlı flört ve aşkı bakım. Siz baktığınız zaman karşınızda böyle tabiri rütük dolayısıyla söyleyemiyorum bilmem ne gibi bir adam görürseniz sıkılmaz mısınız? Ben
0: Ama öyle
1: sıkılırım.
0: sevmişsen
1: Olmaz.
0: değişmezse
1: Öyle
0: fazla.
1: sevmişi falan olmaz. Sevmek de her şeyde bakım gerekiyor. Ne dedik? Çirkin kadın yok. Bakımsız kadın var. Her kadın kendine göre güzeldir. Eğer bakmasını biliyorsa, kendini tanıyorsa ona göre çıkar. Yani demeye çalıştığım o aşkın içinde eğer yalnızca cinsellik ya da güzel görüntü varsa yetmez. Zaman içinde onu sevgiye mi dönüşür, aşk olarak mı devam eder? Ama çok diri olarak gitmesi gerekiyor. Güzel bir şekilde efendi, düzgün, karşılıklı, saygılı, sevgi dolu, bakımlı, sesini yükseltmeden, kavga etmeden
0: Ay ne güzel.
1: yapacağız. Ama
0: Ay
1: yapıyoruz.
0: inşallah herkese nasip olsun.
1: Aşkım
0: Tatlı
1: yapılmamak
0: tatlı.
1: diye bir hadise yok.
0: Yapan
1: Yapmak
0: yapıyor.
1: istemek var. Hı. Yani.
0: Kesinlikle. Gönlünüz varsa iyi geçinmeye. İnşallah iyi de anlaşıyorsak çiftler zaten çok fazla pürüz çıkmıyor. Tartışsalar bile kolaylıkla atlatabiliyorlar ama sadece aşk diyorsunuz olmuyor. Yeterli değil.
1: Hayır.
0: Çünkü aşk bir gün biterse altyapıda hiçbir şey kalmıyor. Aşka bağlı
1: Niye
0: evliliyorsan.
1: bitsin? Bakarsan bakmasan da. Sen diyorsan ki bana ne ya işte satana kadar kendimi bakarım. Sonrası da öteki hanımlara sağlık oluyor.
0: Aa.
1: Elinizde tepsiyle veriyorsunuz kocayı. Bakımsız kadın öyle.
0: Ya ama işte kadınlar doğum yapıyor, oraya koştur, işte yemeğe koştur. Eskisi gibi çok bakımlı olamıyor tabii o flört
1: Hayatım ama
0: dönemindeki gibi.
1: yok. Bakım için illa bir zamana bile ihtiyaç yok. Hepsi 2 dakika, 3 dakika bilemedim 5. Yani ne olacak? Yüzünü yıkıyorsun. İşte benim gibi renksizseniz yanaklarınıza azıcık pudra ya pudra değil hiç. Ben bu arada bütün ömrüm boyunca hiç pudra kullanmadım.
0: Öyle mi?
1: Şu,
0: Yanakları mı?
1: her yani yüzüme
0: Ha.
1: senelerce o kadar
0: İhtiyacınız
1: zaman.
0: yokmuş zaten.
1: Varsa bile yapmadan bozulur cildim diye.
0: Evet, iyi yapmışsınız. Bakın cildiniz hala çok güzel.
1: Evet,
0: Yani
1: inanamıyor
0: harika.
1: insanlar şunlara. Haydi nasıl?

0: Nasıl anlatayım? 15 yaşındaki resmimi çıkarttım. Bak.
1: Dolgu var mı yanaklarda?
0: Hayır. Ya herkes aynı. Ya ellediğin zaman görüyorsun zaten
1: Allah
0: olmadığını.
1: Allah.
0: Ama ben Slav kökenli bir aileden geliyorum. Yani benim babamın annesi
1: Evet.
0: Abaza şimdi Rusya'da.
1: Hmm.
0: Rusmuş.
1: Rus kökenli.
0: Gelmişler Bolu tarafına yerleşmişler.
1: Hı.
0: Tek asırlarca.
1: Rus kadınları da çok güzel oluyor. Ama bakımlılar da. Kendilerine bakıyorlar. Kilo almıyorlar. Hep sporlarında, hep fit. Tabii Allah vergisi bir güzellik de var.
0: Yok
1: Genetik de var
0: yani
1: ama.
0: İngilizler ve Rusların hayranıyım nasıl vücutlar var.
1: Değil mi?
0: Nasıl boy boz. Çok
1: O
0: hoşlar.
1: biraz bizde olsaydı Türkiye'de.
0: Ne,
1: Bu uzun
0: sizde de
1: boylar.
0: var mı adamcığım?
1: Yani olduğu kadarıyla Allah herkese sağlık versin önce.
0: Evet.
1: Gerisi zaten
0: Aynı
1: oluyor. Bir de
0: kanaatteyim.
1: Allah çekin şansı versin derler. Değil mi? Çekin kadın yoktur ama. Bir de öyle bir
0: Ama
1: deyim var.
0: inan bana doğru bir laf ettin. Her zaman böyle çok yakışıklı bulduğum birini gördün mü yanında üzerinize alınmayın. Boy böyle şu kadar. Adam böyle böyle bu
1: Sanki
0: şekilde.
1: uzun boylu erkekler kısa kadınları daha çok
0: Aynı işte
1: beğeniyor.
0: evet
1: Böyle bir
0: bunları
1: şey var, bir
0: yazdım bile
1: denklem
0: ben.
1: var.
0: Evet.
1: Hı.
0: Yani ben çeteli tuttum. Oo çok güzel kedilerimiz de
1: Kediler
0: var.
1: burada. Oh, keyifliler
0: Fink
1: valla.
0: atıyor.
1: Fink
0: Baksana neredeyse masaya
1: Evet.
0: gelecek.
1: Yani mesela kısa boylu erkeklerde nispeten diyelim. Orta boy, kısa boyda mesela uzun boylu hanımlardan
0: Onu çok çeken
1: hoşlanıyorlar.
0: erkek yok.
1: Hı.
0: Onun için uzun boy, ince bir vücut muhakkak ki hepimizin ideali. Ama uzun boylu erkek çok az var. Hele Türkiye'de çok az.
1: Hı.
0: İngiltere'de de öyle mesela zamanında giderdim. O zamanlar çok güzel kızlar boylu bozlu. Hep erkekler böyle çıtı pıtı erkek gibiydi. İçimden derdim ki bu kadar güzel kadına yazık oluyor ya diye.
1: Çok uzun boy kadın için de çok avantajlı değil aslında. Yani 1,83 falan kadın tamam bakınca belki hoş ama tabii yanındaki partner biraz kısa kalıyor. Anca 1,90 olması lazım.
0: Bazı
1: Hani boy.
0: erkekler de onu istemiyor biliyor musunuz? Yani onu da gördüm. Böyle topuklu pabuç giydirmiyor o güzel vücuda. Böyle dümdüz. Hatta zavallar böyle bir parça şöyle duruyorlar ki daha kısa durayım diye falan. Neyse anlayacağın evet dış görünüş çok önemli değil ama önemli.
1: Evet, önemli. İç kalpte neler var, neler
0: Güzel
1: yatıyor?
0: huylu, sinirli olmayan, karşısındakine her noktada çok saygılı,
1: Destekleyen, değil mi?
0: destekleyen. Allah herkese öyle kadın
1: Amin
0: versin.
1: inşallah. Vallahi o kadar çok böyle dersin ki tipi o kadar da belki benim tipim değil ama karakteri, huyu o kadar iyidir ki
0: Ayrıca bir
1: kimseye
0: konuştun mu böyle
1: değişmezsin.
0: yerinden kalkamıyorsun. Derya gibi adamlar
1: Değil
0: var.
1: mi?
0: Ben en çok onlara bakarım.
1: Konuşması, ses tonu, davranışı.
0: Böyle her şeysiyle
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: usul adap bilecek. Vallahi yüz güzelliğine çok baktığım söylenemez. Çok gençken illa çok yakışıklı olsun derdim. Şimdi kızım aynısını söylüyor. Diyorum ki boş ver yakışıklı.
1: Bir an ne yapacaksın? Biblo gibi duvara mı asacaksın adama kadar? Kadını.
0: Derler.
1: Ya tabii ki gönlüne hoş gelmeli. Yüzü, gülüşü. Baktığın zaman insanın içi açılmalı ama zaten sevdiğin sana öyle görünüyor.
0: Aynen öyle.
1: Sevdiğin sana en güzeli görünüyor. Peki bir diğer sorumuz ise şöyle. Her şey yolunda giderken diyor. Sevgilim birden beni terk etti. Sebebi evlilikten çok bahsetmem olabilir mi? Muhtemelen bu bir hanım. Biz hanımlar hani böyle belli bir zaman sonra artık
0: Ne
1: ne zaman
0: oluyor? Bunun bir
1: evleniyoruz?
0: adını koyalım.
1: Heh.
0: Ya nereye gidiyoruz? Biz şimdi neyiz?
1: Evet. Neyiz biz şimdi?
0: Benden buradan size bol tavsiye. Bırakın su gibi yolunu bulsun. Akışına bırakacaksınız. Baştan seçeceksiniz. Baştan. Her şeyine bakın. Anası doğduğu yer ben biraz da üniversitedeyken çok bakardım buna. Nereden gelmiş? Nasıl? Ailesi. Sonraki senelerde onları artık aldırmadım. Şahsın kendisi nereden gelirse gelsin. Eğer kendisi doğru düzgün insansa kendini yükseltiyor insanlar. Hep yani bir sürü seferler konuşmuşumdur bunu. Sen hoşlanıyorsan, iyi bir insansa, başkalarına nasıl davranıyor ona bakacaksınız. Efendimi düzgün mü, kazık mı atıyor, yalan mı söylüyor? Bunlar çok daha önemli çocuklar. Ama tabii ki ne yazık ki dünyaya geldiğin zaman diyelim ki kendine göre güzel olabilirsin de birilerinin tipi olmayabilirsin atıyorum. Ama insan kendini güzelleştirir. Nasıl huylarımızı güzelleştiriyoruz? Sinirimize sahip olmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini 14-15 yaşından sonra yavaş yavaş yapıyorsun.

0: Herhalde şöyle şimdiki bu teknikle ne burun kaldı, ne kaş kaldı, ne göz
1: Her şey
0: kaldı.
1: estetik.
0: Her şey bir şeye benzedi.
1: Orijinal kalmadı
0: Ve
1: neredeyse hele
0: küçük
1: hele.
0: insan, evet, küçükten başladı. Yani bu da benim şimdiki şaşkınlıklarım ama bravo, kendini düzeltiyorsa bir insan her yönden, ama huş, davranış, usul, adap, oturuş, ellerini kullanış, bacaklarını ona göre oturma şeysi, yani onlar kaliteyi çok belli eder.
1: Peki burada mesela her şey yolunda giderken diyor, bir anda sevgilinin seni terk etmesi, çok
0: Ama işte
1: fazla evlilikten bahsettin diye
0: evet,
1: olabilir mi? Erkekler kaçıyor mu bundan?
0: bütün erkekler kaçıyor. Kaçmayanını görmedim. Çok çocuk isteyen erkek 30 küsurlarda oluyor. O zaman senin söylemene gerek yok, hemen evleniyor.
1: Çocuk için mi yani istiyor?
0: Hepsi çocuk sevmeye başlayan evleniyor. Onun için ben bütün arkadaşlarımın kızlarına falan söylüyorum. Bak bakalım, sana çocukları seviyorsa, çocukların yanındaysa, iyi bir şeyse, çoğunu da evlenip ayrılmış oluyor, İyi bir
1: Ha,
0: babaysa.
1: olabilir
0: Her
1: tabii.
0: şeyine bak. Onlara baktığın zaman zaten kendi şeyini görüyorsun. İstikbal var mı yok mu? Sadece sözüm, uzatmayın. Yazık olan sizin gençliğiniz, güzelliğiniz, tazeliğiniz.
1: Ne kadar mesela uzatmış oluruz?
0: Vallahi her zaman söylemişimdir. Prensip olarak 2 senedir bu işin şeyse. 2 senede insanı tanırsın da görürsün de, artılarını da görürsün, eksilerini de görürsün. Anlaşman da vardır. Onun sonucunda uzatmak biraz lüzumsuz, ama çok seviyorsan bırakın gitsin. İp inceldiği yerden kopar. Onun için rahatınıza bakın. Yani ne zaman evlenince katiyen, hele sizi sevmeden bunu söyleyince kapının yolunu gösterirler,
1: Eyvah eyvah.
0: söyleyeyim.
1: Bir de bizim hiç mi kriterimiz yok bir kadın olarak? Hemen sanki kadınlar böyle evlilik delisi gibi böyle bir lanse ediliyor.
0: Ama aramızda kalsın. Aramızda kalsın.
1: Kalsın.
0: Gördüğüm bütün kadınlar, ya benim oğlumdan biliyorum en basitinden, küçükten beri, küçük dediğim yani belirli bir teenage yaştan sonra hep bana sorardı. O vesileyle gördüm. Hiçbir kadın, bakın samimi söylüyorum, hiçbir kadın karşılık beklemeden, yani bir gün evleneceğini ummadan hiçbir şeye başlamaz.
1: Tabii ki.
0: Not.
1: Öyle zaten biz hep ciddi düşünmek için zaten bir ilişkiye insan
0: Erkekler
1: başlıyor.
0: öyle değil.
1: Ama biraz da kadının da yani kriterleri olmalı. Şimdi hemen tanıştım. Ne zaman evleniyoruz böyle de değil
0: Yok.
1: ki. Bakalım ben istiyor muyum? Bana uygun musun?
0: O
1: Bu kriterlerin
0: muhakkak.
1: olması
0: Tabii
1: lazım.
0: ki.
1: Yani erkek de hemen kaçmasın yani. Herkes de ilk görür görme zaman benle evlen moduna girmiyor kadında. O da tartıyor,
0: Yalnız
1: bakıyor.
0: o değil tabii, ama erkek milleti doğuştan, yani aslan oğlum, kral oğlum, bir tane çocuğum, ah canım bilen
1: Ya.
0: diye büyütüldükleri için ben neymişim ya falan diye giriyor. Kız geldiği zaman da bir şeylerden anlaşamıyorsa, onların istedikleri şeyler malum. Maalesef artık erkekler diye ayırmıyorum, kızların da. Ya erkekleşmiş kızlar, kız gibi davranan prenses erkek oldu etraf.
1: Evet, roller değişti baya.
0: Evet.
1: Kızlar bu sefer erkeklerin peşinden koşmaya
0: Evet,
1: başladı.
0: yoldan falan çeviriyorlar çocuklar, inanmıyorsunuz buna.
1: Yoldan çeviriyor.
0: Evet,
1: Ne diyor mesela?
0: AVM'lerde gör.
1: Pardon. Yanına mı gidiyor?
0: Aa, benim arkamdaki o zamanki bir tanesini hatırlıyorum. Bir tane çalışanım vardı, şoförüm. Çocukcağız ağır şeyleri ben taşımayayım diye arkamda, şurada yakınımda, şöyle şuralarda filan. Kız bir küçücük şu kadar şey, 15-16, ya var ya yok. Diyor ki ona, ben yarısında yetiştim tabii. Diyor ki hadi gel şuradan bir kahve içelim. Çocuk diyor ki ben evliyim, halbuki evli falan değil, 20'lerinde çocuk. Hayır ama bir kahve içeriz canım, ne var, ben davet ediyorum. Sonra şöyle bir baktım, hemen beni gösterdi, dedi ki bu kadın kim? O da dedi ki bu benim patronum. Ne olacak canım, işte. Vallahi
1: Allah Allah.
0: dönecektim. Kızım oğlumu rahat bırak.
1: Patronun yanında bir de insan kahve molasına gider mi?
0: Ya kızdaki cesarete bak. Dedim ki çocuğum evvelden mi tanıyordun bu kızı? Hayır, senin hanım da geldi yanıma, bunları söyledi. Yani bunlara düşürmemek lazım kendini. Kız kısa da herkes gidiyor. Gidin her yerde. Plajlarda, ne bileyim, güzel yemek yenilen yerlerde, her yer ya kadın dolu. Erkekler eskiden çoğunluktaydı, şimdi kadınlar çoğunlukta. Kıs kısa geziyor herkes. Ben de olsam ben de gezerim. Abi
1: Tabii.
0: neye bir erkeğe ihtiyacım var? Gece arabasını da sürüyor. Parası da var, kazanıyor. Annelerden, babalardan izin almıyor.

0: kullanma gibi çoğunluk diyelim yok. Ya da herkes eline geçen fırsatı değerlendiriyor. Bence kız kıza gezin, beğendiğiniz karşılıklı ne bileyim ruhsal bir yakınlaşma olmadan da hiç kimseyle çıkmayın. Çünkü yıpranıyorsunuz, yapmayın.
1: Değil mi? Duygular da aslında biraz
0: Yok.
1: orada sömürülüyor
0: Ondan
1: sanki.
0: sonra başlıyor kadınlar. Adam mı vardı bulamıyoruz. Kadınlara soruyorsun bunu diyor. Erkeklere soruyorsun. Kız geldiler diye. Doğru düzgün kız var da biz mi istemedik diyorlar. Tabii ben herkesin sorularına muhatap kaldığım için bu konuda yemin ederim eksper kesildim.
1: Kadına sorsan adam yok, adama sorsan doğru kadın yok.
0: Yok diyor. Ya
1: Aa, olmaz
0: nerede
1: olur mu?
0: diyor.
1: İlla bir sana vardı sana
0: Ama
1: göre.
0: işte yani demek ki önce bir fiziksel hoşlanma oluyor. Bunu da kabul edelim. Ama konuştukça o ya artıyor ya geriliyor.
1: Evet.
0: Bir de tabii sınırını bilmek lazım. O bir saygıya giriyor benim nazarımda. Öyle ilk gününden varsan varsın yoksan yoksun gibi laflar. Ben de bunları istemiyorum. Yapmayın. İngiltere gibi rahatlığın çok daha rahat olduğu yerlerde bile ne diyorlar? 1,5 aydan evvel sakın cinselliğe girmeyin. Sakın diyorlar. Bu İngiltere. Bırakın bizi. Yani maşallah Türkiye'de bu arada en azından benim yaşadığım muhitlerde hiç geri değiliz bu konuda.
1: Aman aman. Böyle hani ilk günden eve çağırıyor ya mesela bazen adamlar. Eve gitmeyecek
0: Ne
1: kadınlar,
0: demek canım Allah
1: kızlar.
0: Allah
1: Dışarıda
0: tanımadın.
1: kafede buluşacaksın. Kalabalık ortamda buluşacaksın. Tanımıyorsun etmiyorsun kim niye evine
0: Hayır,
1: çağırıyor seni. Burada
0: katiyet.
1: böyle sinyaller açılması
0: Onu
1: lazım.
0: anlamıyorum. Nasıl güveniyor insanlar?
1: Evet.
0: Hiç
1: Aman Allah
0: korkularınız
1: korusun.
0: yok biliyor musun? Yaş olarak söylüyorum. Kızlar eskiden yani ben korkarım doğrusu. Tanımadım adamın evine. Hele beraberlik filan nedir? Hastalıklı mı değil mi? Cinsel tercihi nasıl? Yani bunlara bakacaksınız.
1: Evet, önemli
0: Aşık
1: konular.
0: olduktan sonra bakamıyorsunuz. Onun için baştan inceleyin.
1: Kesinlikle. Kocam ondan habersiz estetik yaptırdım diye boşanma davası açtı. Kocam acaba haklı olabilir mi?
0: Niye
1: Estetik
0: sormamış?
1: yapmış.
0: Niye
1: Acaba ne
0: sormuyor?
1: yaptı? Bilmiyorum estetikten şimdi ne bileyim böyle botokslar, küçük dolgularda estetik
0: Onları
1: sayılıyor
0: estetik
1: mu?
0: bile saymıyoruz canım. Onlar artık normal rutin olmuş
1: Hadi
0: yani
1: diyelim
0: hiç.
1: burun ameliyatı oldu. Niye
0: Olmaz
1: haber
0: ama
1: vermemiş?
0: söylenmeden. Ayrıca da ne cesaret. Aynı akşam eve geliyorsun. Kocan görmeyecek mi burnun bantlı? Yahut yüzünü botoks. Botoks artık saymıyorum bile erkeği, kadını. Herkes
1: Çok
0: bir
1: anlaşılmıyor
0: şekilde.
1: zaten o işlemi.
0: Yani
1: Evet.
0: çok ilerletenlere de bozuluyor insan tabii ki.
1: Hı.
0: Ama şurası bir gerçek. Kocaya sormadan ya da eşe sormadan diyelim daha doğru o. Hiçbir şekilde bir adım atmayın. Evlilik bu demek. Aynı çatı altında her konuda aranızdan böyle bir kağıt bile geçmeyecek. Şöyle olacaksınız. Onun için söylüyorum. Bunu yalnız başınıza halletmek demek. Ya bir sakladığınız var ya da akşam görmeyecek falan sanıyorsunuz. Ayol olur mu?
1: Acaba nasıl bir estetik? Şimdi mesela göğüs estetiği yaptıranlar var. Bazılarını çok belli olmuyor ama şimdi şöyle kocaman bir şey göğüsle gelmişse adam diyebilir yani bu nasıl böyle bu şekilde olmaz.
0: Karı
1: Hani
0: kocalık
1: çok
0: nasıl şey?
1: absürt, çok
0: Her
1: tuhaf bir şey
0: şeyle bir
1: yaptırmış
0: arada
1: olabilir.
0: herkes her şeyi bilecek. Eğer eskiden şimdi var mı bilmiyorum. Kocanın izni olmadan tatile bile gidemiyordun yurt dışına. Kocanın izni olmadan hiçbir şey yaptıramıyordun falan filan. Allah'tan ben o günleri Amerika'da geçirdim. Ben zaten kendim öyle habersiz bir şey yapmayı düşünmem dayı.
1: Tabii izin alma gibi değil aslında
0: Değil.
1: dediğiniz. Yani istişare etme. Bak hayatım ben bunu yaptırmak istiyorum. İşte burnum beni zorluyor. İşte nefes
0: Adamlar
1: alamıyorum.
0: korkuyor. Diyor ki ay, her şeyin çok güzel. Hayır, sakın ameliyat olma.
1: Niye korkuyor?
0: Ya evde kadın ya ölürse
1: Aa.
0: ya evet
1: Ya
0: ben
1: çok
0: kulağımla
1: güzelleşirse ondan
0: ya
1: korkabilir mi?
0: canım onu hiç düşünen var mıdır bilmiyorum. Kadınlar çoğunlukla yani Allah ona göre yakıştırarak yapıyor. Evet bir iki böyle törpü lazım ama böyle bir burun ya o kadar aşikar ki yaptırdığı nasıl?
1: Evet.
0: Yani onun
1: Hani
0: için
1: boşanma sebebi mi bu?
0: yok
1: İzin
0: canım olur
1: almadan.
0: mu? Adam buna takılı kalmışsa kadının da ona söylemediği kadar varmış diyeceğim. Çünkü bu vay efendim estetiği bana söylemedin. Oradaki şeyse yani kendine bir araba aldım benim haberim olmadan. Kardeşim yani yapmayın gözünü seveyim. Evlilikte her şey müşterektir.
1: Acaba korktuğu için mi o tepkiden ya da izin vermeyeceğini bildiği

0: için bunu belki
1: onu
0: gizlice
1: yapmıştır
0: yaptı.
1: Ama boşanma davası açıyorsa hakim ben olsam direkt kadına hak veririm. Şunları yapsan daha iyiydi ama bu ne ya? Bir burun, bir bilmem ne ameliyat oldum diye boşuyor adam.
0: Değişik sebepler var evet, boşanma için ama haklı mı değil mi herkes kendi burada kararını verecek. Siz zaten o estetiği artık yaptırmışsınız. İnşallah o anlamda pişman olmazsınız. Çünkü estetik de bir risk sonuçta. İyi sonuç var, kötü sonuç var. İnşallah hayırlı uğurlu olsun kendiniz adına. Siz mutlu olun. Karşı tarafta belki yine o yoldan döner, boşanmadan döner diyelim.
1: Vallahi.
0: Bakın daha neler neler oluyor hayatta. Kocam diyor eve internet bağlandığından beri internette kadınlarla konuşuyor. Benimle hiç ilgilenmiyor. Ne yapmalıyım?
1: Valla iyi bir evlilik terapisi. Birinci basamak bu. Bu hiç hayra alamet değil. Sana alaka göstermeyen adam başka bir kadına ister internette ister şurada burada alaka gösteriyorsa böyle koca koca ümlemler, sual işaretleri koyarım oraya hemen. Allah Allah. Demek ki hiçbir bağlantısı yok. Karısına ilgi duymayan bir erkek ya erkekliği gitmiş ya kadını hiç hesaba katmıyor ya da o evlilik çökmüştür bana göre. Onun için evlilik terapisine bir gidin.
0: Hı hı.
1: O sizi zaten ya medical bakımdan bir şeyler gerekiyorsa doktora yöneltir ya psikiyatra yöneltir yahut da evlilik terapistleri genelde benim gibi ise evliliği ayırmaz. Ben ayrılmaması için çırpınırım. Öyle ya da böyle. Bir büyük bir maddi manevi şey koyuyorsunuz o hadiseye, evlilik müessesesine. Her türlü iyi şeyler, işte şu, bu, paran, her şeyini bölüşüyorsun. Bu büyük bir yatırım. Ama bu yatırım ayrıldın mı pat düşüyor. Hadi yeniden birine başlamak için zaman geçmesi gerekiyor. Sevsin ya da sevmesin. O bir travma ayrılık.
0: Tabii,
1: çok büyük bir travma. Evet.
0: Evet ve orada mesela boşanma süreci geldiğinde artık ne romantizm kalıyor ne aşk ne sevgi sözcükleri sadece iş ev kime kalıyor araba kime kalıyor
1: yazık,
0: altınlar kimde
1: çok
0: bu konuşuluyor
1: yazık.
0: Yani o kadar ruhsuz
1: çok,
0: ve bitmiş oluyor
1: çok.
0: Ki her şey çok yazık öyle başlamıyor
1: İnsan
0: evlilikler.
1: İnsan evvela kendini acıyor vah vah zamanıma diyorsun
0: hayat.
1: Gençliğime ya da ne bileyim ben kötü davranmışsa erkeğe karşı ya da kadına karşı travmayı yaşatan eşe hı hı. karşı böyle bir iticilik geliyor. O bütün kadınlardan sinir alıyor ya da adamların hepsini geç ya onlardan adam mı olur diyor. Ama belki çok iyi insan var ama senin gözün onları görmüyor. Bir takım kriterler yok zengin olsun yok yakışıklı olsun. Tamam olursa bonus diye kabul edin ama olmadığı zaman da çok anlaştığım ama hakikaten çirkin insanlar oldu hayatımda. Hayatımın içine sokmadım arkadaş olarak bile olsa.
0: Evet.
1: Hani kendi kendime düşünmüşümdür. Yani benim yerime bu adamın görünüşünü ya da suratından dolayı eksi vermeden bir kadın konuşsa ne kadar derin, ne kadar cici, ne kadar iyi niyetli bunları değerlendirmek lazım. Yalnız görünüş değil.
0: Evet ya aslında hayatta her şey bize bir öğreti oluyor. Kötü insanlar da boşuna çıkmıyor karşımıza. Onlar da bize bir şey öğretiyor. Tabii ki insan hayatta her zaman olgunlaşmak için yaşıyoruz bazı şeyleri ama boşanma gerçekten zor bir süreç. Hele
1: travma.
0: Çocuk varsa bir travma olarak kalıyor.
1: O artı travma.
0: Artı travma çocuğa zaten ayrı bir travma. Sonrasında sen bir daha birine güveneceksin. Dediğiniz gibi o bağlar tekrar kurulacak.
1: Yok yapamıyorsun.
0: Hayal kırıklıkları ve bir süre zaten o ikinci evlilik bile belki iyi gitmiyor ya da o beraberlik.
1: Ona hazır olmak lazım. İnsan hazır olmadan bir mevzuya girdi mi karşı
0: evet.
1: taraf. Ne yazık oluyor.
0: Eskiyi kapatmak gerekiyor değil mi? Eski defterleri.
1: Ayrıldıktan sonra bile insan hazır olmadan başka birisiyle hiçbir şeye girmemeli.
0: Kesinlikle.
1: Hiç.
0: O çivi çivi söker lafı
1: hayır,
0: var ya.
1: Çok çok yanlış. Çok yanlış.
0: Daha da beter olmuyor mu çivi çivi söktüğünü?
1: Bir kere onu nasıl yaparsın? Karşı tarafa eziyet veriyorsun. Ondan sonra işte prenses erkekler yok bilmem neler başlıyor. Hı-hı. Sonra herkesi dünyayı bilmeden ayrılıyorsun. Genç yaşında evlenmişsin. İşte eşin her şeyi halletmiş. Ondan sonra dünyada böyle hani kafana dank diye vuruyorsun. Neler oluyor? O dışarıdan baktığın insanlar arkadaşlarının eşleri dahi erkeklere göre, kadınlara göre söylüyorum. Senden faydalanmaya bakıyorlar.

0: ayrılmamış bile olsan, kocanın iş icabı diyelim ki dışarıda bir yerde çalışıyor. O kişilerin ne kadar çirkin olduğunu görüyorsun. Şimdiye kadar kocan yanındayken gayet dikkatli, sana iltifatları bile ölçülüyken, karısı dışarıya mutfağa gidiyor, adam sana evvela elle başlıyor. İşte aman canım cicim,
1: Aa.
0: şekerim bir tanem. Ondan
1: Görüyor
0: sonra
1: musun?
0: laf atmalar. Oho.
1: Çirkin insan her yerde,
0: Çok
1: değil mi?
0: çirkin,
1: Hele bir
0: çok.
1: tabir var ya, dul kadın.
0: Ay o
1: Hep bu
0: tabir en
1: kadınlara
0: çok
1: en
0: kızdığım
1: sevmediğim
0: laf.
1: şey biliyor musun? Dul. Dul erkek o kadar. Dul kadın, aman dikkat. Kocanıza sahip çıkın. Ne olmuş boşanmışsa?
0: Zavallı değil
1: Ne
0: mi? Ne
1: demek bu ya?
0: kadar
1: Bu nasıl bir
0: rahatsızlık verir?
1: tabir? Dikkat
0: Yok.
1: edin kocanıza. Sizin herkesin kocası kendine. O insan boşandı diye niye sana bir tehdit olsun ki?
0: Belki varsa bile böyle bir tabirde, bak ne diyorum, eşiniz başka bir memlekette diyelim ki çalışıyor veya başka bir şehirde. Siz de arkadaşınızla bir yere gittiniz, kocası da var. Adamın size sulandığını, tabirler eski olabilir, ne diyorlar şimdi bilmiyorum.
1: Yürüdüğü diyorlar.
0: Yürüdüğünü görüyorsun. Yani aptal değilsin her şeyle. Ondan sonra elle dokunmalardan çok sinir alırım ben o insanlarda.
1: Güya el şakası mı yapıyor?
0: Ne münasebet, ne el şaka falan yapmıyor. Her şekilde bir yerine değiyor. Orası, burası. Sana mı sorduk? Var mı? Kocam burada olsa yapabilir misin?
1: Taciz bu bildiğin,
0: Yapamazsın.
1: tabii.
0: Evet. Güzel sinekler ve kedilerle
1: Evet. Sinek biraz burada
0: bayılacağım.
1: uçuşuyor. Çok hayvanlar bizi seviyor. İyi enerjilere gelirmiş biliyor musunuz sinek? Sinekler iyi enerjilere gelirmiş. Kediler de öyle. Güzel enerjiye gelirmiş hayvanlar. Peki şöyle bir sorumuz var. Karım diyor gün içinde sürekli beni arama diyor. Beni arama. Karım,
0: Karısı.
1: evet, karım beni sevmiyor mu acaba?
0: Bunu da erkek mi söylüyor?
1: Evet,
0: Genelde
1: erkek
0: kadınlar
1: söylüyor.
0: söyler
1: Niye
0: böyle.
1: beni arama der bir kadın?
0: Vallahi bilmiyorum. Erkekleşmiş bir kadınsa zaten kocasına beni arama demek ne demek ya? Herkes ölüyor kocasıyla iki satır konuşmak
1: Vallahi bir
0: için.
1: arasa da.
0: Ay, aman aman diye bütün işini bırakıyor. Şekerim canım bir tanem.
1: Evet.
0: Hadi erkeklerdir. İşte yanında birileri varsa gayet soğuk. Efendim ne var falan. Bu laflar bile bir kadına yeterli. Arama diyorum ben de böyle insanları. Layık
1: Acaba
0: değil.
1: şöyle mi mesela, bazı erkekler de kontrol için arıyor. Neredesin? Ha, kiminlesin? Fotoğraf at bakayım.
0: Bunu
1: Görüntülü
0: yapan
1: arayayım bakayım.
0: erkek mi?
1: Tabii
0: Hep
1: kontrol
0: kadın.
1: amaçlı arıyor. Öyle
0: Vallahi
1: merak
0: hep kadın
1: ettiğinden değil
0: gördüm
1: de
0: şimdiye kadar. Hep kadınlar
1: kıskanç.
0: böyle.
1: Kadın da olabilir. Bazen de erkekler öyle. Nereye gittin? Konum at.
0: İşte ama bunlar
1: Kiminlesin?
0: hastalık yani, o konumatlar bilmem ne.
1: Evet.
0: Kadına diyor ki bir ses geliyor. Nereden geliyor? Radyo, arabadayım. Göster adamcağız görüntülü olarak. Bu ne kadar sinir bozucu bir şey.
1: Aa.
0: Güvensizlik,
1: Evet.
0: dayanamaz insan.
1: Aynen öyle.
0: Ben onun için kızlara söylüyorum. Yani kapris yapmayın. Böyle naz niyaz yapmayın. Ben bilmem, ben yapmam. Ya da o yemeği yemem, bu yemeği yemem. Bunlar tamam ama kalkıp da böyle şey yapmayın yani, adamların üstüne düşmeyin. Sen o sormadan tekmil verir gibi her sabah, hani diyorlar bazıları, askerde miyiz yani, bugün ne yapacağız, her şeyi anlatacağız. Anlatacaksın kardeşim. Evliysen kocan olarak, karın olarak anlatacaksın. Ben bugün sabahtan şuraya gideceğim, öğleden sonra bunlar var. Ne zaman istersen arayabilirsin. Ama işte şu saatte atıyorum, bilmem neredeki işimde atıyorum, saçını mı yaptırıyor neyse. Meşgul olabilirim canım. Adam biliyor ne nerede. Kadın da aynı şekilde kocadan bekliyor. Nereye gidiyorsun bugün, ne yapıyorsun? Adam öyle gece akşamüstü yok arkadaşlarıyla demiyor. Hep iş numarası altında. O iş kelimesinden nefret ederdim. İş konuşuyorum, iş yapıyorum, işteyim. Değil. Yarısından çoğu o şeyler bile, hani memleketleri idare eden büyük adamlar var ya, bizim Türkiye'de bile öyleymiş. İçeride diyor bilmem ne kararı vereceğiz. Fakat yani yarım saatte müddetleri 15-20 dakikası lak lakla geçiyor. Bir dedikodu yapıyor bu erkek milleti. Ben ağzım açık kalıyor, nasıl yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Hep kadınların ismi çıkmış. Öyle bir,
1: O
0: öyle
1: dedikodunun
0: burada kadın erkek yok. Kimin elinde bir kuvvet varsa diğerine geçiriyor.
1: kesinlikle. Ama bu işte iş yemekleriydi, işte iş
0: Cumartesi,
1: görüşmeleriydi.
0: pazar falan, cuma dahil hiçbir iş yemeği olmaz.
1: Olmaz.
0: Benden size tüyo. Katiyen işim mi var ya da önden söylüyor kızlara. Bu hafta çok meşgulüm. İşte şunlar gelecek, bunlar gelecek. Onu bile söylemiyorlar ya.

0: arayasa onu meşgul atıyor. Yok bu meşgul atma, bu saygısızlık. İki satır, iki hı-hı satır. Canım seni sonra arayayım bir toplantıda. Bitti ya da yaz. Bu evet kadar basit.
1: Ne ki o iki dakikanı, bir dakikanı bile 30 saniyeni alır.
0: Yani kız arkadaşına aramıyor. Neden aramadın diye kadın soruyor. O da diyor ki ay çok misafirlerim vardı.
1: Meşguldüm. Çok,
0: yani üzerindeki o meşgul lafının yüzde yemin ederim 80'ini at. 20 belki iştir.
1: Yani bu kadar meşguliyet hangi işte var
0: canım,
1: acaba?
0: Sen de alaka
1: bir mesaj, ben seni birazdan arayacağım. Bu da bir mesajdır ha, mesela. Onu yazarsın. Kişi tamam beni birazdan
0: ama
1: demek ki meşgul.
0: Arama böyle ciddi büyük şey. Arama meşgulüm. Bunlara lüzum yok. Sana yapıldığı zaman nasıl hissedersin? Onu düşüneceksin. Karşı tarafa hürmetin varsa tamam. Hmm. Kadın da olmayacak yerde bir açmıştır. Arkadaşım bile açsa mesela kız arkadaşın açtı. Canım ben seni birazdan arayayım. Şu anda bir atıyorum bir şeyle meşgulüm denebilir.
1: Tabii. Peki şöyle bir soru var. Bir hanımefendiden geliyor. Kocam beni aldatıyor diyor. Ama kiminle aldattığını bulamadım. Nasıl yakalarım?
0: Dedektif.
1: Nasıl yakalanır?
0: Dedektiflik yapıyorlar. Böyle kadınlar çok. Vallahi hakiki hani erkek olsalar müthiş dedektif. Her yere nasıl biliyorlar, nasıl arıyorlar, nasıl görüyorlar hayrettir. Erkek millete hep söylerim. Kızmayın bana. Düz vitestir. Bazı çok bilmişler vardır. Onları ayırıyorum kenara. Ama genelde çok iyi niyetlidir yani. Normal insandan bahsediyoruz
1: Evet.
0: Gayet tabii. Gayet güzel bir şekilde sana çaktırmadan çıktığını zanneder. Ama her tarafından
1: belli eder.
0: Sana ihanet ettiği bellidir.
1: Nasıl anlaşılır bir erkeğin ihanet
0: suratından,
1: ettiğini?
0: Yüzünden, kaçak oynamasından, hele telefondaysa hemen böyle her yere o telefon ya elinde ya cebinde, onsuz bir yere gidemez. Oturduğu zaman ya kapatır ya ters çevirir. Daha neler
1: Böyle
0: neler.
1: heyecanlanması mı gerekir mesela? Aldatan erkek daha bir heyecanlı mı olur acaba yakalanacağım
0: Yo,
1: diye?
0: Rutinini ne dedik? Düz vites dedik. Onun için yapamıyorlar. Rol yapamıyor. Ha yapanlar onları artık
1: Profesyonel.
0: sabıkalı olarak alıyorum.
1: Evet.
0: Onlar bambaşka. Bazıları da çok cool'dur böyle. Hiç anlamazsın göğe. Kadın milletinin gözünden kaçan vallahi hiçbir erkek yok.
1: İnsan kocasını tanımaz mı?
0: Aa, kocası,
1: 40 yıldır eşin bir
0: sevgilisi.
1: anda değişiyor. Sevgilin bir anda değişiyor. Tavırları, bakışları, o telefonu tutuşu. Anlar.
0: Yani
1: ama kiminle aldattığı ne kadar önemli? Yani mesela eşim diyelim beni aldattı. Ama kimle aldattı? Ben onu bulmam lazım.
0: Bana
1: İnsan
0: ne?
1: Ne
0: kiminle
1: olacak?
0: Aldatırsan aldat.
1: İsterse
0: Aldattın mı aldatmadın mı?
1: Kraliçeyle aldatsın.
0: O kadar.
1: Ne fark edecek ki? Seni aldatmış mı?
0: Yok.
1: Senden
0: aynı.
1: Artık vazgeçmiş mi? Seni gözünden çıkarmış mı?
0: Bu bir suçtur bana göre. Yapıyorsa o adam aranıyordur. Aranan erkekten de çok zor adam çıkar.
1: Evet. Peki. O zaman bugünün ilk telefonunu alalım mı?
0: Tabii.
1: Sevgili seyircilerimizden gelen. Bakalım kim bizi arıyor? Tabii isim vermenize gerek yok.
0: Yok.
1: Merhabalar diyelim, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Buyurun sizi
2: Benim
1: dinliyoruz.
2: Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Biz bizeyiz, hiç heyecanlanmayın, rahat olun.
2: Hocama bir sorum olacaktı benim. Ben 3
1: evet.
2: yıl dini nikahlı biriyle yaşadım.
1: Hı-hı.
2: Ondan sonra ama 3 yıl ama çok evde kalmadım onunla yani ara ara kaldım. Bayağı benim üstüme çok hani bana çok düşkündü. İşte benim arkamdan çok geliyordu. İlla işte çok yani üstüme düşüyordu. Ben de resmi nikah yapmak için bütün evrakları hazırladık. Fakat ben resmi nikah yanaşmadım. Çünkü bir olay yaşamıştık evde. Dini nikahlıydık. İşte yazın bir Antalya Kemer'de kardeşi oturuyordu. Çocuklarıyla bize getirmek istedi. Gitti havalarından aldı. Ben onunla getirme dedim. Çünkü hiçbir aileyi tanımıyorum. Tanımadığım halde bana onları getirdi, bıraktı ve kendisi işe gitti. Ben bu durumdan rahatsız oldum. O yüzden evliliğe gitmedim. Çünkü ben boşanmış, 20 yıl bir evlilik yaşamış, boşanmış bir kadınım. 20 yılda boşanmıştım. İlk bununla tanıştık. Bununla işte bir yola girmek istedim. Çok dikkatli liydim yani evlilik konusunda seçiciydim. Onun için emin olmak için hemen evlilik yapmadım. Bu durumdan rahatsız olduğum için evlilik yapamadım o yüzden onunla. O da 3 ay oldu ben evden ayrılalı. 3 ay sonra başka biriyle resmi nikahlı evlendi.
1: Oh. Oo, ne yes. çabuk ya. Hazırdı mı?

0: işte
1: ben de şöyle hocama soruyorum, hani 3 ay içinde bırakıldıktan sonra ben de kafamda soru işareti yani soru işareti kaldı. Ben de bunu sosyal medyadan resimlerini gördüm, işte profil resmi yapmış bayanla nikahta falan. Ben de çok üzüldüm, beni aldattığını düşündüm, hani ben varken o da vardı diye düşündüm. Sordum, hayır dedi, kesinlikle dedi, o yoktu. Onu dedi arkadaşlar çevreden tanıştırdılar. Ben de senin yüzünden durumu hızlandırdım, evlendim dedi.
0: Allah Allah, çok gerçekten şaibeli, çok şüpheli bir durum. Bunu birazdan soracağız, Selin Karacahennem cevabını verecek. Ama kısa bir aranın ardından seyirciler bizden ayrılmayın, hemen buradayız.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni

0: sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: abi? Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Yeni Magnum

Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Evlilik ve ilişki terapisti sevgili Selin Karacahennem'le birlikteyiz. Az önce bir hanımefendi bağlanmıştı. Şimdi tekrar konuşacağım kendisiyle. 3 yıllık bir beraberlik söz konusu demişti. Ama ben imam nikahlı olan beraberliğimden ayrıldım. Ve benden 3 ay sonra hemen bir başkasıyla evlendi dedi. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Yayınımızdasınız.
5: Merhabalar. Merhabalar.
4: Evet. Nasıl oldu? Mesela sizin ayrılma sebebinizi çok merak ettim. Ne oldu da siz o kırılma noktasını yaşadınız ve o kişiden ayrıldınız?
5: Ya şöyle söyleyeyim, yani ben onun işte o olay, anlattığım olay, işte ben istemedim, getirme dediğim halde kardeşine.
4: Kardeşi geldi size, siz bunu istemediniz mi?
5: Ben istemedim. Neden istemedim? Çünkü ben ailesini hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Ben onun kardeşi olduğunu nereden bilebilirim? Hiç görüşmemişim, hiç bilmiyorum. Hani bu şekilde bir insanı tanımadan, tanıştırmadan onları alıp da getirip oraya bırakmak doğru mu sizce? Yani bu ben bence hocama soruyorum. Evet, yani hiç tanımadım, hiç aileyi tanımıyorum yok, çünkü daha yok. Hocam.
6: Burada bak, seni çok sevdim ama anlıyorum da. Burada kabahatli sensin canım. Sebep. Adamı benimsesen, onun getirdiği herkese en azından ağırlardın. Yani konuştuğun zaman ablası mı, akrabası mı, kimse. Onun yaptığı belki sana haber vermemek suç.

0: Halbuki bunları hesaba katsa, akrabalarım gelecek, kardeşimin de bilmem nesi işte neyse onlar. Şekerim, onları birkaç zaman misafir edeceğiz. O zaman anlardın belki. Ama o korktu herhalde. Dedi ki şimdi söylesem kabul etmeyecek. Halbuki kız kardeşim ve işte onun getirdikleri güzel bir yerdesin. Kemer dedin galiba, yanlış anlamadıysam. Oralarda onlar da faydalansın dedim. Seven kadın, bak aramızda kalsın, %100 sessizce hemen şeyler kapıdan geçirirken de, kim bunlar, ben tanıyor muyum, hayır işte akrabalarım, bu da benim kardeşim demese bile, geldiğin zaman senin kocanın getirdiği kişiler kim olduğunu insan anlar.
1: Sevinmesi mi
0: Sen,
1: lazım
0: hayır,
1: aslında? Aa, ne
0: sevin
1: güzel, ciddi
0: demedik.
1: düşünüyor.
0: Sevinmek
1: Ailesiyle belki
0: demedim
1: sizi
0: ama
1: tanıştıracaktı.
0: bozmayacak. İşte yani
1: Hani belki de ciddi,
0: ailesiyle
1: belki de bir
0: giriş
1: tanışma
0: yaptı.
1: sağlayacaktı size. Bu sizi niye
0: Artı
1: rahatsız etti?
0: senin orada evlenmek istememeni de ciddiye aldı. Dedi ki bu, yani her kadın bunu ister. Öyle o kadar süre yaşayacak. Ondan sonra da ciddi hakiki evlilik için adım atmayacak. Adam oradan da pıstı. Demek ki bunlar olsaydı belki ikincisi hemen evlenmeye hazır olduğu için kafaca da hazır olmuştu. Senden belki daha fazla o kadın samimi davrandı, yakın davrandı. Onun arkadaşı benim arkadaşım, onun akrabası benim akrabam dedi. Bilmiyoruz ama 3 ay gibi kısa bir zamanda tamam, bu beni benimser, bu benim karım olabilir demiş olabilir. Bundan sonrakilere yapacağın, tabii ki yapacaksın, tanıştığın insanları. Bir kere ben şahsım itibariyle ciddi devletin şeysiyle evliliği kabul ediyorum. Böyle imam nikahı tamam olabilir, artı resmi evlilikte olursa benim için bir mahsuru yok. Ama adama daha çok fazla yakınlaşmadan, o seni adam tanımadan üçüncü basamakları atlayıp dördüncü basamağa çıkmışsınız. Erken olunca işte bu çöktü. Halbuki yavaş yavaş öre öre bir araya gelerek her türlü şekilde birbirinize yardımcı olarak, severek, paylaşarak yapaydınız. Bugün sen de evinin kadını olurdun. Bir dahaki sefere eğer çok yakınlık duyup seviyorsan, onu benimsediysen evin birlikte yaşamayı kabul et. O çünkü en üstlerde, yani birlikte yaşamak öyle kolay değil.
1: Birlikte yaşıyorlarmış zaten. 3 yıldır aslında, belki
0: Ama
1: de hiç tanışmamaları aileleriyle.
0: olmaz.
1: Hata belki de burada.
0: Yani hemen 3 yılda her şeyi geçmişler. En sonuncuya gelmiş adam kardeşini getirmiş. Söylemesi gerekti. Bilmiyoruz. Ancak daha samimi, daha seveceğin bir insan olursa belirli bir süre, bir sene falan gibi büyük flörtler devresi geçtikten sonra beraber yaşayabilirsin. İşte orada görürsün zaten Ahanya'yı, Konya'yı. Eğer beraber yaşadığın kişiyle daha da yakınlaşıyorsan evlilik için iyi bir fırsat. Ama böyle en ufak bir şey de yıkılıyorsa, sen ona sorarsan kim bunlar, neyi getirdin, bana niye söylemedin, kendine göre haklısın ama belki söylemesen daha iyiydi. Ama adamın da sana hiçbir şey söylemeden öyle çat kapı getirmesi, belki seni denemek istedi, bilmiyorum. Bir dahaki seferlere tanıştığın insanla çok ciddi derecede sevgi, aşk duymuyorsan yanaşma. Birlikte oturmak için aradan rahat bir 2 sene geçmeli ki son halini görün. Genelde beraber yaşamakla insanlar daha çabuk şey oluyor, aşık oluyor. Ya da tam tersi çok çabuk bitiyor.
1: İşte esas olan evlilik ya, nikah ya. İşte o olmayınca 3 yıllıkta bir birliktelik var. Sonrasında bunun bir garantisi yok. Bir anda sizi kişi bıraktığı zaman hiçbir bağınız yok. Yok. Çünkü resmi nikahınız yok. Buna da o zaman üzülemezsiniz. O yüzden resmi nikah hep baştan diyoruz. Aynı eve geçmeden önce nikahlı o eve geçmek çok daha sizi de hem garanti altına alacak, hem de karşı tarafı daha duygusal, güçlü ve güvenli bağlar oluşturacaktır. İnşallah bundan sonra gönlünüzün prensini bulursunuz, size en uygun olanı ve içinizin en sevdiğini diyelim. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun.
2: Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.

0: Ben 20 yıl evli kaldım. İki tane çocuğumuz var. Ayrıldık. 3 yıl oldu. Ama ben o bu aradaki bağı koparamıyorum.
1: Aferin. Niye ayrılmıştınız?
0: Valla sürekli beni aşağılıyordu. Ya aşağılıyordu derken hep bizi ikinci plana atıyordu. Ondan sonra değer vermiyordu. Hep böyle bir kopukluk vardı aramızda. Ayrılmak istedi. Ben de okey dedim. Ayrıldık.
2: O ayrılmak istedi. Eşiniz ayrılmak istedi.
0: Evet.
1: Ama size değer vermeyen, sizinle aşağılayan, her şeyde sizi kabahatli bulan kişi, bence çok isabet etmişsiniz ayrılarak. Yani bunlara bir de fiziki şeyleri koyarsak, dövmek falan gibi, bence 20 sene bile fazla gelmiş. Bir adam eğer böyle size baştan hareketleriyle, sözleriyle sizi ayrılığa hazırlıyor, arkasından da ben ayrılacağım diyor. Siz de kolayca...
0: Evet hocam, ben anlamadım. Ben anlamadım. Yani hep ben şöyle düşünürdüm. O yapar ama ben yapma. Ben yaparım ama o yapmaz diye düşünürdüm. Yani o kadar ki güvenirdim.
1: Hayret, halbuki erkek milleti çok çabuk kendini ele verir. Çok çabuk.
2: Bir başkası mı varmış ki hayatında ayrılmak istedi sizden?
0: Ben açıkçası onu çözemedim ama herhalde vardı diye düşünüyorum.
1: Sebep şimdi, olarak ne dedi? Ayrılma sebebi?
0: Hiçbir niye? Şey demedi. Geldi bir gün, boşanalım dedi. Ben de boşanalım dedim.
1: Niye ama şekerim?
0: Yani aramız bozuktu. Yani bir küsüyordu, bir bakıyordum iyiydi, bir bakıyordum kötüydü. Böyle bizimle ilgilenmiyordu. Çocuklarımın hep... Yani düşün, çocuk odayı dağıtıyor diye bana ve çocuklara kızıyordu. Gidin odanızda oynayın, şöyle yapın, böyle yapın.
2: Siz bu ilişkide daha çok seven taraf mı oldunuz?
1: Evet.
0: Aynen öyle oldum.
2: Ve hala bir bağım var diyorsunuz ona karşı.
0: Evet, koparamıyorum. Bu bağı koparamıyorum. Biliyorum nişanlanmış ama bana yalan konuşuyor. Hayır, nişanlanmadım. Çocuklarımla 15 günde bir görüşmesi gerekiyor ama görüşmüyor. Ben bazen işte diyorum ki görüş, çocuklardan kopma. Ama hayatında biri olduğu için görüşmüyor.
1: Hayatım,
0: bizi hep üçüncü planlara atıyor.
1: Yok, yapma canım, yapma. Senin kıymetini bilmeyen, sana değer vermeyen bir insan, yani zümrütü anka kuşu olsa hayır. Çünkü sen değerli bir varlıksın. 20 senesi onunla evlilik geçirmişsin. Hiçbir şekilde nedenini, niçinini sormadan hazırmışsın gibi, tamam ayrılalım. Niye ayrılıyoruz ya, sebep ne? Ayrıldığın zaman da hakimin karşısında, sen daha iyi bilirsin. Yani neden ayrılmak istiyorsun? Sevgi mi bitti aranızda diye sorar. Eğer isteseydin gayet rahatlıkla, ben kocamı çok seviyorum, ayrılmak istemiyorum dedin mi 3 sene ayrılamazdı. Hadi bakalım, o çıktığı kadın 3 sene bekliyor mu? Bunları çocuklardan ilgisi olmayan bir adam, sana değer vermeyen bir adam, çok mu erken evlendiniz de ne bileyim bıktı, çocuklara hazır değilken onları yük gibi gördü. Yani bunların hepsi birer sual işareti. Ben tavsiye ederim, bundan sonra bulacağın kişi aşktan ziyade sana saygı, sevgi, değer veren insanla. Eğer bunlar yoksa gerisi boş. Zengin olup seni her gün azarlayan yahut küçülten, her şeyde kabahat sana bulan insanlar bence üzerinde durulup düşünülmesi gerekli olan kişilerdir. Şaka yaptım ya, şaka. Her şakada bir %5, %10 neyse bir hakikat vardır. Sen ona yapsan kıyameti koparır. Ama sen herhalde kendi sevginle çok sarhoş oldun. Adamın sana nasıl ihanet ettiğini gözden kaçırdın. O kadar basittir ki erkeği anlamak. İnanamazsın. Erkek kadını anlayamıyor. Kadın senelerce götürüyor. Dışarıda benim muayenehanede, içeride adam nasıl karısına ihanet ettiğini anlatıyor. Kadın içeri girdiği zaman diyor, benim, hayır tam tersi, yani benim karım hiçbir şey yapmaz, her şeysiyle mükemmeldir diyor. Kadın içeri geliyor şakır şakır, benim başka bir şeyim var, sevgilim var, bundan ayrılmak istiyorum, Selin Hanım bizi ayırın ne olur. Adam diyor ki, dört dörtlük bir karım var, buraya gelmeyi de o istedi, hiçbir problemimiz yok diyor. Kadın saklıyor. Ya. Hiç çok güzel oynuyor.

0: Ya
1: Ama
0: burada
1: erkek hayır.
0: artık beyefendi, boşandığınız eski eşiniz diyeyim ben ona. Bir başkasını bulmuş, bakın nişanlanmış, mutlu, hayatına devam ediyor. Siz de hayatınıza bakmalısınız. Eski
1: Aynen.
0: kötü günlerini hatırlayın. Size çektirdiklerini hatırlayın. Bu şekilde inşallah o bağı, o sevgi artık bilmiyorum ne. Bizde bence o sevgi de bir illüzyon. Yani
1: Yok.
0: kendi gözünüzde büyütmüşsünüz. Adam zaten çok iyi olsa iyi bir eş olurdu, sizi azarlamazdı. Bunları düşünün, düşünün ve kendi yolunuza bakın. O mutlu, ne güzel. Oh, yeni nişanlı yakında evlenecek. Siz de o hala onun yasını mı
1: Ama
0: tutacaksınız?
1: aslanlar gibi çocuklarınız var. Yani hesap ettiğim
0: Allah
1: kadarıyla
0: bağışlasın.
1: 23'lerde falan. Al çocuklarını konserlere git,
0: Evet.
1: tiyatroya git, sinemaya git. Hanım arkadaşlar bul. Paraya ihtiyacın varsa veya yoksa hoşlandığın bir iş yap. Bunlarla kendini oküpe et canım. Değmez arkasından bu senin kıymetini bilmeyen insanlarla çıkmayın diyorum işte bu sebeple.
0: Kesinlikle. Kendi
1: Katya.
0: hayatınıza bakacaksınız inşallah.
1: Evet.
0: Mutlu olmayı bileceksiniz. Sağlıkla, huzurla. Onu diliyorum sizin için. O bağı kesin, koparıp kesin, atın. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Merhaba. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun, sizi
2: Evet.
0: dinliyoruz.
2: Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben de 70 yaşındayız ikimiz de. Çalıştık. Bir şeyler elde ettik. Bazı şeylerimiz var. Fakat maalesef ki kendisi sonunda bıraktı gitti. Ev tuttu kendine. Ayrı yaşıyor. Ve gelip bana geldiği zaman çocuğum hastalandığı zaman bile bir şey oldu. Kızım öğretmen.
0: Aa.
2: Ayrılmıyor da barışmıyor da. Böyle arada kaldım. Ben bu üzüntüden kanser oldum. Şu
0: Aa canım.
2: anda kolon kanseriyim.
0: Aa, çok geçmiş
2: Evet ve
0: olsun. Acil
2: memede de var.
0: şifalar diliyorum.
2: Evet çok
0: Sizmiş.
2: üzgünüm, çok hastayım ama çok çektim. Onun bütün borçlarını ödedim. Önce
0: Oh.
2: annesi uğraştı bizimle sonra kız kardeşi. Şimdi paraları orada diye iki tane plakayı da oraya verdi. Para orada diye oradan geldi. Orada bir de onlara yakın bir ev tuttu. Devamlı orada kalıyor. Ben şimdi
0: Nerede kalıyor?
2: ayrılsam acaba bir evim var. Ayrılsam acaba evimi evden alabilir miyim?
0: Ay, önce
2: Çalıştım.
0: canınızın sağlığı. Ev, evet, önemli tabii ama bu şimdi niye taşındı sizden durup dururken? Ayrı ev tutmuş, arada bir de geliyor uğruyor.
2: Evet.
0: Sebep?
2: Arada bir geliyor mesela bir çocuk hastalansa kızım gerçi 35 yaşında ama gel mesela bir şey olsa acil uğruyor fakat laf atıyor. Beni bana hakaret ediyor kilomla benimle alay ediyor evimle alay ediyor.
1: Hanımefendi aynı şeyleri temiz söylediğim gibi böyle bir adam geldiği zaman kendinize izin günü verin. Çıkın AVM'lerde dolaşın etrafa bakın bir yerde dondurma yiyin bir yerde arkadaşınız varsa yoksa sinemaya gidin. Kendinizi o atmosferden çıkarın. Bu adamı bunca sene yaşamışsınız onunla size neler yapmış ki böylesine kanser vakaları çıkıyor. Kanser göğüs kanseri bilhassa yalnız olan ve çok üzülen insanlarda. Bunları yani iki sıçrama bile yapmış kanser değmez. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Bu adamın ben sizin yeriniz olsam yüzünü bile görmem.
0: Arada bir de geliyor da huzursuzluk çıkarmak
1: Hayır
0: için.
1: istemiyorum gitsin. Ne ben o zaman
0: Evini
1: gelsin ev.
0: taşımış, ne geliyor hala?
1: Hayır gel, kızları kızıra mı geliyor kime geliyorsa onunla gelsin. Siz görmeyin, jestinizi kullanın. Bir, evinizi yani onu bir avukatla konuşun. Eviniz, kendi eviniz, kızınızla yaşıyorsanız, yanınıza, haliniz, vaktiniz yerindeyse ya bir akraba ya bir kadın tutun. Bakmaya gerek yok. O sizin yanınızda bir can olarak, yoldaş olarak dursun. Gidin gezmelere gidin, gruplara katılın. Yani devletin, belediyelerin yaptığı gruplar, piknikler, her şey var. İlkbahar geldi. En güzel çağları yaşıyor dünya. Güzel bir zaman. Bundan sonraki 6-7 ay bana göre tam yaşanacak zaman. Ama bu adamı artık hayatınızın dörtte üçünü götürmüş. Kalan kısmını neyse Allah uzun ömür versin. Hastalıklarınızı tamamlayın. Borç morç ödemeyin. Görmeyin bile
0: Borçları
1: yüzünü.
0: da yıkmış kadına ya. Bu nasıl bir şey?
1: Bile ayrılacak. Ayrılırsa yıkamaz. Onun ismi, onun soyadı. Ben ayrıldım, benim alakam yok dersiniz.
0: Sizin şu anda
1: Bitti gitti.
0: oturduğunuz ev, evlilik birliği süresince mi aldınız o evi?
2: Yok, evet beraber ama ben aldım, tazminatımla aldım.

0: Bunu
1: Dale.
0: ispatlayabilir misiniz?
2: Tabii.
1: Hı. Tamam işte o evsiz ayrıl kardeşim. Ayrıl zaten size ayrı bir hayat sizden sürüyor. Şimdi bunu resmileştir. Çocuklarınızı bilmiyorum yardımcı olurlar mı? Ama bir başkasının eline bakmak, onun evinde yaşamak, oğlunun da kızının da olsa doğru görmüyorum. Kendi kendinize yetin daha yaşınız 70 şimdi eskinin yani 60'ları 50'leri gibi. Niye çekinmeyin hiçbir şekilde? Hiçbir şekilde bırakmayın kendinizi. Dediğim gibi bir takım sosyal gruplara girin. Bakın etrafınızda neler var. Yani o kadar çok kadın kulübü var ki hepsini gezmeler yapıyorlar.
0: Dernekler, vakıflar değil mi?
1: Dernekler, vakıflar.
0: Evet.
1: Beklemeyin artık onları. O geldiği zaman da yok olun. Nerede
0: Vallahi
1: annem?
0: belki de iyilik yapmış size sizi bırakıp evi terk
1: Vallahi
0: etmiş.
1: bence
0: Başınızda olsaydı bir de onu evde çekecektiniz.
1: kalan kısmı da giderdi hayatınızın.
0: Vallahi.
1: Gözünü seveyim yapmayın. Hayatınızın kıymetini bilin. Bir kere geliyoruz. Ya dünyaya bir kere geliyoruz. İki kere yok. İyi geçirin. Çabası kalanını köprünün neresinden dönsen kârdır yani. Onun için canım bir an evvel o adamı hayatınızdan, ruhunuzdan, resmi sosyal statünüzden, her şeyinizden çıkarın. Çok istiyorsa o geldiği zaman siz yok olun. Ne kadar kalıyorsa.
0: İnşallah.
1: Yani iyi ki küfür filan etmiyorsunuz. Sizin yerinize ben edeyim.
0: Ha, ne güzel bir yaştasınız. 70 yaşından sonra artık çok güzel bir hayata tekrar baştan başlamak. Bakın bunun yaşı yok. Koca bırakıp gitti mi? Rahat rahat kendi hayatınızı yaşayın. Evlatlarınızla birlikte mutlu olun. Acil şifalar diliyorum. İnşallah bu illet hastalığı da en iyi şekilde atlatacaksınızdır. Ama bu kötü düşüncelerden önce bir kurtulun. Sadece kendi canınızı düşünün. Bu saatten sonra hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne ev ne araba zaten bize kalmıyor öbür dünyaya. Hepsi
1: Aynen.
0: birlikte göçüyoruz artık. Sağlık dileyin bundan sonra kendiniz için. Hiçbir şey de kafanıza takmayın. Sizin için söylüyorum. Valla üzülüyorum böyle hanımları duyunca da. Kanser oldum diyor ya. Allah'ım
1: Ama
0: yardımcınız olsun inşallah.
1: kendinize sahip, ben ne diyorum? Kendinize yatırım yapın.
0: Evet.
1: Ruhsal, bedensel, fiziksel neyse. Bol bol okuyun. Her şeyden haberiniz olsun. Öyle sosyal medyadaki böyle beni çileden çıkaran şeylere bakmayın bile öyle şeylerle. Alakanız yok. Bana ne başkasının hayatından? Kavgalar, dövüşler sizden uzak duracak. Sakin, güzel, temiz hava. Benim çok üzüldüğüm zaman demeyeyim de rahatlamak için hep gökyüzüne bakarım. Ağaçların arasından masmavi gök nasıl dinlendirir insanı? Azıcık güneş görün. Oh hayat ne güzel. Allah'ım nefes alıyorum. Allah'ım işte şu, ne bileyim
0: Şükürler
1: duyuyorum.
0: olsun.
1: Şükürler olsun.
0: Allah'ın yarattığı ne
1: Bu
0: güzel
1: saate kadar
0: kullarız.
1: o adamı çekmişsiniz, hastalanmışsınız. Bak onları hep devirdik. Şimdi nerede yaşıyorsunuz onu duyamadım ama yalnız yaşamada kalkarsanız size söylüyorum sizi rahatsız etmeyecek ölçüde bir yardımcı. Ama ben işlerimi yapıyorum. O yardımcı sizin yanınızda bir can. Ne zaman, nerede, ne olacağı belli olmuyor. Tansiyon çıkıyor, ne bileyim ben. Kansız kalıyorsunuz, yemeği kaçırmış oluyorsunuz, bir şeye üzülmüş oluyorsunuz. Her şey bu dünyada bizim için. Ama evde a dediğiniz zaman birisi
0: Bir
1: size
0: can, bir nefes
1: gelmesi.
0: lazım oluyor. İnşallah en
1: Evet.
0: güzel şekilde hayrınıza
1: Mümkünse
0: olur her
1: kızınız,
0: şey.
1: oğlunuz değil. Unutmayın bu sözümü.
0: Başka biri olsun diyorsunuz. Peki.
1: Evet.
0: Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydınlar. Nasılsınız?
3: Sağ olun aslanım. Sizler nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Üç haftadır.
0: Heyecanlanmayın. Rahat olun. Biz iyiyiz.
3: Takip ediyorum. Bugün düştü çok şükür.
0: Ne güzel. Ne mutlu size. İnşallah
3: Evet.
0: büyük
3: Hocam
0: dertleriniz yoktur.
3: siz de çok şık gözüküyorsunuz. Yani üç haftadır takip ediyorum sizleri.
0: Sağ olun.
3: Efendim
0: Buyurun.
3: bir sorum, hocama sorum olacaktı. Ben bir arkadaşım var. Arkadaşım epeydir görüşüyoruz. İşi düştü mü arıyor, işi düşmedi mi? Ondan sonra ben arama, mesaj atma, işte gelme gibisinden. Bana yardımcı olur musunuz hocam?
0: Bu kız arkadaşınız mı?
1: Kız belli.
3: Evet.
0: Evet.
1: Yani kullanıyor canım. Uzun lafın kısası. Arkadaşım söyleyene kadar dayanamayacağım artık. Kullandırma kendine. Bana gelemezsin, dokunamazsın. Tamam, seni o zaman arkadaş seviyesine koyuyor. Arkadaş bir yere kadar yardımcıdır. Bir derdi olur, onu dinler, teselli eder. Ama görüşmeden, konuşmadan, beraber bir yemeğe gitmeden, ondan sonra gel şu işimi yap, gel bu işimi yap. Benim de bir takım

0: isteklerim var. Yok, onları yapamazsın. O zaman ben senin sevgilin değilim. Nişanlın değilim. Kocan değilim. Ne kalıyor geride? Arkadaşlık kalıyor. Arkadaşlık limitlerini herhangi bir erkek arkadaş gibi gör. Arada sırada mı görürsün? Her zaman mı görürsün? İsteklerini belirli bir şekilde sen de bak. Kadın karşılık vermiyorsa Allah'a
1: Adını
0: keç
1: koydunuz
0: üzülme.
1: mu bu ilişkin? Yani bir arkadaşlık mı, bir işte sohbet arkadaşı mı, sevgililik mi?
0: İşi düştükçe diyor ya.
2: Evet, işi düştükçe maalesef
1: Ne işi düşüyor size
2: kullanır
1: mesela yani?
2: bakılıyorum.
0: Evdeki
1: Ne
0: bir
1: istiyor
0: şey.
1: sizden? Ne işi düşüyor
0: Onu
1: mesela?
0: tak, bunu taktır, Allah bilir. Temizlik
2: Yok.
0: falan
2: İşi
0: yaptırıyor mu?
2: düşünce yani yardımcı ol bana. Avuçtaş buraya gel, şuraya gel gibisinde.
1: Ha, para falan istiyor mu mesela?
2: Yok, para
1: Ha.
2: vermez.
1: Anladım. Hani para olsa yine daha bir şey olurdu. Kötü
0: Yani
1: amaç
2: aynen.
1: kullanma gibi
2: Hocam ne
1: olurdu.
2: yapmam lazım şimdi hocam?
0: Arkadaşlığını bak, deminden beri söylüyorum. Arkadaştan arkadaş. Arkadaşlık limitlidir. Her şeyini anlatma. Arada bir onu yemeğe çağır. Hatta arkadaşıysa sen kendi paranı, ben kendi paramı vereyim de aklı başına gelsin. Bu işler böyle vatan millet Sakarya olmaz böyle hadise. Ama sen onu sevgili görüp o seni arkadaş görüyorsa düşün orada.
1: Acaba biliyor mu hanımefendi sizin duygusal yaklaştığınızı? Bundan emin mi?
2: Efendim?
1: Sizin duygusal yaklaştığınızı ona biliyor mu? Bundan emin mi?
2: Biliyor, emin tabii. Bilmez mi?
1: Evet.
0: İşte onun için
1: Ama
0: müsaade
1: yanaşmıyor
0: etmiyor.
1: sevgililiğe de.
0: Evet.
2: Yanaşıyor da sonra iş işten geçtikten sonra işte arama, mesaj atma, hadi bay bay deyip gidiyor.
1: Allah Allah,
0: Arama,
1: nasılmış
0: mesaj
1: ya?
0: atma, görme, dokunma, konuşma. Gel ama işimi yap. Yok böyle bir dünya.
1: Allah Allah. Tuhaf
0: Katya.
1: geldi bize. Genelde hep hanımlar bekler ya telefon işte açsın beyler. Şimdi size tam tersi olmuş.
0: Başka birini bul evladım. Yanlış kişidesin. Kusura bakma. Ama düzelir mi? Hayır. O başından beri kadın bu. Senden evvel o sana aşık olurdu eğer. Kadın millete hemen oluyor aşık. Eğer sevmiyor, kullanıyorsa, paranı yiyorsa atıyorum. Şunu yapıyorsa, buraya yapıyorsa, beni gezmelere götür, bana hediyeler al diyenler de var. Buradan açıkça söylüyorum, böyle kadınlardan uzak durun. Size şefkatli, ilgili, alakalı, sizi rahatsız etmeyen, devamlı sizinle her türlü konuda yardımcı olmaya çalışan güzel kadınlar var. Dünya güzeli ruhları olan.
1: Değil mi?
0: Lütfen onlara git.
1: Öyle birine inşallah gönlünüzü kaptırın. Belirsiz durumlar, belirsiz ilişkilerden de uzak durun. Sizin için temennimiz bu olur. Gönlünüze göre olsun inşallah. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
3: İyi, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım da.
1: Hiç heyecanlanmayın. Biz bizeyiz burada.
3: Ben hocama sorumu soracaktım da beni aydınlatsa bu konuda.
1: Tabii.
3: Merhabalar hocam.
0: Merhaba canım.
3: Benim komşum beni çok rahatsız ediyor hocam. Devamlı gün içinde çocuklarını okula götürüp getiriyor aracıyla. Ben de ev hanımıyım, çocuklarıma bakıyorum. Belli bir düzenim var. Günde her gün benim kapımı çalar, kapıma gelir. İşte hep beni şey yapar, modumu düşürür. Ay bu ne halin, saçın niye dağınık, bir makyaj yap.
1: Aa.
3: İşte bu ne hal, işte onu eve davet etmemi bekler. İçeriye alırım ama müsait olmam. Mecbur utanırım, içeriye davet ederim. Kocamla aramdaki şey sonra işte ilişkiniz nasıl? İşte
0: Hayır.
3: minik deniniz ne kadar
0: Bu
3: oluyor?
0: böyle arkadaş olmaz. Hadi
1: Aman
0: açma
1: aman.
0: kızım kapıyı, tamam mı?
1: Neyi soruyor
0: Şundan
1: yani
0: bak
1: kocanızla
0: böyle.
1: ilişkiniz
0: Ha.
1: nasıl? Neyi soruyorsun? Yani neyi bilmek
0: Her
1: istiyor?
0: şeye kafayı
3: İşte şey
0: takmış.
3: der, işte kocanla ne kadar sürede bir birliktelik olursunuz? Kocan işte seni böyle dağınık görünce ne duyuyor, ne hani düşünüyor?
1: Aa.
3: İşte bir, onu kocası onunla birliktelik yaşamıyor falan. İşte sen ne yapıyorsun kocana diyor.
1: Aynı terbiyesiz.
0: Yok, bu çok
3: Hocam
0: değişik.
1: yatak odanızı
3: ben
1: soruyor yani.
0: evet.
3: Evet hocam, bir de şöyle bir sorunumuz var. Onların yatak benim yatak odamla onların mutfağı birbirine yapışık, yani seslerimiz gidip geliyor. Hep böyle sanki bizi dinliyor, hep gözü üstümüzde gibi hissediyorum ve komşu olduğumuz için de ondan bağımı da koparamıyorum.
1: Tövbe
3: Yüz yüze geliyorum.
1: estağfurullah.
0: Öyle kadınlarla gayet kibarca hanımefendi dilini bozmadan, şu anda çok bir yere gidiyorum, kusura bakma, gel derdim sana ama işim var. Bir an evvel yetişmem lazım. İşte bir yerde şu gideceğin yerlere beni de götür diyorsa hep beni davet, özel olarak çağırıyorlar. İşte başka arkadaşlarımla hayatımda var, onlarla da vaktim olmuyor. Ondan sonra yani her dönüşünde, çıkışında onu mümkün mertebe eve alma. bir şeyler uydur.

0: Bu kadın eğer yüzsüzse sen ne yaparsan yap gelir. Şunu yapıyor musun, bunu yapıyor musun dediği zaman bir insanın yaşı ve özel hayatı sorulmaz diyeceksin. Nasıl gidiyor sizinki? Hemen başka bir lafa atla. Ne haber? Kocan ne yapıyor? İyi mi?
1: Aa,
0: Sen de öyle de.
1: bu sorulur mu ya? İnsanın yatak odası kardeşinize bile bu şey
0: Ama
1: anlatılmaz.
0: dinliyor
1: En
0: diyor.
1: yakın arkadaşınıza bile
0: Hayır, hiç
1: anlatılmaz. En
0: kimseye.
1: mahrem sadece karı koca ilişkisidir.
0: Aynı.
1: Üçüncü bir kişinin annen de olsa kardeşin de en yakınım de asla böyle bir şey sorması zaten art niyet olduğu
0: Bu
1: belli.
0: kadını hiç tutmadım. Hele kocam evdeyken onun gelmesine önle. Hatta bazen kibarca tersle. Yani sorulduğu zaman özel hayatım dersin. Ama ne var ben arkadaşlarım diye ben kimseye anlatmam dersin. Ayrıca akşamleyin koca eve geldikten sonra bazı apartman sakinleri var. Yukarı kata çıkıyor. Kendi kocası yok. Benim kocam evde. Geliyor oturuyor. Yok öyle dava. Almayacaksın. Almayacaksın.
1: Ay
0: Almayacaksın.
1: ev alma komşu
0: O
1: aldı.
0: saat sizin özel hayatınız. He, özel hayatın hakkında hiç içeriye alma hep dediğim gibi bir yerde. Ama senin de hep işin var daralacağım vallahi falan derler. E vallahi böyle zaten. Ben kendimi her şeyden her şeyle alakalıyım. Onun için benim çok tanıdığım var. Bir dahaki sefere önden konuşuruz. Geleceğin zamanı bilirim. O zaman sana vakit ayırırım. Ne zaman sorsa işte hep meşgul ol.
1: Çok
0: Öyle
1: çok
0: söyle.
1: tehlikeli bir kadın tipi bu. Aman aman sizi kıyaslıyor vesaire. Aman aman uzak durun. Valla böyle insanlar evi bile taşıttırır yani. Ev alma
0: Bence
1: komşu al boşuna demiyorlar.
0: taşısın
1: Çok
0: eğer
1: çok çok sizi rahatsız ediyorsa yani böyle aman hem de yatak odaları da birmiş de birbirlerini
0: o zaman
1: duyuyorlarmış da.
0: yatak
1: Ay bu
0: odasına
1: nasıl bir
0: da
1: şey
0: dikkatli
1: ya?
0: konuşun. Dinliyor olabilir. Çok
1: Çok
0: rahat
1: yazık, çok
0: dinliyordur.
1: yazık. Aman aman kendinizi sakın hele bir de geliyor kadını şey yapıyor. Sen bir saçın başını düzelt bilmem ne moralini de bozuyor
0: Yani böyle
1: üstüne.
0: söylenmez.
1: Aa, çok
0: Ne
1: kötü niyet
0: nasıl
1: var, çok
0: söyle.
1: art niyet var. Sinyalleri de çok vermiş. İnşallah
0: Yok, arkadaşlık yok.
1: hemen bertaraf edebilirsiniz bu durumu. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhaba, günaydın.
1: Günaydınlar, nasılsınız?
2: Çok şükür iyiyim, sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Buyurun.
2: Ben hemen hocama bir şey anlatacağım kısadan. Ben yaklaşık 17 yıllık evliyim. Çok da mutlu bir evliliğim vardı.
0: Maşallah.
2: Allah razı olsun. Şöyle ki yani hala sevgili gibi, nişanlı gibiyiz eşimle, öyle söyleyeyim.
0: Harika, maşallah.
2: El ele hiç birbirimizi öpmeden, uğurlamaz, öpmeden yatmaz, yatarken temaslı yatan bir çiftiz.
1: Oh.
2: Evet, oh, ama hatta eşim asla benden ayrı oturmaz. Gelsene bir saçlarını tarayayım der,
0: Ay
2: dizime
0: şekerim
2: yatsana
0: ne
2: der
0: tatlı adam
2: falan
0: ha.
2: filan. Evet,
1: Maşallah
2: gerçekten.
1: maşallah.
2: Hatta eşime hep derim ki hocam sen birçok kadının istediği bir erkeksin. Gerçekten hani beni çok bu anlamda doyuruyorsun, çok besliyorsun. Zaten iltifatlar gün içinde ben eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kayınvalidem bile der ki siz ne konuşuyorsunuz böyle liseli gibi günde 5-6 kere diye. 5-6 kere
0: Çaydan güzel.
2: arar. Ama işte bir aması var. 2
0: Aması
2: sene
0: ne?
2: önce aldatıldığımı öğrendim.
0: Bu adam seni aldatıyor mu?
2: Şimdi ben o
0: Aması da
2: kadar
0: büyükmüş.
2: kafamdaki şeyler o kadar yıkıldı, o kadar ya ben size işimi anlatamam. Biz arabayla bir yere gittiğimiz zaman hocam, ay çok özür dilerim. İnanın vitesi elimi koyar, elini de elimin üstüne koyar, öyle sürer arabayı.
0: Onu öpüyorum. Neden seni böyle aldattı? Onu anlat. Nasıl oldu bu iş?
2: Şimdi şöyle, eşimle ben çalışmaya başladım yıllar sonra çocuklarım büyüyünce. O zaman 10 ve 9 yaşındaydı çocuklarım. Maddi durumumuz da kötüleşti. Zaten bu sebeple eşimin ailesiyle yaşıyoruz. Ben kendime ait bir odam yok. 10 yıldır koltuklarda yatıyorum, salonda
0: Canım.
2: yatıyorum. Çocuklarımın bir odası yok vesaire vesaire. Evde kurabiye, poğaça, börek yapıp satıyorum. Hatta ikinci el bir araba aldım.
1: Ay helal size.
0: Aferin vallahi.
1: Evet,
0: İyi günde
2: Allah
0: kötü
2: razı
0: günde.
2: olsun, sağ olun. Evet, bunları yaptım. Fakat o çalışma sürecinde bebek falan da baktım bir öğretmenin çocuğuna falan. Dolayısıyla eşimle çok uzaklaştık. Çünkü o kadar yoruluyordum ki eve geliyorum, iki küçük çocuk, evin bütün işi bende. Eşim de gececi çalışıyordu bu arada. Ben uyurken o uyanık, o uyanıkken ben uyuyorum. Böyle bir kopukluğumuz oldu birkaç ay içerisinde. Zaten ben hissettim çünkü eşim bana çok da düşkündür her anlamda, öyle söyleyeyim.
1: Nasıl
2: Siz
1: hissettiniz?
2: anlayın. Yani hani nasıl diyeyim, zaten gece çalıştığı

0: için hani bu sefer gelmemeye başladı. Ya nasıl olsa sabah bir daha geleceğim, gelmeyeyim falan demelere başladı.
1: Nerede kalıyor?
2: İşte
0: kendi
2: şey
0: işimiz, iş kendi yerinde. İşimiz olduğu için evet iş yerinde kalıyordu. Ha. Haftada iki gün, bazen üç gün gelmemeye başladı. Hı-hı. Üç kere pardon. Ondan sonra işte yine bir şey yok. Mekan bizim mekanımız. Evimize çok uzak iş yeri. Eyvallah. Fakat bana başka türlü de uzaklaşmaya başladı. Hı-hı. Ki eşim Hı-hı. bana çok yakındır. Yani aşırı aşırı yakındır. Ama tabii burada benim ihmalim söz konusu. Ben bunu öz eleştiri yapıyorum. Neyse uzatmayayım hocam, vaktinizi çok almayayım. Sonunda ben bunu yakaladım ama zannediyorum ki çok yeni bir şeymiş herhalde. Yeni bir şeyin başında yakaladım ki eşim pat diye ilişkiyi kesti. Ben boşanma davası açtım hemen.
2: Konuşmadan?
0: Yok tabii konuştum falan ama o hep reddediyor. Asla Hı-hı. yok, asla yok. Ya dokümanları çıkardım, her şeyi ispatladım. Kadın beni çağırdı, kadınla gittim konuştum. Kadın da reddetti.
1: Oo.
0: Fakat aradan birkaç böyle yalan olmasın bir iki ay falan geçti. Tabii eşim benimle boşanma davası falan kapandı falan filan. Barıştık. Fakat ben dokümanları gördüm. Ben eski bir GSM operatörü çalışanıyım ve bir şekilde ulaştım eşimin dokümanlarına. Bir baktım benimle yani ilişkim yok ya da işte ilişkim bitti dediği zamanlarda, hatta benim yanımdayken bizim Tekirdağ'da bir yazlığımız vardı, oraya gitmiştik. Oradayken bile kadınla konuşmuş gecenin ikilerinde üçlerinde. Beynimden aşağı kaynar sular indi. Bu sefer beni buluşmaya çağıran kadının yani cesaret alarak ben iş yerine gittim.
1: Gittiniz.
0: Evet, dedim ki işte hani gel konuşacağız şöyle şöyle. Allah'ım bir anda anlatamam size. Yani bir anda nasıl oldu bilmiyorum. Sanki birisi düğmeye bastı. Etrafımda insanlar toplandı. Kezzap atacak suratıma, can güvenliğim yok. Ne? Yardım edin, imdat bilmem ne.
1: Kadın size saldırıyor.
0: Saldırmadı da bu şekilde bir yaygara çıkardı. Yalan söylemeyeyim, hani bir temasımız olmadı. Benim ona zaten Allah'a şükürler olsun asla olmadı. Ben öyle bir insan zaten değilim hamdolsun. Bir anda polisler geldi, beni aldı. Tabii ben sinir krizi geçirdim. Ne oluyor?
2: Kocan nerede o sırada?
0: Kocam da beni yerlerde sürüklüyor. Kalk gidelim, konuşamazsın onunla, konuşamazsın, asla konuşamazsın diye beni yerlerde sürüklüyor. Ben zaten sinir krizi geçirdim. Sen bu kadar neden bana engel oluyorsun? Bu kadın beni kafeye çağırdı, konuştuk, engel olmadın. Çünkü o zaman inkar etti kadın. Hatta namusuma deliz atıyorsunuz diye bana bağırdı kadın.
2: Buna hem kelen fodul derler. Ay ay ay.
0: Ben de hocam özür diledim kadından. Güya sevgilisi döverken benim eşim görmüş de işte ona yardım etmiş de lanet olsunmuş da insanlık ölmüş de ben de özür diledim. Benim de bir kız çocuğum var. Allah yardımcınız olsun dedim, geldim bu tarafa. Hı hı. Fakat ben iş yerine gittiğim zaman hani görüşmelerini gördüğüm için kadın yaygara çıkardı. İşte polisler geldi beni aldı ve benden davacı oldu. Yaklaşık 1,5-2 yıldır süren bir mahkemem var. Kadın benden 1 milyon TL tazminat istiyor.
2: Allah'ım ne biçim bir insan bu.
1: Suçlu siz oldunuz bak şimdi.
0: Evet hocam evet, ve ne yazık ki sevgili hakim hanım kadının beyanı esastır, zina suç değil ki dedi ve bana 5 ay hapis cezası verdi. Kadına yönelik şiddet ve hakaretten dolayı. Hı-hı. Ama hiçbir yani benim şahidim var, onun bir tane şahidi var, o da avukatı. Ben böyle hayatımda saçma sapan bir şey görmedim. Neyse bunlar konumuz değil. Benim sizden öğrenmek istediğim şey şu: benim elimi ayağımı öpen, her akşam saçımı taramak isteyen, gerçekten ayak bileklerini öpen bir eşim var ya. Yani Allah hiçbir Allah. Şey kıstas değil, hiçbir şey. Bana herkes diyor ki ne kadına kızıyorsun, kocana kız, o seni aldattı, kadın değil. Evet doğru, bunun ben de farkındayım. Ama ben de diyorum ki sizin eşiniz sizin ayağınızı öpüyor mu? Sizi arabayla giderken elinizi vitesin üstüne koyup eli elinde gidiyor mu? Ben 16-17 yıldır eşimi kapıda karşılarım. Gece 4'te gelir işten, sofrası salatasına kadar hazırdır. Hep dudağından öperek uğurlarım, dudağından öperek karşılarım. Çok affedersiniz. Hani küçük Buse şeklinde. Hep güler yüzlü, hep bakımlı, hep temiz bir insanımdır. Zaten benim yüzümü görmüyorsunuz, tanımıyorsunuz diye söylüyorum. Ukalalık algılamayın. İnanılmaz güzel bir kadınım. Yolda yürüdüğüm zaman dönmeyen kafa, laf atmayan insan yoktur. Beni aldattığı kadın, yemin ediyorum size, bakın yemin ediyorum size,

0: çok özür diliyorum, çok affedersiniz ama maymuna benziyor. Yani ben yani çıldıracağım gerçekten. 2 yıldır psikologlara mı gitmedim, çift terapistlerine mi gitmedim? Neden diyorum, neden? Hep diyorsunuz ya, bir erkek aniden pat diye, hiç yapmayan bir erkek hediye alıyorsa biraz ufaktan şüphelenin.
1: Siz damdan
0: ben
1: düşmüşsünüz.
0: Ben neyden şüphelenim?
1: Bayağı damdan düşürmüş sizi yani.
0: Yaşayayım,
1: bu kadar iyi giderken neden aldatır bir insan? Sordunuz
0: evet
1: mu ona? Bir cevap aldınız mı bu sorularınıza?
0: Ya hanımefendiciğim, evde keşke şu an sizi görüntülü arayabilsem. Kırılmadık eşyam yok benim. Oda kapımda dahil. Şu an
1: niye?
0: Sizinle konuştuğum oda. Soru sorduğum an eşim 3 tane sandalyemi kırdı.
2: Oo.
1: Hayatım,
0: yemek masamı
2: bak,
0: kırdı.
2: Üzülme. Bu adam ne şehir olur ne köy. Bitti. Bir, o kadınla çıkması ne bilmiyorum, dediği gibi çirkin de olsa bir şey veriyor senin veremediğin. Ne verdiğini bilmiyoruz. Bunu katiyen inkar ediyor. Ve hele beni en çok rahatsız eden, o iş yerine gittiğin zaman ne yaparsan yap sen haklısın. Kocanı şüpheleniyorsun. Hadise çıkarttın, kavga ettin ama kadındaki korkunç bir kadına mı kalmış? Hem kötü, hem çirkin, hem ahlaksız. Ne diyeyim, daha söyleyecek laf bulamıyorum.
1: Ay Allah'ım ya.
2: Böyle bir adamla, böyle kadınlara seni muhatap ediyor. Seni korumuyor. O kadını susturmuyor. Ondan sonra da artık tabii ki seni mahkemeye vermesi, kadının üstüne tuz ve biber ekiyor benim nazarımda. Uzaklaş. Ne kocadan,
0: yani
2: ne o kadından, ne o iş yerinden. Çok güzel bir şekilde de şeyini al, iyi bir avukatla aylığını da al. Bir kere ihanet eden adam muhakkak ki sana çok iyi para vermek zorunda. Hiçbir şekilde kabul etme. Ölüyorum, bitiyorum dese bakma bile.
1: Zaten şiddet
2: bu
1: uyguluyor
2: adam
1: diyorsunuz.
2: Süper, ekstraordiner, kötü.
1: Her yeri kırıp dağıtıyor.
0: Ama
1: siz kayınvalidenizle birlikte yaşamıyor muydunuz?
0: Evet.
1: Onlar
0: evet.
1: Ne diyor bu duruma?
0: Ne yapsınlar? Bazen ilk başlarda çok müdahale ettiler. Ondan sonra komple bıraktılar. Hatta böyle her gün hırgür olur mu? Bu ne hal diye. Boşanın o zaman dediler.
2: Bence sen boşan. Bak.
0: Ama hocam, lafınızı böleceğim. Çok özür dilerim. Şu an eşim tıpkı eskisi gibi, hatta eskisinden bile bir tık daha fazla.
2: Yaptırtma kardeşim, böyle
1: daha
2: adam yaptı
1: ne
2: diye yani ilgini, yine ilgini tut, elini tut.
1: Ay benim elimi ayağımı öpmesin, bana
2: yeter.
1: Sadık olsun ya. Ayak da
0: kesinlikle
1: öpmesine gerek yok ya.
0: Ya
1: nedir ya?
2: Kızım
0: ama
2: yapma. Bak, bu adamın prensip olarak bak, bu şekilde bak. Adamın her
0: ay
2: tarafı
0: hocam,
2: küf.
0: Demeyin.
2: Öyle tabii ki. Yani sen bu kadar.
0: Benim aklım karışık zaten, sizi
2: yapma.
0: Bunun için
2: böyle
0: aradım.
2: Böyle bir adamla olmaz kızım.
1: Gönlünüz
2: olmaz.
1: Var değil mi? Gönlünüz mü var evliliği
2: böyle şeylerde
1: yürütmekte?
2: Gönül dinlemiyorum. Yani bak, aşkına kadar severim, flörtüne kadar severim.
0: Evet biliyorum.
2: Ama
0: takip
2: katiyetle
0: ediyorum sizi.
2: Bu adamın esasını görüyorum ben. Kötü bir hamur. Bir de güzel rol yapıyor. Böyle bir adamı isteme. Sen bu kadar güzelsin. Kocanın dediği gibi şusun busun osun, her bakımdan dört dörtlüksün. Kalkıp da bak, iş bozukken ona yardımcı oldun. Tam benim dediğim, dilediğim tarz bir insan. Yalnız bu adam kötü bir adam. O kadını saymıyorum bile.
0: Peki hocam, karakolda eşimi de tabii alıp götürdüler polisler. Kadın zaten geldi. Ayılıyor bayılıyor, görmeniz lazım.
2: Vay,
0: Allah
2: vay,
0: Allah.
2: Vay, vay, vay.
0: Hatta bizi hastaneye götürdüler DAP raporu için. Orada 2 saat hanımefendiyi bekledik. Neden ayılmış bayılmış falan diye.
2: Ay ama bu felaket bir şey. Ay Allah'ım, anlattıkça uçatladım.
0: Anlatamam size hocam. Bir de üstüne üstlük 5 ay hapis cezası aldım. Bir de para cezası aldım. Kadının bütün mahkeme masraflarını ben karşılayacağım. Yaklaşık 50 bin lira. 1 milyonda tazminat istiyor benden.
1: Tabii iş yerimi
0: orada
1: bastı diyor şimdi. İş yerimi bastı, hakaret etti. Bunların hepsi suç,
0: evet,
1: sayıldığı için,
0: evet,
1: haklıyken haksız duruma düşmüşsünüz. Ne yazık.
2: Aynen böyle.
0: Peki evet hocam, ayrıl diyorsunuz da şu an çok mutluyuz, iyiyiz.
2: Ay
0: tabii
2: yok,
0: ki
2: bunların
0: ben
2: hepsi
0: ben
2: fake
0: değilim.
2: Yavrum, fake. Bak, bu kadar sana bayılan ayılan adam seni o kadınla karşı karşıya getirmez. Böyle bir kadına
0: İşte ama o da diyor
2: muhatap
0: ki sen
2: olmaz.
0: Yaptın.
2: Ha?
0: Niye gittin? Sen gittin diyor.
1: Muhatap olmasaydın diyor.
0: Senin yüzünden diyor bunlar başımıza geldi. Bizim ne işimiz var diyor mahkemelerde, şeylerde.
2: Sen yaptın. Ben nereden bilirim o kadını diyeceksin. Şekerim,
0: yok.
2: %100 kocan haklı değil, haksız. O kadın ise

0: Artık burada kesilmesin bu program. Rütük var. Yani inanamayacağın kadar kızdım. Sen nasıl görmüyorsun böyle bir her yeri fake, her yeri
1: Sahte
0: kötü
1: yani.
0: insan, sahte. Ne diyeyim
1: Fake.
0: yani,
1: Evet,
0: sizden
1: fake,
0: artık aklıma
1: sahte.
0: gelmeyen
1: Evet.
0: laflar geliyor.
1: Dokunuyor
0: Hayır.
1: ediyor karısına
0: Sen benim
1: hala.
0: kızım olsan seni böyle korurum bu şekilde. Hayır. Hayır.
1: Ama
0: Böyle
1: hocam ya
0: layık değilsin.
1: görseniz günde hala arıyor 50 kere yetmiyor, görüntülü arıyor. Bana karşı olan
0: Yüz verme.
1: başka
0: Hadi.
1: türlü ilgisi de
0: Nereye
1: çok
0: gidiyorsan
1: var. Hani
0: git.
1: bardakları kalıyordu evde. O niye o kadar büyük
0: O
1: bir ben soru reaksiyon? sorduğum zaman Soru hala bugün
0: soracaksınız tabii.
1: sorayım, hala öyle. Ona psikoloğumuz bile, çift terapistimiz bile dedi ki, beyefendi dedi, hiçbir sorusuna cevap vermemişsiniz. Bir kar topu gibi eşiniz yuvarlanıyor ve büyüdükçe büyüyor. Bu çok normal dedi. Aynen bu tabiri kullandı. Ama eşim dedi ki böyle bir soruya nasıl cevap verilir? Ne
0: Nasıl?
1: vereceğim? Ben
0: Bırak,
1: onu aldatmadım.
0: öyle
1: Yok öyle
0: laflar
1: bir
0: yok.
1: şey.
0: Anlatacaksın, ispat
1: Sadece
0: edeceksin.
1: konuştum diyor. Sadece konuştum.
0: Ya
1: Eli elime
0: canım.
1: değmedi.
0: Evet, karşındaki kadın da korkunç, böyle korkunç bir kadın çıkmış. Bunu da kabul ettim. Bunlardan uzaklaşırım senin yerinde olsam. Bu kadar güzelsen, bu kadar kıymetliysen, şarap gibi kadınsın. Kendi hayatını, onu kurtarmak için bilmem nerelerden neler yapıp anlattın. Orada koltuklarda yatıyorsun. Değmez bu
1: Evet.
0: adama. Ama
1: Evet,
0: siz
1: hala
0: barıştınız değil mi
1: öyleyim.
0: şu anda? Yani işiniz,
1: Evet.
0: işler düzeldi, barıştım
1: Bu
0: diyorsunuz.
1: düzelme mi? Evet
0: Yani
1: evet yani birlikteyiz, anlaşmalı boşanmayı. Ha bir de hocam şöyle bir şey var, başta anlaşmalı boşanmayı kabul etti, tamam dedi, bilmem ne dedi, ben de soğudum zaten falan dedi bana. Bakın bunları da dedi, çok özür diliyorum, şimdi aklıma geldi. Hatta ben yıkıldım, hiç beklemiyordum hani. Neyse ben gittim Beykoz Adliyesi'ne, anlaşmalı boşanmayı açtım, randevu günü gelmedi, arıyorum arıyorum açmıyor. Ya niye gelmiyorsun, hani anlaşmalı boşanacaktık tek celsede. Yok ben boşanmam, seni bırakmam, seni çok seviyorum, bilmem
0: hadi,
1: ne bilmem
0: hadi,
1: ne.
0: hadi gelsin de
1: Acaba
0: bana
1: diyorum
0: söylesin bakayım bunları.
1: kadın bunu terk etti de
0: Yalancı.
1: öyle mi bana geldi? Hep kafamda bu derin
0: Hayır
1: sorular,
0: şekerim, bu
1: bunun içinden
0: adamdan ne
1: çıkamıyorum.
0: dedim sana? Sana başka, ona başka gösteriyor. Psikiyatriye gitmesi lazım amca, kocanın. Gidecek, o da
1: Zaten
0: görecek,
1: bir öfke
0: onundaki
1: problemi var,
0: dual
1: evet.
0: bir ruhu var. Ben psikoloğum sadece, psikiyatr değilim. İlaçlık bir adam. Kendi başına böyle çok gibi atacaksın Murade. Nereye gidiyorsan git.
1: Sizin asıl sorunuz neydi? Yani onay almak mı? Ben bu birlikteliği devam ettiriyorum ama.
0: Yani ettiriyorum ama inanın hep böyle şeyim. Az önce dediniz ya sahte sahte diye. Ben asıl sahteyim. Etrafa yaydığım gülücükler sahte, çizdiğim mutluluk tablosu sahte. Benim içimde fırtınalar kopuyor. Ya.
1: Yani ben iki çocuğum var, nur topu gibi, hamdolsun çok güzel bir evim var, çok güzel bir hayatım var, şükürler olsun diyorum. Hani bozmayayım diyorum. Etrafa, aileme karşı gülücükler sergiliyorum. Ama şu an evde yalnızım mesela. Zaten o yüzden arama cesareti buldum. Yoksa ne zamandır istiyordum. Ama böyle yalnız kaldığımda siz benim ağlamalarımı görseniz,
0: Hiç
1: hem hak
0: söylemene gerek yok.
1: etmedim
0: Hepsini
1: diye.
0: hissediyorum
1: Ya.
0: çocuğum. Hepsini hissediyorum. Ama
1: Ya ben
0: sana
1: ölmesini diledim hocam.
0: yo yo
1: Böyle bir şey
0: yo yo
1: olur mu
0: değer mi
1: ya?
0: be böyle bir adam için? Hadi güzelliğine, çocuklarına kıyma. Sen tuttuğunu koparan bir kadınsın. Her türlü şekilde usulünce, adabınca bundan uzaklaş. Neden diyorum? Böyle insanların içi kötü evladım, içi. O dışarıdaki melek suratın arkası kimisi şeytan.
1: Ayağını öpüyor ama
0: Hadi
1: içinden
0: canım,
1: arkada
0: onların
1: neler dönüyor?
0: hepsini ne diyeyim size, seni
1: Baştan salın.
0: oyalıyor. Sen de kızım, kendine acı, kendine yatırım yap. Güzel, harika bir zaman geçirdik. Allah korusun diyeyim, kimse için de vefat etti ya da ayrıldın, bitti. Hayatını kendin kuracaksın. Bol bol para alacaksın. Öyle her şeye kolaycacık şey demeyeceksin. Evet demek yok. O da aklına başına devşirsin. Yaptığı şeyleri, o kadını nasıl bulmuş, nasıl yaptığı bilmiyorum ama bir dahaki seferlere benim kitaplarımı oku lütfen. YouTube'lara bak, bak bunları söylemiyorum ama yazıyorum bunların hepsini.
1: Evet.
0: Sen şimdi dile getiren bir kişisin. Ne diyorum orada, senin yüzüne karşı da söylediğim gibi böyle insanlarla uğraşmayın. Deli, manyak, kontak, akıl hastası, ruh hastası insanlara bile hayır, idare edin, ayrılmayın diyemiyorum.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: siz de
0: karşı tarafa
1: mutsuz
0: yazık yani.
1: olmuşsunuz. Siz zaten mutsuzsunuz. Siz eski siz değilsiniz ki. Sizi bu kadar değiştiren, dönüştüren, mutsuz eden bir evlilikte kalma hakkına tabii ki sahipsiniz ama bu bir seçim.

0: seçimdir. İnşallah en doğru seçimi siz kendiniz için vereceksiniz. Bir diğer telefonumuz. Hatta merhabalar, hoş geldiniz. Alo.
1: Alo.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz?
0: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz.
1: Ben 32 yıllık evliyim. Hı hı. Eşim sürekli beni aşağılıyor. Sürekli kötü davranıyor.
0: Hayda.
1: Ondan sonra çalışıyor aslında ama yiyecek miyecek parasını veriyor. Ama mesela sevgi yok. Akrabalara karşı ilgi yok. Hı-hı. Çocuklarıma karşı ilgi yok.
0: Hep mi böyleydi eşiniz?
1: Ya, önceleri de böyle. Önce şiddet de vardı ilk başlarda. Şimdi o yok. Of. Onu bıraktı. Ondan sonra bana sürekli aşağılayıcı laflar söylüyor. En son kavgamızda sen kapının bekçi köpeğisin dedi bana. O beni çok...
2: Aman. Yani aile bakar mısın?
0: Bak bak bak.
1: Sonra
0: sözlere bak.
1: Yani sürekli bana git yani beni gönderiyor sürekli. Yani ben gidecek yerim olmadığı için, arkamda ailem olmadığı için, maddiyatım da hiç olmadığı için.
2: Çocukların yok mu canım?
0: Mesele bu zaten.
2: Var mı çocukların?
1: Bir oğlum bir kızım var elhamdülillah. Hep
2: kaç yaşındalar?
1: Evliler ikisi de. Birisi 27 yaşında, birisi 24 yaşında.
0: Evet. Kocaman evliler. Olmuşlar.
2: Bence onların da yardımıyla böyle seni aşağılayan. Bakın ben normalde hiçbir evliliği ayırtmam. Hep ortayı bulmaya çalışırım. Kimlerle? Normal insanlarla. Benim kırmızı çizgilerim aşağılanan, dayak yiyen, kötü muamele gören, kafadan kontak insanlarla yaşamayın diyorum. Ama sana bu adamın böyle laflar söyleme hakkı yok. Ya da bir evlilik terapisine gidin neredeysen. Bak bakalım adam nelerinden haz etmiyor senin. Nelerine eksi veriyor. Sen onu bildikten sonra kendini düzeltebileceğin bir durum varsa düzelt. Atıyorum şişmanlık falan bunlar kusur değil ama hani adamlar söylüyor.
1: Evet.
2: Zayıfla.
0: Ne diyor?
1: Ben eskiden işte kiloluydum, bana şişman olsun, şişko olsun. Onun için zayıfladım. 22 kilodan fazla verdim.
2: E tamam ah, canım yapmışım. Benim.
1: Hiç de değişmedi. Yok bir şey değişmedi. İnsanlara karşı çok iyi. Dışarıda insanlarla konuşunca o kadar güler yüzlü, tatlı dilli.
2: Kendine iyi ya. Karşısında bakımlı mısın? Mecbur değilsin ama bu adam mesela sana aşağılıyor diye sana ait yapabileceğin şeyler varsa onları düzelt.
0: 22 kilo vermiş ama daha ne yapsın
2: yani,
0: adam için?
2: Ay, başka şeylere ne kızıyordur? Atıyorum yani bir sürü şeyleri evlilik terapistine söyler sana söylemediği takdirde.
1: Bana diyor ki sen çok bıdı bıdı konuşuyorsun. Çok bana laf çarpıyorsun diyor. Ama o beni o noktaya getiriyor ki susamıyorum. O öfkesini kusuyor, rahatlıyor. Hı hı. Ben sonra duramıyorum yani. Ben aşağılayınca beni hani çok kötü oluyorum. Ondan sonra çenem sürekli tabii ben de kendimi savunuyorum o şekilde. Zaten yıllardır sadece bu şekilde kendimi savundum. Önceleri tabii şiddet de vardı. Çocuklarım ufak da dövüyordu. Hı hı. Ben de gidecek yerim olmadığı için, ailem de maddiyatları olmadığı için. Yani sürekli bana sen git yani diyordu. Sürekli kovuyordu. Bu ev benim. Senin hiçbir şeyin yok.
2: Ya tamam böyle adamı çekmeyin diyorum. Bakın bu dünya aynı şeyleri tekrarlıyorum. Prensip olarak bu yaşta artık eskiden bilakaydı şart ayrılmayın ortayı bulun şunu yapın. Hayır yaşadıkça görüyorum. Herkes de çok hala incelerim insanları. Çekme kardeşim sen mecbur musun? Bilmem kaç senedir çekiyorsun artı. Çocukların gelmiş bilmem kaç yaşına her birinin evi var. 15 gün bir evde kalırsın 15 gün bu evde kalırsın ya da o birazcık para verir. Öteki kız birazcık para verir. Bu adamı da mahkemeye verdiğin için sana bir tazminat verir. Onunla kendine küçük bir güzel bir yuvacık yaparsın. Çalışırsın. Genç seslisin. Niye çekiyorsun? Huzur lazım evladım. Huzur olmadığı zaman istersen altından kaselerde yemek ye. Neye yarar?
0: Biz hep ne diyoruz? Kadınlar diyoruz. Ey kadınlar altın bileğinizi elinize alın. O altınları takıyorsunuz ya düğünlerde. Onlar boş boş. Sizin bir mesleğiniz olacak. Evlilik iyi gitmeyince hayat bu. 40 yıl sonra da bir evlilik bitebilir. Eşiniz sizi terk edebilir. Ayağınızın üstünde durabilecek, çalışacak. Çocuklarınıza tek başınıza bakabilecek gücünüz olmanız lazım. Ama işte o olmayınca ne yazık ki el mahkum oluyorsunuz. Böyle adamları çekmek zorunda
2: çekme
0: kalıyorsunuz.
2: Çekme çocuğum.
0: Çekmeyin. Çekme. İnşallah bir yol bulun diyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
10: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor

0: İpek Terapisi ailesi.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: İyi günde, kötü günde, evlilik biliyorsunuz, nikah akdinde bunlar hep soruluyor. İyi günde, kötü günde var mısınız? Evet, evet deniyor. Kötü gün gelince de özellikle altınlar söz konusu olunca kadınlar bazen altınlı veriyor değil mi Selim Hanımcığım? Diyor ki araba alacağız, ev alacağız, borç kapatacağız. Bir altın benden ne kadar istiyorsun hayatım? Şimdi öyle bir örnek var ki İzmir'de bir kadın kocasına 220 gram altın bilezik veriyor. Ama diyor ki kocam da olsan sana güvenmem ve buna karşılık senet imzalattırıyor. Ne diyorsunuz
6: kim
5: buna?
6: Kim imzalattı?
5: Karısı. Hem bileziğini veriyor.
6: Yok kızım, ama ben bunları hemen kısacık kalan zamanımda söyleyeyim. Hı. Bir, benim altınım senin altının yok. Evlendiğin zaman takılmışsa prensip olarak bildiğim kadarıyla avukata sorarsın. O altınlar kadının. Belki bizde son zamanlarda bir takım kanunlarla değişmiş olduğunu kabul edelim. Bir de öyle düşünelim. Eğer adam istediği şey karı koca arasında sen ben yokuz. Biz bu evi kurtarıyorsak, bu çocukları kurtarıyorsak, kendimizi iyi yaşamak için alan açmaya çalışıyorsak hep birlikte yapıyoruz. O altınlar senin kasanda yerin olacağına atıyorum işte hanımın kasasında duruyor. O altın ikinizin altını, karı kocanın. Bu yetmiyormuş gibi bilmem ne kadar altın verdim diye laf ediyor. Hepsinin üstüne de ne diyor? Bilmem neyle elleri, bilmem şeyleri.
5: Senet imzalatacaksın.
6: Senet imzala. Ben hayatımda ne senet gördüm ama beni kandırdılar bu senet sayesinde. Hmm. Arkasını falan imzaladığın zaman o ona ciro oluyormuş. Ben bunca senelik hayatımda ne ciro bilirim ne senet bilirim, iş kadını değilim. Evet çok zeki olabilirim ama benim ticari kafam yok. Böyle bir şeye lüzum hissetmemişim demeye çalıştım. Bu böyle bir kadınla. Bak bugün tersimden kalktım galiba. Ayrılır.
5: Ama kadın diyor ki bileziğim gidiyor. Eğer yanlış bir yere giderse, olur da bunu başka yerlerde harcarsa eşim.
6: Yok öyle şey. O bilezik senin.
5: En azından
6: bu
5: bileziğin aynısını ben geri istiyorum. Senet imzalatıyorum.
6: Yok öyle şey. Yok öyle şey. Bu ne kadar iki yüzlü bir düşünce.
5: Ama ben ilk defa böyle bir şey duydum.
6: Ben kabul etmem. Diyeceksin ki bir kere bu altının yarısı senin yarısı benim. Ya. O onu da bıraktım.
5: Bilezikler ama kadındı. Yani takılar kadındır.
6: Aşkım karı koca arasında bunlar olur mu? Ben bilmiyorum.
5: İstemese
6: ben,
5: kadın vermek zorunda bak, değil bileziğini.
6: Vermesin ama kafa olarak evliysen kocana ya da karına senin işin, senin derdin.

0: diyemezsin. Evlilik bu. Öyle ayrılmak için deminki şeylerde gördüğünüz gibi kötü insanlara rastlamışsan esasını görüyorsun böyle. Seni korumuyorsa, sana kötü davranıyorsa. Ama ne dedi o teminki cici kadın? O işleri yolunda gitmediğinde bilmem neler yaptım, onları sattım. İşte paramız olmadığı için annesinin evinde oturduk. Nelere katlanıyor? Fedakar ve iyi. Ama karşısındaki adam iyi değil. O ayrı. Demeye çalıştım. Böyle bir eşle evlendiğin için seni tebrik edemiyorum. I am sorry.
1: Kadınlar kendilerini belki de artık bir garanti altına mı
0: Yok
1: almak
0: öyle şey.
1: istiyor?
0: Garanti
1: Ben
0: neymiş?
1: bileziğimi sana verdim ama o bilezik tekrar yerine gelsin.
0: Hayır. Evlilikte, samimiyette, birliktelikte böyle şeyler yoktur.
1: Hı.
0: Her şey verilir. Alamıyor musun? Sana kazık mı attı? Diyelim ki bu sefer erkek yaptı bunu. Ayrılmak için gittiğinde hakime anlatırsın. Hatta istiyorsan anlamam bile böyle şeylerden. Bir avukata sor haklarım nedir diye. Eğer ayrılmak diğerine bunu cezalandırıyorsan onlara karışmam. Ama
1: Ama bu
0: karşındakine benim evim, benim arabam, benim altınım yok böyle dava.
1: evlilikte her şey ortak, her şey ikinizin diyorsunuz. Benim
0: Aynen.
1: evim, benim arabam, benim altınım yok
0: Yok
1: diyorsunuz.
0: öyle şey.
1: Peki o zaman herkese mutlu evlilikler diliyoruz. İnşallah böyle krizin çıkmadığı, huzurla, mutlulukla, sağlıkla yaşayacağınız yıllarınız olsun. Çok teşekkür ediyorum Selin Karadi
0: Şeydin.
1: annem. Bugün de tüm güzelliğiyle ve bilgi birikimiyle bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek
0: Teşekkürler,
1: ümidiyle
0: sağ ol
1: diyorum.
0: canım.
1: Biz yarın yine buluşuyoruz inşallah sevgili seyirciler. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Evet.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün en güzel saatlerinde birlikte olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Nasılsınız efendim? Umarım enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Aynaya baktığımızda her gün yeni bir mucizeye uyanıyoruz aslında. Bu bize normal rutinmiş gibi geliyor ama bugün şunu keşfettim. Gerçekten her gün aynı saatte kalkabiliyor olmak, konuşabiliyor olmak, yazıp çizebiliyor olmak, en önemlisi işimizin başında olabiliyor olmak Rabbimin bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden bir tanesi. Bunun farkına vardığımızda zaten hayat güzelleşiyor. Yine sizlerin karşısında birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsünü birlikte belirlemek için geldik. Bakalım mı öncesinde bugün menüde neler varmış? Gelsin.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Kavrulmuş kabağın hafif aromasıyla köftenin doyurucu lezzetinin buluştuğu dengeli ve aromatik bir ana yemek. Kavrulmuş kabaklı köfte. Taze baklanın doğal ve ferah lezzetinin hafif bir dokunuşla sıcak çorba haline geldiği sezonluk ve besleyici bir başlangıç. Taze bakla çorbası. Üzümün doğal tatlılığıyla yumuşacık kek ve kremanın buluştuğu kat kat dokusuyla sürprizli ve zarif bir tatlı. Üzüm dolgulu pasta. Mevsimin ferah otlarıyla zenginleşen, tane tane dokusuyla hafif ve dengeli bir yorum sunan renkli bir pilav. Bahar pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim, bu alkışlar bence size gelsin bizden.
2: Bence de.
0: Hazır mısın saat?
2: Ben hazırım.
0: Bugün çok abiyeyim iki gündür. Bak

0: Valla çok abiye değilsin, çok şıksın.
1: İyi gündür.
0: Evet.
1: Bugün de efendim yine şöyle bir elbisemi göstereyim size. Valla dedim ki enerjimi yerine getireceğim. Kalkın kızlar. Allah Allah, evde otur otur nereye kadar? Bir böyle hafif böyle yüzünüze bir renk. Güzel şıkır şıkır kıyafetlerinizi giyin. Sürekli yer mi sileceğiz? Çamaşır suyuyla mı uğraşacağız? Yeter. Birazcık böyle şık olalım. Bak, sizin karşınıza yine İki dirhem bir çekirdek geldi.
0: Dışarıda ve güneş de var. Enerjimiz de
1: yükselsin. Öyle.
0: Aynen
1: yaptı,
0: öyle.
1: Çok iyi yaptın. Şimdi efendim, dün bütün hediyelerimizi vermiştik. Bugün dedik ki tekrardan en güzel takımımızı koyalım.
0: Şöyle sözünü balla bölüyorum Nermin. Dün tenceremizi kazanan hanımefendi
1: takip etmiyormuş.
0: Takip etmiyormuş. Dolayısıyla o hakkını maalesef özür dilemek yitirdi.
1: Yani buhar tenceremizi bugün yeniden seçeceğiz. Bizim tek bir şartımız var. Biz altına etiketliyoruz. Sadece markalarımızı takip etmenizi istiyoruz. Çünkü onlardan geliyor bu hediyeler sizlere. Dün buhar tenceresi kazanan hanımefendiyi üzülerek elemiş bulunmaktayız.
0: Evet.
1: Takip etmediği için sponsor markalarımızı eledik. Bugün tekrardan o yorumlar arasından seçiyor olacağım buhar tenceremizi. Evet efendim, güzel hediyeler ve harika tariflerle.
0: Çok, çok basit bir istekti. Bak gitti yani, kaçırdı.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani, üzülerek.
1: Efendim, gelelim hayatınızda yapabileceğiniz en pratik ama en lezzetli pastayı birlikte yapmaya. Ne dersiniz? Şimdi mutfağa girdiniz. Hazır böyle yaz da geliyor artık. Cıvıl cıvıl bir bahar havası var. Böyle üzümler de çıkmış. Yeşil, kara üzüm, ne varsa elinizde. Kokulu
0: tabii
1: üzüm.
0: Canım.
1: Hepsini değerlendirebilirsiniz. Çünkü hep genelde çilek muz, çilek muz, çilek muz bir yere kadar baydı. Şimdi ama size harika bir üzümlü pasta yapıyoruz efendim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1 paket kabartma tozu, çamaşırlar yıkanıyor mu?
0: Aa,
1: 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 fisket tuz, aldığı kadar un. Kremasında kıymetli izleyenlerim, 3,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Dolgusunda 1 kase kırmızı üzüm. Peki bu pastamızı sıvayıp böyle güzel bir pasta formatına getirmek için 2 paket kakaolu krem şantimiz, 1 su bardağı sütüyle birlikte güzelce köpürmüş, böyle soğuk olması gerekiyor. Kaplamak için kek kırıntılarından yararlanacağız. Sunumunda kırmızı üzüm ve toplarımız olacak kekten, böyle tatlış evet, tatlış toplarımız olacak. Evet efendim, ilk tarifle başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedim.
0: Sana
1: ve aldım.
0: Yok, onu alma. Gördüm.
1: Tamam, ben görürüz. Bir de sonra diyorlar ki sinirleniyor Nermin Öztürk. Şimdi Nermin Öztürk sinirlenir. Bunu böyle eline aldığında görüyorsun.
0: Şey,
1: bakıyorsun.
0: Hamur, bir benekçik kalmış hamur lekesi.
1: Ama kalmamalı Serpikon.
0: Şimdi ben de gidip muhallebi yapsam mı? Ne dersin, getireyim mi kabımı?
1: Olur, ben bir yumurtayı çekeki vereyim bence. Aşama aşama gideriz yani. Tamam. Sen de tencereni de getir zaten, dursun.
0: Tamam.
1: Şimdi 4 adet yumurtayla başlıyoruz. Yumurtaların oda ısısında olması lazım. Gayet böyle pofidik pofidik bir kek yapacağız. Yüksek kabarmış olması gerekiyor ki ortasını çünkü oyacağız malzemelerle ve lezzetlendiriyor olacağım efendim. 4 adet yumurtayı kırdıktan sonra ne yapıyorum? Elimi yıkıyorum. Elimi yıkayıp geliyorum.
0: Sana çırpayım ister misin?
1: Evet, yavaş yavaş şekerimizle birlikte yumurtaları çırpıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaş yavaş çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bu tarifte böyle bakıldığında çok zormuş gibi geliyor ama gerçekten
0: şöyle
1: sadece ben anladım onu. Aşama aşama ilerlediğimiz için size çok zor gibi gelse de çok pratik ve çok kolay olacak. Hazır kekten de yapabilirler ama biz evde de nasıl kekini hazırlayabileceğini göstermek için yapmak istedik Serpil'cim.
0: Evet, bir de Nermin bazen hani böyle işte ilk bakışta biz böyle detaylı bir şekilde ayırıyoruz falan ya.
1: Aslında benim aklıma bir şey geldi. Valla şu an geldi. Dinlemek ister misin?
0: Tamam, hadi gel.
1: Sen şimdi onu yağladın ama tencerenin içinde yapalım mı?
0: Yok, yok, yok, yok.
1: Böyle bunun bir tık büyüğü olandı. Kapatalım, peçete koyalım, orada kendi kendine pişsin. Çünkü
0: tamam,
1: çok
0: pişsin.
1: Yaygın oldum.
0: Tamam.
1: Ya, tencerede de olur bu. Sen biliyorsun, biz yıllardır yapıyoruz canım.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Ya yiyeceğim. Efendim, dün sohbetimizi çok sevmişsiniz. Bir de Serpil'le böyle kahkaha atarak gülüşmelerimizi çok sevmişsiniz. Bir yandan diyor ki bir hanımefendi, gözlerim doluyor. Bir yandan kahkahalara boğuluyorum diyor. Aynı duyguları anında yaşadığımız sahneler diyor. Getirdin mi?
1: Getirdim.
0: Şu an tamam.
1: Ay sen söyleyince şimdi yapmadan içime sinmiyor. Anladım, o yüzden.
0: İçine hiç şey koymasak mı?
1: Yok yok yok, onu yapmayalım.
0: Yanar mı içinde o
1: ya yüzden? Onu yapmayalım hiç şöyle bir.
0: Yanar mı içinde?
1: Allah vermesin. Tutuşur yanarız.
0: Bu yanmaz mı?
1: Yok yanmaz.
0: Tencerede yapacağım. İşte fırınım yok Nermin Hanım, ben nasıl yapayım diyorsunuz, al size tencerede kek.
1: Ha, fırına atmayacak mıyız bunu?
0: Ocakta pişmez mi? Ha tamam, fırına atalım. Daha mantıklı, tamam.
1: Şu an bir an dikkatimizden kaçırırız.
0: Evet,
1: tadımız kaçar, tamam. Tadımız kaçmasın.
0: Tamam. Ama tencerenin içinde yapalım. Herkesin evinde olan tencere. Göster Serpil tencereyi. Herkesin evinde var yavrum o tencere.
1: Vallahi böyle.
0: Çorba tenceresi.
1: Hatta bunlar bizim size çok sık hediye ettiğimiz tencerelerden evet. Bir tanesi.
0: Kakaoyu koyduk.
1: Silikonlarını çıkarttık. Şimdi fırına yollayacağız.
0: Bir fiske tuzunu ekledim. Vanilyasını ekledim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş.
1: Vallahi ne geliyorsa burada aklına kakos geliyor benim sunucunun. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu.
0: Bu böyle yağlamıştı bile kek kalıbını, ha gördünüz.
1: Ha, yani düşünün, siz düşün işte, geliyor hemen geliyor.
0: Ama işte herkes yapsın. Amacımız kurtarmak. Beyleri kek kalıbı almaktan kurtaran canlı yayın.
1: Olsun, biz izlesinler, biz veriyoruz zaten. Veririz ne olmuş
0: bir
1: ki?
0: Bir günde kek kalıbı verelim. Doğru dedin. Ne zamandır vermiyoruz.
1: Aman.
0: Şimdi bakın, şöyle güzel bir pandispanya hamuru elde ediyorum. Tabii ki 5 kaşık olmadı. 6, 7. Şimdi tam olacak.
1: Ben sana şimdi bir spatula da vereyim.
0: Aman yarabbim.
1: Nasıl alayım mı elikimizi?
0: Alabilirsin aşkım. Bir tık su atsak içine nasıl olur sence?
1: Kakaosunu parlatır. Şu bardağıma süt alayım.
0: Aynen, çok azıcık suyla. Alayım. Bakın.
1: Sana şu kadarcık.
0: Ben kekte su koymayı çok seviyorum son raddede. Yeterli.
1: Burada elimdeki bardak süt bardağı da ondan öyle, yanlış anlaşılması.
0: Evet. Hem böyle biraz daha akışkan hale getirdi. Wow, çok başarılı olacak. Ama bak şimdi tencerede bir sıkıntı olursa bana değil. Anlaşalım.
1: Aktüel sana dedim tencere isteme diye. İstiyorsun istiyorsun, sonra ben de değil.
0: Aktüel kaldı gene, ne diyor bunlar? Kız zaten adam yaşlandı, iyice adamı yoruyoruz burada.
1: Bunu sen istedin, bunu kime sorayım? Gidip Aktüel'e mi hesap sorayım? Kime sorayım, ne yapayım?
0: Ona sor, o suçlu.
1: Ben sana sorarım, sen gül. O kek çıkmasın da aktüel.
0: Tatlı yiyemezsin ki. Bak tatlı kalır.
1: Beklem arasında.
0: Bak kıvama bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvama gel. Hocam bak. Gönlüm. Ya Rabbim sen nasıl güzel nimetler sunuyorsun bize. Haftanın ortasından günün en lezzetli tarifiyle. Beyaz TV ekranlarında Serpil Kök'le. Elimi değiştirdim. Tutamadım aşkım.
1: Kim oraya şey geliyor.
0: Kulaklığı geldi.
1: Kulaklığın geliyor. Sen bu keki yak, ben sana sucuğum aktüel.
0: Bak bu sende ha bak. Çıkmazsa bende, yanarsa sende. Karışmam. Bölüştük.
1: Tatlı gider ha, ona göre.
0: Evet alacağım, efendim. Şey. Çok mersi Serpil Hanımcığım. Çok zarifsiniz her zamanki gibi.
1: Yo rica ederim. Ne demek?
0: bunun kapağının üstü plastik mi? Biraz kapağını kapatsak mı?
1: Gerek yok. Yani kek kalıbını koyunca kapatıyormuş.
0: Tamam, al Serpil'im. Sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim de. Allah'ım de. İnşallah gelecek de. De. Seversen olur. Sevmezsen yarım kalır. Nankör insanlardan nefret ediyorum. Hayatımın her aşamasında var. Biz nankör olmayalım Serpil. Ne olursun bak.
1: Bak dokunuyor.
0: Bugünkü konumuz nankör insanlar olacak. Şu an karar verdim bak. Buna da şok oldum.
1: Mevzu çok...
0: Mevzu derin.
1: Hadi, bismillahirrahmanirrahim.
0: Serpil'in haberi var nankörlerden ama sizin haberiniz yok. Herkes diyor ki Nermin Hanım niye? Niye buruksunuz?
1: İşte. Ya sürekli canını sıkın. Canını sıkın, sonra niye üzgünsün?
0: Konuş. Konuş Serpil. Ben kibarım.

0: konuşamıyorum. Sen
1: sana
0: konuş.
1: Diyorum içselleştirme. Ay yeter. Düştü. Tamam. Düştü. Ah.
0: Düşecek birazdan. Karıca sakın kalkmayın. Çok güzel bir şey vereceğim sonra size. Bütün nankörlere.
1: Gelsin.
0: Gelsin. Çok muazzam bir şey buldum. Un, nişasta. Vanilya. Allah'ım şu vanilya niye her şeye bu kadar yakışıyor ya Rabbil Alem.
1: Ya biraz uygun olsa da vanilya çubuğu kullansak.
0: Değil mi? O hissi yani. Böyle çekiyorsun içinden mis gibi.
1: Anam o da çok pahalı be. Vallahi.
0: Efendim.
1: Hayır çıkın oradan.
0: Yok yok durmuyor iki dakika. Serpil şimdi biz Afyon'a gidiyoruz ya Cuma.
1: Evet.
0: 7'sinde başlayacak ya bu festival. Hamza şefimize buradan öncelikle selam olsun. Evet. Bu gastronomi çalıştığı efendim uluslararası gerçekleşecek. UNESCO tarafından yapılan inanılmaz büyük bir festival. Bütün Afyonluları bekliyoruz. Bak influencerlar, şefler, bizim gibi böyle ünlüler, herkes orada olacak.
1: Misafirleri.
0: 7, 8, 9, 10 Mayıs biz Serpil'le Cuma günü yani 9'una mı geliyor? 9'unda orada olacağız. Yani uluslararası Afyon Karahisar gastronomi çalıştayı.
1: Evet.
0: Ve aşçılık kampı efendim. Hadi bakalım.
1: Hamza şef önderliğinde olacak.
0: Evet bütün şeflerimiz orada olacak.
1: Ben planladım ne yiyeceğim ne içeceğim. Siz de planlayın.
0: Bu arada tabii bizim bir derneğimiz var. Türgit'le birlikte. Afyon Türgit Başkanımız.
1: Hamza şefimiz.
0: Güzel şefimizle birlikte. Bakalım neler yapacağız efendim. Afyon. Geliyorum.
1: Allah geliyoruz.
0: Bomba. Bize iyi gelecek iki gün Afyon. Buradaki şeylerden gitmek istiyorum artık Serpil'cim. Yeter. Anlatacağım. Çarşaf çarşaf her şeyi anlatacağım. Üstüne alınan alınsın. Aramayın beni alınanlar.
1: Ondan kendini biliyordur. Niye arasın bir daha?
0: Aramasınlar beni. Kimse aramasın artık. Kürşü'de anlatacağım. Efendim işin esprisi burada güzel bir krema yapıyoruz. Pasta fırına gitti. Allah emanet. Günün ikinci tarifi de geliyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Siz hiç duydunuz mu? Kavurduğumuz kabağı köftenin içine verdiğimizi. Şu an Beyaz TV ekranlarında ilk defa harika bir ana yemeğe şahitlik edeceksiniz. İlk defa. Bir restoranımız olsa 13 dakikada bir menü çıkarsak. Biz Serpil 3 saate 15 menü yaparız. Açık ruhlu. Geri kalan işte gün içinde de kahve, çay ne yapalım? Otur, sohbet, muhabbet. Tamam. Yapacak bir şey maşallah motora bağlı. Bak Aloji'yi de güldürdüm.
1: Aktüel gülüyorsa kesin bir şey oluyor ben size
0: ne
1: söyleyeyim.
0: Ne yapsın adam? Yıllardır gülmemiş. Gülsün bizimle kas. Şanslı gülmemiş adama.
1: Ama Nermin o kesin.
0: Bir tane gitmiş, iki tane gitmiş, üç. Allah verme ya.
1: Allah verme dağları taşlara.
0: Ama zor. Mutlu olmak istiyor adam.
1: Sen de haklısın be. İşte insan Rabbim can çıkmayınca
0: üç,
1: umut hep
0: üç var. Üç mü alacaktı dördü mü?
1: Bilmiyorum orasını unuttum.
0: Üç müydü? Dört mü? Üçü alacağız Allah nasip edersin. İstemeye
1: sanırsın ki hamburger yedi ha.
0: İstemeye Serpil'le beraber geleceğiz.
1: Şimdi.
0: Evet bakın burada güzel koyulaşıyor efendim. Ben burayı Serpil'e bırakıyorum ve oraya geliyorum.
1: Dur gelme. Geldin mi?
0: Birazdan ayakkabıları açıklayacağım Serpil. Tamam mı? Ayakkabılarımızı
1: açıklayacağız değil mi?
0: Tabii. Erhan Bey'in hediyeleri. Şimdi. Tamam mı? Şöyle geldim.
1: Daha senin kıymanı
0: getirmedim. Rabbi esi ve atosura.
1: Takip etmiyorsa bak vallahi gidiyor. Günah oluyor. Emeğinize günah oluyor hanımla. Tek ricamız takip.
0: Onu da başa tutturmanız gerekiyordu ya anneciğim. Yok. Benim kız abi ne böyle. Yandım. Efendim. Kaç ayakkabımız kalmıştı?
1: Ben havuç istiyorum affedersin. Kabağı rendeleyeyim seni bekleyeyim mi?
0: Olur.
1: Sen şey yapar.
0: Ben ayakkabıyı şey yapayım.
1: İyi sen de maşallah çok güzel oldu sana çok yakışır.
0: Evet ya ben de çok beğendim bu elbiseyi. Böyle biraz yöresel bari. Muhammed
1: otantik.
0: Bey. Evet otantik bir şeyler böyle. Hoşuma gitti. Ben bilmiyorum böyle ya. Kadın kendiyle uğraşılmış içine küstüğünde. Ben de herhalde kendim.
1: İçine mi küstün?
0: Küstüm. İçime kendi kendime içime küstüm.
1: İçine niye küsüyorsun?
0: Ayakkabıyı veriyorum. Ne bileyim.

0: Mişi küstürüyorlar, yazıklar
1: bırak,
0: olsun.
1: Ne küseceksin içine?
0: Tereyağını koyuyorum bak. Muhallebi böyle birazcık aktifleşmeye başladığında tereyağı devreye giriyor. Bak ipek gibi. İçme içme.
1: Bırak. İçini içine yapıp kendini kahretme.
0: 10 tanesinin 4 tanesini vermiştik. 6 tane kalmıştı. Ha, 2 tanesini daha vereyim.
1: Yorum okuyorum.
0: Yok, vereceğiz malzemeleri. Serpil onu bir rendelesin.
1: Sıkıntı tabii yok. Canım ben evet.
0: Geldim. Tamam. RMS Darıcı. Nermin Nefes Mutfağı'nı izlemek artık günün en özel anlarından biri oldu. Nermin Hanım, Serpil Hanım o kadar doğal ve samimisiniz ki.
1: Allah razı olsun.
0: Sizi izlerken gerçekten ailemizden biriyle vakit geçiriyormuş gibi hissediyorum. Canım. Programında verdiğiniz hediyeler ise ayrı güzellik. Bir insanın yüzünü güldürmek, onun mutluluğuna vesile olmak çok kıymetli. O anları izlerken insan ister istemez duygulanıyor. Sadece tarifleriniz değil, güzel kalbiniz, ince düşünceniz ve ince düşünceniz de izleyiciye geçiyor. Böyle işten anlamlı bir program yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Çok büyük emek var, görüyoruz bunu. İyiliğiniz kat kat geri dönsün demiş.
1: Allah razı olsun.
0: Bir ayakkabıyı verdim. İkinciyi veriyoruz şimdi. Yani 6-5 oldu. 6.'yı veriyorum. Allah'ım muhalebeye bakar mısın hocam? Bak Allah Allah.
1: Hanımefendi ne güzel konuşmuş. Şiir gibi. Vallahi.
0: Şimdi bak muhalebi ceylan gözü gibi pıtlıyor ya. Şu tam olarak bu ekrandaki görüntü pıt pıt pıt pıt. Yani diyor ki artık Nermin Öztürk beni kapatabilirsin.
1: Sence soğanımı da rendeleyeyim mi?
0: Olur. Kıraç MRT. Günlük rutinimin en keyifli parçası artık demiş. Çok güzel bir yorum yazmış. Artık okumayayım, kendimizi övüyor gibi
1: okusaydın
0: olmasın.
1: Okusaydın Kıraç'ı.
0: Okuyayım mı istedim
1: oku
0: mi?
1: Be.
0: Her gün rutin. Aynı saatte kaçırmadan ekran başına geçiyorum. Büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Programın doğallığı, samimi, sohbeti mutlaka mutfaktaki uyumunuzu izlerken gerçekten çok iyi hissediliyor. Tarifler kadar da sıcak bir atmosferiniz var. Ortaya koyduğunuz emek, enerji takdire değer demiş.
1: Allah
0: teşekkür
1: razı
0: ederiz.
1: Olsun.
0: Üç tane de arkadaşını etiketlemiş. Onu da ekran görüntüsünü aldım.
1: Sağlık
0: birazdan sosyal medyada paylaşmış olacağım. 6 tane ayakkabımızı sahibine ulaştırmış olduk bu arada. Burada muhallebi pişti. Ben şu malzemeleri sayıp aslında pastanın yapımına geçeceğim.
1: Hı hı.
0: Malzemeler burada sıkı kabak kavrulana kadar bana
1: zaten bir
0: yetecek.
1: Soğusun,
0: aynen
1: evet.
0: Öyle. Kavrulmuş kabaklı köfte günün ikinci tarifi. Evet, yanlış duymadınız. Köftemizin içerisinde bir de koca koca kabaklar olacak. Yani köfteyi artımlı hale getiriyoruz. 2 adet kabak, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 350 gram kıymamız var. Yarım su bardağı da gayet unu, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, kızartmak için ise sıvı yağ. Yine eşlikçi olarak patates püresi yapacağız. 5-6 adet haşlanmış patates püremiz, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi, tuz ve akbiber. Sunumunda da maydanozumuz olacak. Kıymetli izleyicilerimiz, patates püresini yaparken top top oluyor diyorsunuz.

0: Şimdi kekimiz fırında pişiyorken biz de burada önden hazırladığımız kekle sizleri bunu almamız lazım. Hangi sunum tabağında yapalım? Buradan sonra kaldıramayız.
1: Kaldıramayız mı diyorsun? Altına iki tane şey koysam diye alamayız. Hayır,
0: getir kağıt koysak alırız. Şimdi ben bunu önce bir çukur açacağım Serpilko.
1: Ne yapacaksın?
0: Çukur.
1: Aç Nermin. Çukur aç ona sen.
0: Çukur açacağım. Tamam mı? Kremamı arada bir karıştırsanız Ahmet. Kaymak tutmasın.
1: Ters çevireyim sen rahat çalış.
0: Tamam.
1: Gönder hocam.
0: Bunu böyle alıp sonra sunuma koyacağız. Şimdi burada şöyle bir çukur yapalım.
1: Şey evet yan duvarlarını geniş yapmayalım ki şey olmasın. Şimdi. Vay köfteme de var ya bir yakışacak şimdi bu.
0: Fırında sağlıklı. Da kek pişiyor onu da gösterdik.
1: Bu arada diyecekse izleyicilerimiz Nermin. Nermin keki fırına attın niye bu kekle yapıyorsun?
0: Çünkü bunun soğuması lazım. Biliyorsunuz ki asla dilimle yemezsiniz. Soğuk bir kek olmazsa onun hiçbir özelliği olmaz. Öbürünü de şimdi ben size göstereceğim zaten. Çok başarılı oldu. Şöyle.
1: Bir katını daha alırız değil mi? Hayır almayız.
0: Bence yeterli.
1: Sanki bir kat daha saklarız ha alırmışız.

0: Alırsam.
1: Mı işiz?
0: Almayız.
1: Yok. Alma.
0: Bir bana bulaşmadı.
1: Ama ne yapayım? Sana da takayım, ne yapayım Nermin? Şimdi.
0: Bir kaşık alabilir miyim sana?
1: Gel canım benim.
0: Şimdi Serp onu biraz soğusun ki bunu kavurmak gerekiyor. Biraz soğusun.
1: Nefis bir kabaklı köfte yapacağız. Bu şey miydi, tamam mıydı Nermin? Hı. Tamam. Rahat çalışalım diye şey yapayım mı?
0: Sıkmaya hiç gerek yok. Uğraşma. Öyle mi diyorsun?
1: Tamam.
0: Direkt ortaya dökeceğimiz için.
1: Tamamdır.
0: Bak çok güzel oldu. Biraz daha senin için oydum.
1: Hı. Ben onları bu arada şeyden geçireyim mi sana, ister misin? Hı.
0: Robottan. Evet, bunları da kullanacağım.
1: Bu da mübarek süt, hemen ısıyı görünce bir sulanıyor,
0: çok
1: yayılıyor.
0: Çok lezzetli bir pasta Serpilim.
1: Canım.
0: Gel.
1: Geldim. Üzümlerimizi ve şeyimizi.
0: Bak biraz unu koyacağım. Kaşıkla bir kesersin bana. Tamam.
1: Bir görelim. Aa. Evet.
0: Yok, biraz daha alır.
1: Yok, gerek yok. Üzümleri saplayacağız. Üzümleri gömeriz bence.
0: Bir lokma daha. İç dolgusu bol olsun. Gel çocuğum bak. Şimdi pastanın güzelliğine bak hocam.
1: Vay vay vay. Bu arada Nermin, biz içine üzüm koyuyoruz. İzleyicilerimiz ne istiyorsa onu da koyabilir.
0: Ama üzüm çok meyve. Güzel oluyor.
1: Bizimkisi çok affedersiniz öküz gözü. Hı. Ve çok tatlı bir üzüm bu arada, biliyor musun?
0: Bize bu etmişsin. Her hafta alıyoruz ya biz bu yüzler üzümlerden. Hasan Bey bize valla inanılmaz iyi geldi. Her hafta biz taze taze, bak ekranda görün üzümlerin büyüklüğünü. Hatta... Ekranda harika. Hı. Gözüküyor. O da. Hı. Sebepleniyor her gün bak.
1: Ha, bir tane işte can çekiyor, ne yapsın? Bir de tatlı ha.
0: Sen şunu alır mısın ya? Şu. Türk.
1: Ezilmiş. Hı hı. Ay ay, elime geldi.
0: Kıyamam. Bunu böyle aldık.
1: Yıkarken şey, yoluyoruz ya dalından. Herhalde patladı. Bunu evde kalmış çikolatanız, kurabiye kırıntısı. Şimdi gayet de keyifli olur.
0: Dolaptan alıyorum şeyi.
1: Üstünü kapatalım. Sakla.
0: Bunu böyle mi kapatsam?
1: Daha güzel olur. Aynen. Mantıklı.
0: Geliyorum. Bak nasıl koşuyorum. Dizim bu arada ama yine koşuyorum. Özlemişim koştuğum günleri.
1: Maşallah kadın sekiyor oldu. Abiyesiyle. Bu arada bakın benim kabaklarıma. Alıyorum ve kapatıyorum altını. Ki Nermin'i bekleyene kadar soğusun.
0: Of.
1: Of of.
0: Çok güzel bir pasta yapıyoruz efendim.
1: Bizim şey tarağımız vardı, böyle sıvıma tarağımız. Şey mi?
0: Sert.
1: Mi?
0: Bir tık daha büyütelim mi ağzını?
1: Tamam gel.
0: Tamam Nida, ne yapayım yani şimdi Nida? Nida ne yapayım şimdi? Geliyor, geliyor maşallah. Duyarlı Nida. Allah'ım yarabbim, sen nasıl bir şey olacaksın?
1: Bak. Bunu bir sıvı Nermin'im.
0: Bak, bak.
1: Yanlarına da olmadı. Bir sıvı.
0: Böyle bir pastayı almak olmuş 2000 lira. Değer mi?
1: Sus, sorma.
0: Değmez. Yapabilir misiniz?
1: Gayet
0: yapabilirsiniz. Doğum günü pastalarınızı itinayla hazırlayabilirsiniz. Bak. Şimdi başlıyoruz yanlara. Hazır mıyız?
1: Gönder hocam, hazırım. Şimdi ben bir büyük tava daha alayım. Bu arada daha şey ya, püremi yapacağım için şöyle büyük çene.
0: Her yerini sıvayacağım. Keşke şöyle döndürmeli aparatımız olsa. Pastacılıkta almıştık ya.
1: Nasıl bir şey?
0: O döndürüyor ya.
1: Şöyle bir şey mi diyorsun? Olur mu? Bu işimizi görür mü diyorsun mesela?
0: Bak diyorum su, kuk diyorum bilmem ne. Hatun beceriyor bu işi.
1: Gönder hocam.
0: Yani daha iyisi olamazdı.

0: Terpilden. Kendini mi görüyorsun?
1: Evet.
0: Pırıl pırıl değil mi? Korkma. Sen kırmazsan korkma. Bu arada sana kırıntıları şöyle bir un haline getireyim mi işimize?
2: Getir aşkım.
0: Rahat kirletebilirsin. Altının şeyinin önemi
2: evet,
0: yok.
2: Evet, o yüzden. Ay Allah razı olsun canım.
0: Ne kadar iyi insan.
2: Canım nasıl iyi insan, nasıl iyi insan. İyi
0: Nermin.
2: Oh, gerçekten bak. Fazla iyiyiz bu dünyaya, boş ver Serpil. Allah'a bak.
0: Ne yapayım?
2: Fazla iyiyiz bu dünyaya. Fazla iyiyiz. Gerek var mı bu kadar iyi olmaya? Bilmiyorum.
0: Bak Nermin'im.
2: Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım bugün.
0: Sana
2: ne oldu?
0: Geçen bir şey duydum, şok oldum.
2: Neyle alakalı?
0: Yani hani bu kadar kötü, ne ara bu kadar kötü oğlukla alakalı?
2: Hmm.
0: Allah.
2: Çok oluyorsun değil mi her duyduğunda hala?
0: Oluyorum valla.
2: Aslında olmamamız lazım artık duyduklarımızı ve yaşadıklarımız karşısında. Ama biz niye her şeye hemen ezik oluyoruz? Olmamamız lazım. O hak etmiş olmuş diyeceğiz bundan sonra.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Evet.
0: Şurayı da şey yapar mısın?
2: Herkese ay yazık yazık. Ne yazık?
0: Bana yazık.
2: Size yazık kız. Şimdi bu hafta sonu anneler günü ya. Alsın yapsın çocuklar analarına değil mi Serpil'im?
0: Bence de.
2: Bak gördünüz mü?
0: Şimdi.
2: Çok
0: şu
2: kolay.
0: Alanı sana bir toparlayayım mı?
2: Şu an zaten dağılacak. Hiç toparlama.
0: Şey ya sıcak ya bari biri soğuk olsun ki açık destek lazım. Onun üstüne değdireceksin. Aktüel. Gel canım bakayım üzüm yemeye benzemiyor.
2: Gel de tamam.
0: Gelirsin sen üzüm yemeye.
2: Başlıyorum.
0: Seni de hiç yapmıyorlar görüyor musun? Allah'a it et.
2: Sen görülmeyecek adam mısın maşallah.
0: O yanları da alsam hocam.
2: Alacağım alacağım. Ben merak ettim.
0: Şuradan top yapacaktım kendim hocam.
2: Yapacağım. Ben vereceğim mi onları sana zaten? Senin
0: ha ver ver.
2: Onlar senin.
0: Şöyle 3-5'te şuradan fındık şey yapayım Özlem'den. Alayım. Fındıklı top yapayım yanlarına.
2: Çok mu yapmak istiyorsun?
0: Bir geldi içimden geldi.
2: Tamam.
0: Vay köftemiz duruyor.
2: Tamam bence yeterli.
0: Onları bana buraya sıyıralım kenardakileri. Gel. Hı. İttir hocam parmağını.
2: Bir dakika dur. La havle ve la kuvveti illa billahi.
0: Ben sana çevireyim. Hı.
2: Zahmet olacak.
0: Olsun idare ederim ben seni seviyorum.
2: Ben de seni seviyorum. Seni seviyorum diyenlerde insanın canını yakıyor. Bırak Terpil Allah aşkına. Bugün seviyorsun yarın sevmezsin.
0: Kim ben mi? Ben öyle. Ne ara Bebezu'ya dahil oldum?
2: Ben evde televizyon izliyordum. Şimdi dur. Elime bir su tutuyorum ve son dokunuşlara
0: yaklaşma.
2: Geliyor. Artık bence tabağa çekelim.
0: Tamam sen yaklaşma aktüel.
2: Artık sunum tabağını alalım mı?
0: Alacağım.
2: Bak getir Serpil bunların hepsini sana vereceğim.
0: Evet tertemiz. Çünkü tertemiz benim şeylerim.
2: Şöyle ziyan etmiyoruz. Tertemiz peçeteyle aldım. Serpil koma verdim. Ben evde diyorsun televizyon seyrediyordum. Alalım bunu buradan artık.
0: Al al.
2: Gel yardım et bana. Bak kırılırsa yerim seni Serpil.
0: Ortaladık mı hocam?
2: Hı. Çekelim mi şimdi bunları? Hı. Çok güzel oldu.
0: Şu üstteki.
2: Çekecek miyiz emin miyiz? Gel. Aa. Ben kaldırıyorum sen de bunu.
0: Nereden girdin? Ya. Pasta nasıl kırılır?
2: Çek çek çek çek çek güzel. Harikasın. Ay işte be. Ekip çalışması denir buna biliyor musunuz?

0: Beni kurtarsana.
1: Kurtardım. Bitti mi? Asla. Asla bitmedi. Teşekkür ederiz. Alkışlarımıza tamam. Layık olmaya çalışıyoruz. Nerede şimdi pastacı şeyimiz? Şekillendireceğimiz.
0: Şekillendirmekten kastın ne?
1: Üstüne böyle döndüreceğiz de zikzak.
0: Diğerlerini doldurayım da.
1: Oo. Kız ilk tarifte kaldık Serpil.
0: Bilmiyorum nerede yayın kaldı. Bitti. Ben ne yapayım?
1: Nerede o beyaz?
0: Beyaz nedir? İstemiyorum ki şey daha onu.
1: Ha, yapmayacak mıyız lütfen? Yaparız Serpil. 7 dakika yayınımız var. Sadece ortasına mı yapayım?
0: Kararını sen ver.
1: Şöyle yapayım.
0: Süsleme senin tamamen zevkinle alakalı.
1: Tamam ya. Kenarlarını da sen top getireceksin zaten bana.
0: Evet, şu an kendi ellerime eldiven takmak yerine böyle şeyler yaptım. Niye yaptım bilmiyorum ama yaptım. Ama yıkarım.
1: Tamam, yaparsın Serpil. Bak terapi. Çok konuşmuyorsun Ucu bugün. Hey. Biz pastacıyız ya. Doğuştan. Dur sen de. Geliyorum ben sana. Şimdi Serpiko. Ama bak bu böyle biraz sulanmış, alayım mı suyunu?
0: Yani o su değil aslında. Al biraz yağ. Tamam. Sadece şeyi sıkmanı rica edeceğim.
1: Bak malzemeyi saydık. Kıymayı koydum.
0: Soğanımızı sıkalım.
1: Tuz, karabiber koydum. Tamam mı? Soğanımı.
0: Ve orada bir diş sarımsağımız var. Döve döve.
1: Suyunu aldım. Soğan suyuyla da zayıflıyorduk bir ara.
0: Ay onu içsem mi? Herhalde midem direkt.
1: Ne moda olmuştu ay.
0: Delinir.
1: Her aklımıza geleni yapıyoruz işte. Yumurta. Yanlış görmediniz. Mis gibi betona. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 50 lezzeti olsun, bereketi taşsın, yiyenlere şifa olsun.
0: Döve döve döve.
1: Aman yarabbim. Bak, bak. Efsane bir yemek. Ay çok güzel oldu pastanın yan görünüşü. Bayıldım.
0: Dur dur daha gelecek şimdi.
1: Bayıldım ama bitmedi. Tam bir yaş pasta görüntüsü. Bir çekeyim mi? Bir göreyim mi ekranda hocam ben de pastanın yan tarafını? Ay ay ay. Bakar mısınız? Kim der ki evde yaptık bu pastayı?
0: Daha bitti mi?
1: Bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Serpil Hanım. Bunların büyüklüğünü cevizden bir tık büyük yapıyorum.
0: Evet şu anne köftesi gibi yatsı yatsı yatsı yatsı yapalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Son iki topum kaldı. Geleceğim senin
1: bak,
0: yanına.
1: Gördünüz mü? Bak
0: görme
1: şekil
0: bu. Görme
1: bu
0: benim ellerimi böyle. Ellerim biraz şey gözüküyor. Görmeyin hocam. Şimdi yıkayıp geleceğim.
1: Oy, yerim ben sizi. Çok güzel oldu.
0: Kabak, sen onun bir de tadına
1: bir
0: bak.
1: Bir de arttırdı köfteyi. Bir de kimse de anlamaz biliyor musunuz? Böyle hani kalabalık misafirin gelecekse. Bir de bir tat verecek bu köfteyi. Bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bunları yağda kızartacağız böyle ama çok hafif yağda. Sonra patates püresi yapacağım. Bugün patates püresinde bir püf noktası vereceğim. Reklam dönüşü size. Bak toplarımı da yaptım. Güzel oldu. Evet. Ben köftelerimi bir yuvarlayayım izniniz olursa.
0: Bir de kızartalım.
1: Sizler yorum yapın. Bir de bunları biz kızartalım. Dönüşte sunumla karşınızda olalım. Patates püresinin de yapımıyla olalım. Pastanın finali tabii ki Serpiko'da olacak. O topları koyduktan sonra bitiyor. Hiç bakla çorbası içtiniz mi? Biliyorsunuz ki bakla çok özel bir sebze. Taze baklayla bakla çorbası yapılır mı? Yapılır. Bakla severler çorbaya. Geç kalmayın. Dakikalar sonrasında yorumlarınız da gelsin. Kazananları açıklayacağım. Geliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
10: Bak ne var orada.
9: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
16: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
17: kurdu. Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
18: Hem de hiç para vermeden.
17: Herkes gibi. Hakemler.
18: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
17: Kuaförler.
18: Ne kadar borcunuz?
19: Kargo bedava.
17: Taksiciler.
18: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
17: Hatta astronotlar gibi.
18: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
20: Ne istersen ne 11.
21: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ya bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
4: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
3: Çok iyi ya.
4: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
3: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
5: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta. Getir.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: İntens bir konu var, bekliyorum.
3: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.

0: Bizim intens mi?
1: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
5: Aquapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
6: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Hepsi Broda'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Süpermarket markalarında tüm indirimlere ek 200 TL indirimi yakala. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermedi.
3: Herkes gibi. Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
3: Kuaförler.
4: Ne kadar borcumuz?
5: Kargo bedava.
3: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
3: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
6: Ne istersen Neon 1.
7: Setur Yaz Show.
8: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
7: Tatilse Setur.
3: Anneler gününde anneler ne isterse Neon 1'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada tadımız kaçıyor.
13: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
12: İnternette donuyoruz.
11: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Fiber uzun da hedefi.
11: Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
14: Fiber uzun da hedefi. Çok acayip.
12: Yüksel abi ne zaman varacağız?
11: Apartman sakinleri sakin olalım. Fiberi az kaldı.
12: Yüksel abi üst geçide bak abi.
11: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türkcell'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
4: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
5: Vallahi aslında onu demiyor. O kişiselleştiriyor. Kız doğru söylüyor. Son...
6: Yok.
7: Bakar mısınız Efe Hanım? Kekimiz çok güzel. Serpil bak. Güzel oldu tencerede olduğu. Bak.
5: E tabi biraz böyle şekilsiz şükürsüz kabardı ama olsun.
7: Olsun güzel oldu ama. Bak.
5: Canım kötü olmaz. Niye kötü olsun?
7: Bak ooo mis gibi pandispanya.
5: Kötü değil misin? Maşallah.
7: Keremciğime götür.
5: Ha? Ben onu yapacağım, halledeceğim.
7: Yapacağım mı?
5: Evet.
7: Kankam benim.
5: Onun için çıkardım soğusun diye.
7: Sen de oğlunu al bir dilim.
5: Şimdi Nermin'im.
7: Serpil'im.
5: Allah sen rahat ol. Daha ortada köfte kızarmadı, püre yapılmadı. Püremiz orada bekliyor. Bir tek pastamız var. Oh rahatsız.
7: Ne yapayım yani? Şimdi bu kıyafetle yemek mi yapayım ben? Ben yeni gelin gibi durmam lazım.
5: Hocam yapacağız. Ha, yapacağız.
7: Kekteyi bana yoğurtturdu, keki bana yaptırdı. Sonra diyor ki yetişmedi hiçbir şey. Serpiko.
5: Can.
7: Şey de yapalım püreyi.
5: Hemen.
7: Sen sunumu bağlarsın.
5: Bağlayayım.
7: Ben geçerim bu tarife. Tamam mı? Püremi de ben bir yapayım. Tamam. Serpiko köfteyi.
5: Gönder hocam şu onları.
7: Kızartırken.
5: Bak. Vallahi.
7: Nermin koyuldu patates püresini yap.
5: Sulu sulu yumuşacık bir köfte olacak.
7: Çok güzel oldu ama köftelere bittim yani. Kesinlikle söylüyorum rahatlıkla yapabilirsiniz. Kabak içinde hiç sulanmadı. Ve pişerken de göreceksiniz hiç dağılmayacak bile. Hiç dağılmayacak.
5: Hiç hiçbir şey olmuyor.
7: Çünkü patates püresi yaparken biz içerisinde özellikle süt kullanıyoruz. Ve patatesi dışarıda iyice eziyoruz. Eğer ki patates püreniz daha güzel olsun istiyorsanız tel süzgeçten geçirebilirsiniz.
5: Hepsini almak zorunda değilsin bu, evet. Bana çok.
7: Tel süzgeçten geçirebilirsiniz. Tel süzgeçin bir tık o kalın olanları var ya... Kevgir diyoruz biz onlara. O kevgirle de geçirdiğinizde çok daha böyle pürüzsüz ya da rondoya vurduğunuzda çok daha restoran tarzında bir püre yemiş olacaksınız. Ki biz bugün size harika bir menü yapıyoruz. Köftenin altına muazzam bir görsel ve bakın yağım nasıl güzel eridi.
5: Ay köftelere aşık olacaksınız bak ben söyleyeyim. Şimdi.
7: Ben bizim yaptığımız her şeye aşık olum. Vallahi bak.
5: Değil mi?
7: Helal olsun bize. Takdir edecek. Kendini takdir etmezse kimsini takdir etmez.
5: Bravo Serpil. Sen çok güzel yemek
7: yaptın. Evet. Evet. Bravo.
5: Ettim.
7: Bravo. Evet. Sen

0: kimse saygı duymazsa kimse senin saygı duymaz. Kimse sana demez ki ay sen harika müthiş bir insansın. Demez. Böyle bu dünya. Bir de gelirler kuyunu kazarlar.
1: Sinsirelliler.
0: Tabii. Aa, kız. Yanımızda içiyor, yiyor, yemeğimizi gözümüzün içine bakıyor. Sonra arkadan ne işler? Boş versene sen.
1: Ay canım bir tanem diye.
0: Tuz, karabiber. Yıllardır.
1: Akbiber.
0: Neler gördük. Ak kullandık ki şey olsun. Kararmasın patates.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
1: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
1: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
9: Evet efendim. Güzeller güzeli bahar pilavımızla açılışı yapıyoruz. Yine efsane bir patates püresi üzerinde köftesiyle taçlanıyor soframız. Bakla çorbasını şöyle denelerini gösterelim. O kadar güzel oldu sosuyla. Bir bütün halinde yumuşacık içimli bir çorba. Ve tabii ki final deyince şöyle yan tarafa kayıyoruz. Kendi elimizle hazırlamış olduğumuz harika ev pastası. Bakar mısınız efendim? Aslında bazı şeyleri... Gerçekten gözümüzde böyle çok fazla abartıyoruz ama biz şu an 1,5 saat reklamla birlikte 2 saat yayın yapıyoruz. 2 saat zarfı içerisinde en böyle göz yorucu, işte ben bunu yapamam dediğiniz her tarifi ekran karşısında sizlerin huzurunda yapmayı gösteriyoruz ve sizlerle paylaşmayı seviyoruz. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla mutfağa girdiğinizde eşinizle, dostunuzla rahatlıkla hazırlayabileceğiniz görselleri çalışıyoruz. Nasıl buluyorsunuz tariflerimizi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada bir hanımefendi onu da söylemek istiyorum. Yazmış. Demiş ki Nermin Hanım keşke verseydiniz. İşte haksızlık yaptınız. Haksızlık

0: yapmadım. Takip etmeyen insana verirsem bu sefer orada takip eden 2000 yorumu olan izleyicimizin hakkı ne olacak peki? Haksa hak, hukuksa hukuk. 122 bin kişi görmüş, 2000 yorum var. O yüzden tencereyi tekrardan seçiyorum ve hiç haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü bir kuralımız var yani. Bu kurala uymak gerekiyor yani.
1: Ve tek ricamız.
0: 2-3 aydır değil, bunu 6 yıldır, 7. yılımıza giriyoruz. Söylüyoruz biz yani. Tek takip, takip, takip. Evet, durdum. Kahve Dünyam Meral. Nermin ablacığım, seni çok seviyorum. Çok ama çok güzelsin. Sabah sizlerle harika bir güne uyanıyoruz. Serpil ablam da mükemmel bir kadın. Harika tariflerle, sunumlarla karşınızdayız demiş. Ne diyoruz efendim? Kahve Dünyası'na veriyoruz tencereyi. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel tariflerle, amin, farklı sunumlarla her gün olduğu gibi yarın da sizleri ekran başında bekliyor olacağız. Allah'a emanetsiniz, çok seviliyorsunuz.
1: Hoşçakalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: 27 yaşındaki Batuhan öldü. Annesi Yasemin gelini Türkan'ı suçladı.
1: Oğluma yetişemem. Yetişemedim ya. Boşalmak için göz sayıyor. Benim çocuğum ayıp değil. Çıkmadı. O çocuk yerde bu.
0: Türkan'ın evlenmeden 3 gün önce attığı ses kayıtları stüdyoya bomba gibi düştü.
2: Sen var ya, beni bir daha ağzına al. Bak, bir daha ağzına al. Seni buraya gömmeyen insana var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak, seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Dilerim karşıma çıkarsın. Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun. Dilerim karşıma çıkarsın. Var ya, Bayrampaşa'da o kolunu bacağını böyle sokakta bulurlar.
1: Bu sözlerden sonra söyleyecek bir sözüm kalmıyor ki. Ben bir anneyim. O çocuğu 27 yaşına kadar ben yetiştirdim. Senin horladığın bir annenin çocuğuyla evlenmeye çalışıyorsun. Bir söyleyecek söz bulamıyorum.
3: Ben diyor bir psikopatım. Psikopatım ki kolunu bacağını başka yerde bulurlar. Benim yapacaklarımın sınırı yok diyor.
4: Yani şu an bu ses kaydındaki söylemlerle beraber zaten Türkan Hanım yani tam böyle bir suçlu profiline oturtacak bir izlenim edildi.
0: Türkan'ın skandal sözleri ve Yasemin'e tehditleri akıllara yapacaklarını mı ima etti sorusunu getirdi.
1: Beni asmaktan bahsediyor. Oğlumun iptal olduğunu söylüyor.
3: Bakın asmak sözcüğü. Asacağım diyor seni.
4: Aslında tam bir şüpheli profil çiziyor.
3: Bu kadın şu anda takipsizlik verilerek serbest. Şu an yurt dışında bu arada.
1: Asıyor. Esra Hanım beni asamadı, oğlumu astı. Türkan, ben biliyorum sen beni izliyorsun. Var ya. Her ne olursa olsun sen o ülkeden geleceksin. Ya kendin tıpış tıpış geleceksin ya ben geleceğim. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
0: Anne Yasemin gözyaşları içinde tanıklara seslendi. Batuhan'ın komşusu Gözde yayına bağlandı.
1: Tekrarcığım lütfen konuşun artık ya lütfen ya.
3: Gözde Hanım olay günü 30 Haziran'da dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu?
5: Yani şöyle yaz ayıydı zaten biz balkonda oturuyorduk arkadaşımla beraber.
3: Evet.
5: Daha sonrasında seslere falan çıktık. Biz kavga falan var sanmıştık. Baktığımızda daha sonrasında işte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı. Polis ekibiydi yani sanırım yanlış hatırlamıyorsam.
0: Komşu Gözde olay günü Türkan'ı...

0: Yanında üçüncü kişiyi gördüğünü vurguladı. Söyledikleri dudak uçuklattı.
1: Yanımda da bir tane beyefendi vardı. Tanımadım. Daha sonra tekrar balkona çıktığımda o kişi yoktu. Bir daha da görmedim. Gelmedi.
2: Türkan'ın yanında bir beyefendi gördünüz.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
3: Gözde Hanım, siz ifade vermiş miydiniz?
1: Evet, evet Kenan Bey.
3: İfadenizde o beyefendi yazmıyor.
2: Bir beyefendi gördüğünüzü söylediğiniz ifadede yok mu bu?
1: Yok maalesef. Eve gelmişlerdi. Bizim evde ifademiz alındı. Benim de bebeğim olduğu için kucağımdaydı. Hani ben daha sonrasında ifadeyi alamadım.
0: Üçüncü kişinin ifadesine yazılmadığının altını çizen Gözde Hanım, şahit olduklarını tek tek anlattı.
1: Sesleri duydum. Zaten sürekli ağzımdan şunlar çıkıyordu. İşte ailesi yüzünden oldu. Allah belalarını versin, bizi ayırdılar. İşte sürekli ağzımda hep bunlardı. Daha sonrasında ambulans ekibine şey dedi. Benim yüzümden oldu. Ben kendimi nasıl affedeceğim gibi bir konuşma yaptı.
2: Benim yüzümden oldu dedi sonra.
1: Evet, kesinlikle yani net duydum. Benim yüzümden oldu. Ben kendimi nasıl affedeceğim dedi.
0: Adli analiz uzmanı Hakan İzgi olay yerini değerlendirdi. Türkan'ın ifadesi kimseyi ikna etmedi.
4: Şu duvar evet. ile yatağın arası 1 metre, 1.03.
2: 1 metre.
4: Evet, ifadelerde geçen.
2: İfade 1 evet. metre. Bu çocuk geldi ve parmak ucunda aslında kendini diyelim ki astı ve burada da bir tabure vardı. Türkan'ın anlatımına göre tabureye çıkarak indiriyor.
4: O zaman bu tezi, hipotezimiz daha da güçlendiriyor.
2: Nasıl?
4: Çünkü tabureye çıktığı zaman denge formasyonunuz sağlayamaz ki, daha kötü olur. Hı hı. Tam dengeyi sağlamadığı için o zaman bu sefer ne olacak? Sağa sola değil, ne yapacak yani? Otomatikman dizlerini pivot etkisiyle birlikte geriye doğru düşüyor. Yani yatağa doğru düşmesi gerekiyor. Bakın şu duvar, kaldırdığını duvar. Düşünelim. Şu hı hı. kadar bir mesafelik bir işte beden genişliğini kabul edelim. Şu kadar. Alıyor. Kendisi de bu tarafta diyelim. Bakın, hı hı. yaklaşık 50-60 santimlik bir yeri kaplıyor. Yani şurada görülebiliyor mu bilmiyorum. Duvar bu. Ben de buradayım. Alıyorum. Bakın, hiçbir yerim kalmadı. Kaldırıyorum. Ne yapıyorum? Dengem bozuluyor. Nasıl kaldırıyorum? Gücü pivottan. Bakın, buradan alıyorum ben. Benimle birlikte otomatikman ne oluyor? Vücudum denge olarak geriye gidiyor.
2: Geriye düşüyor.
0: Türkan ve Batuhan'ın o dar alanda yere düşmesi mümkün görünmezken olaydan bir saat sonra bilgi tutanağına intihar yazılması kafa karıştırdı.
3: Olaya gittim, daha bu tutanak tutulmadan beni intihar ettiğini ikna etmeye çalıştılar kapıda.
2: Yani saat gece 2'de olayı oluyor. 30 Haziran 2025 3.54'te intihar olarak zaten kayıtlara direkt geçiyor.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada tadımız kaçıyor.
9: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
10: İnternette donuyoruz.
7: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber
11: uzunca hedefimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
12: Trim dışında her şeyi çekerim.
13: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
12: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
13: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Bakayım mı?
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha.
12: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
9: Hedefinize geldiniz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
12: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
13: Yazmışlar abi.
12: Altını çiziyorum oğlum.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Sana da bir ilk.
16: Koruyucusu

0: Yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Ve keşfin yeni modu. Belçika çikolatalı Golf Bravo mod. Bu Bravo paylaşmayı sevenlere.
2: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni

0: elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Air Wick.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: ...26 yıldır beklenen an.
4: Yeter artık teslim ol dedim.
5: Gördüğümü söylüyorum be.
4: Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.
3: Yıllarca kızının katilini aradı. Anne Gülnur bugün nereye gitti?
4: Gözlerinin içine bakmak istiyorum. Ya neden, niye?
3: Kiminle görüşecek, ne sonuç çıkacak?
4: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
3: Soruşturma bundan sonra nasıl ilerleyecek?
6: Bu katil kızı bekliyordu. Ya. Annenin olmadığını biliyordu. Kilit nokta bu.
3: Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi.
4: Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum.
7: Aklına gelen ilk o.
3: Az sonra... ...27 yaşındaki Batuhan'ın şüpheli ölümü.
8: Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun.
9: Ben diyor bir psikopatım.
10: Beni asamadı, oğlumu astı.
3: Türkan tek başımaydım dedi. O gecenin tanığı üçüncü kişiyi işaret etti.
11: Biz balkonda oturuyorduk. Yanımda da bir tane beyefendi vardı.
3: Olaydan hemen sonra Türkan'ın yanında kim vardı?
12: Bir beyefendi gördüğünüzü söylediğiniz ifadede yok mu bu?
3: O kişinin Batuhan'ın ölümünde bağlantısı var mı?
11: İşte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı.
6: O zaman bu tezi, hipotezimiz daha da güçlendiriyor.
12: Nasıl?
13: Türkan gelmek zorundasın. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
3: Çok konuşulacak canlı yayın. Az sonra...
14: Keyfiniz nasıl? Ah! Kediler de canlandı. Bak, havalar değişti ya. Tamam, yeter. Ne o? Kedileri gördünüz mü nasıl buralarda koşuşturuyorlar? Onların da dengesi şaştı. Havalar değişik ya, Mayıs ayında onlar da böyle. Mart'ı değiştirdiler artık. İyice soğuk olunca bugün sıcak. Gel, gel sen de gel. Burada leoparlar var. Bak. Siz tabii leopar giydiniz kedigillerden. Siz leopar giyince kediler buraya doluştu. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 534 88 51 84. Bugün çok önemli gelişmeler var arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Bütün annelerimizi sevindireceğiz. Gözleri yaşlı anneler inşallah mutlu olacak. Hem Çağla Tuğaltay dosyasıyla ilgili bugün önemli gelişmeler var. Bugün... Burada olmayacak avukatlarla Gülnur Hanım neden mi, neden olduğunu öğreneceğiz ilerleyen saatlerde. Şimdi biliyorsunuz diğer bir önemli dostumuz Çağla ile ilgili önemli gelişmeler var dedik. Başka şeyler de öğreneceğiz bugün. Hazır olun bence. Şimdi Batuhan da gencecik bir çocuk. Çok aşktan konuşan bir insanım ben. Aşk, sevginin önemi, ilişkilerle ilgili de çok fazla kitabım var biliyorsunuz. Ama her ilişki faydalı değil. Batuhan da o ilişkinin zararlarını görmüş, evlilikte zarar görmüş genç bir delikanlı. Aslında annesi Yasemin Hanım bu ilişkinin ona zarar vereceğini daha ilk başından hissetmiş. Ne hikmettir ki Türkan denilen hanımefendiyle evlendikten sonra Türkan'ın herkesi tehdit ettiği, asma, seni asarım dediği şekilde Batuhan... Türkan'ın yanında güya kendini asarak hayatına son verdi. Aile buna asla inanmıyor. Bu arada Muhittin Bey buradalar. Kendisi emekli jandarma, Semih Bey biyolog buradalar. Hakan hocamız adli uzman mı diyeyim hocam? Değil mi?
15: Adli
14: analist değil.
15: Adli analist diyebilirsiniz. Adli
14: bu arada
15: mimarlık uzman diyebilirsiniz.
14: Mimarlık konusunda evet. Da çok iyi. Bize de mekan çok katkıları analizi... var. Evet, evet. DNA konusunda Semih hocamızın çok bize katkıları var. Aynı zamanda araştırmasıyla ve jandarmalık yapmış Muhittin Bey de bize çok katkıları olan kişiler. Şimdi birazdan

0: çok önemli bağlantılarımız olacak. Yasemin Hanım, Kerem Bey. Nasılsınız Yasemin Hanım? Bir yüzünüz sanki bir tık daha iyi.
1: Evet Esra Hanım, sağ olsunlar. Bu dün işte adliyedeydim ben. Oğlumun telefonunu almak için imza babayla beraber verdik. Adliyeden adliyeye gitti. Onu da yetiştirdik son dakikada. İyiyim, iyi olacağıma inanıyorum. Dosyamın da Sayın Adalet Bakanımızın inanıyorum ki bu dosyaya katkısı olacaktır. Bu dosyamı genişleteceğine inanıyorum. İyi olacağına eminim. Emin olmak istiyorum. Bu da sizin katkılarınızla.
0: İnşallah.
1: Sesimi siz duyurabiliyorsunuz. Sizin sayenizde konuşabiliyorum. Birçok yerde bazı konularda susturuldum. Ama siz bana bu fırsatı verdiğiniz çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun Yasemin Hanım. İnşallah elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Gerçekten bu konunun sadece bir yani bir intihar olarak değerlendirmek, hatta ilk baştan itibaren tutanakları gördüğümüzde intihar olarak yazılmış bu durum bence
1: Evet.
0: baştan itibaren zaten bir şüpheli ölüm olarak kaydedilmeliydi ve sonrasında bazı soruşturma sürecinde bazı şeylerinde eksik olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü şunu da Güllük konusunda da bunu çok net detaylı gördük. Mesela Türkan'ın bir kişilik analizi, profil analizi. Çünkü bu kişiler aslında birazcık da yapmak istediklerini, karakterini daha önceki ilişkilerinde ve söyledikleriyle de belli ediyorlar. Şimdi karşımızda naif, sakin, ilişkisini çok iyi gösterilmiş, hiç kimseyi öldürmekle tehdit etmeyen bir insan olsa biz bunları zaten bu kadar konuşamayız. Ama sürekli aileyi tehdit eden, herkesi asacağım, keseceğim. Kadın takmış, asmaya takmış. Seni asacağım, sinirlendiğini asacağım diyor. Ne ekmektir ki Batuhan'da asarak, asılarak ya da vefat ediyor. Bunlar
1: Esra
0: tabii
1: Hanım,
0: ki
1: çok önemli bir detay daha vermek istiyorum.
0: tabii.
1: Sadece beni tehdit etmiyor. Kardeşimin çocuğunu kaçırmakla tehdit
0: Size mi
1: ediyor.
0: Kenan Bey?
1: Kenan'ın çocuğunu kaçırmakla tehdit ediyor. Hangi okulda okuduğunu söylüyor. Daha evlenmeden bu tehditleri biz yedik.
0: Siz de mi Kenan Bey?
2: Ya benim Batuhan'la yaşadığım bir şeyden dolayı beni tehdit falan etmişti de. Yani standart onun herkesi, bütün mahalleye bıçak çekmeler, tehditler. Yani en az 10 kişi bağlanabilir herhalde tehditlerinden, bıçak çekmelerinden. O yapıda, o karakterde bir kişilik.
0: Yani aslında kişileri, insanları rahatlıkla tehdit eden, tehlikeli bir kişilik
1: Evet.
0: yapısına da sahip bir kadından bahsediyoruz.
1: Çocuğa
0: İlla
1: kadar düşen bir kadından bahsediyoruz. Çocuğu kaçırmakla tehdit ediyor. Yani beni asmakla tehdit ediyor. Keşke beni assaydı. Bunu yapamadı bana, çocuğuma yaptı. Ve söylediği şeyi de başardı. Seni öyle bir öldüreceğim ki herkes senden bilecek.
2: Evet, bunu
1: Ve
2: mahallede bağıra
1: hakikaten
2: bağıra
1: Esra
2: söyledi.
0: Hanım.
2: Ben de duydum.
0: Mahallede bağıra bağıra.
1: Bağıra
0: Bir
1: bağıra.
0: daha söyleyin Yasemin Hanım söylediklerini
2: Şşt,
0: söyleyin.
2: dur bir abla.
1: Kimsenin aklına gelmeyecek bir söz. Seni öyle bir öldüreceğim ki herkes senden bilecek.
2: Benim Türkiye'de ilk gördüğüm an annesiyle Batuhan'a saldırıyorlardı sokağın ortasında. Erkek kavgası gibi. Ve o sırada bağırıyordu. Seni öyle bir öldüreceğim ki bunu herkes senden bilecek. Sen benimsin. Senin canını ben alacağım.
1: Bütün mahalle duydu
2: Diye
1: Esra Hanım.
2: sokağın ortasında söylemleri vardı. Batuhan onu bırakıp gittiği için.
0: Alenen açık açık ne yapacağını rahatlıkla söyleyen, sonrasında ne tesadüf ki sanki biz buna mı inanacağız? 40 kere söyledi oldu mu diyeceğiz. Yani kendi kendine bir anda asacağım dedi ve çocuk kendine hiç intihar teşebbüsü olmayan çocuk yanında asıverdi diye düşünmek de insanın hiç aklına yatmıyor. Bu arada
2: Esra.
0: insan tanıyan, hemen size söz vereceğim Kenan Bey, ama Türkan ve Batuhan'ı tanıyan bir arkadaşı var, Suat Bey.
2: Evet.
0: Biz birçok dosyadan da biliyoruz ki yakın arkadaşların onlar hakkında söyledikleri çok önemli. Bakalım Suat neler söylemiş?
3: Rahmetli Batuhan Bey'in siz arkadaşısınız Suat Bey. Türkan Hanım'ı tanır mıydınız? Batuhan Bey'i tanır mıydınız?
4: Tanırdım. Batuhan benim kardeşim sayılır. Batuhan karşı binamızda büyüdü bizim. Yani bizim evde de büyüdü sayılır. Öz kardeşimden farkı yoktu benim için. Türkan'ı da tabii Batuhan'dan önce tanıyordum ben. Batuhan hatta evlenmeden, onunla tanışmadan 2 sene önce bir kere onu gördüm. ve sağlıklı bir birey olmadığına

0: kanaat verdim. Yani o 5 dakika bile kalmadı yanımızda. Ondan sonra da arabadan indirdim onu. Niye? Çok sağlıksız. O gün hiç yapılmayacak bir şey yapıp bıçak çekti bana. Yani o da gülerek öyle bir şey yaptı. Sağlıklı bir insan öyle bir harekette bulunamaz yani. Bulunmamalı da.
1: Sonra siz Türkan'ın Batuhan'la evleneceğini duyuyorsunuz.
0: Batuhan'la evleneceğini öğrendiğimde ben Batuhan'ı kendim aradım. Batuhan'a dedim ki yani olayı anlattım ona. O da üstü kapalı bir şekilde tamam teşekkür ederim abi dedi. Ama dedi bunu bir daha dedi hiçbir yerde duymak istemediğini söyledi. Öyle bir konu geçti aramızda. Bu er ya da geç ortaya çıkacak. Yani bunu yapan ben kendi adıma çok eminim. Türkan'ın kendisi.
1: Peki Batuhan ve Türkan'ın sık sık mahallede kavga ettiği söylenir. Komşuların birçoğu şahit olmuşlar. Siz bu olayları duydunuz mu?
0: Ben iki tanesine şahit oldum. Buralarda olmadığım için çoğu zaman duyduklarım da oldu. Yani başka arkadaşım, dostum, komşularım tarafından bize söylenilen şeyler de oldu. Ama ben iki tanesine şahit oldum. Çok büyük bir kavga ve gereksiz yere. Batuhan evden kaçıp gidiyordu mesela çoğu zaman. Evdeki onun kırıp döktüğü, kestiği şeyler kırkı geçmiş yani. Batuhan da uğraşmamak için evden çıkıp gidiyordu çocuk.
1: Türkan peşinden gidip bağırır mıydı?
0: Bağırıyordu, vuruyordu, yüzünü tırmalıyordu.
1: Batuhan nasıl bir çocuktu? İntihara eğilimi var mıydı?
0: Hiçbir zaman bana onun Batuhan intiharını inandırabilecek bir insan olamaz. Ben hayatta inanmam. Çok hayat dolu biriydi. Sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Bilmiyorum ben duyduğumda şok geçirmiştim. Ben o ilk günden beri bunun intihar olmadığını adım gibi biliyorum. Eminim yani bu bir intihar değil.
1: Yasemin Hanım'ın da iddiaları o yönde. Bunu Türkan tek başına yapabilir mi?
0: Türkan öyle bir şeytan ki tek başına da yapabilir ama o günkü benim duyduğum kadarıyla HTS kayıtlarında kardeşi de orada çıkıyor. Kolu komşunun iddiası da yanında birilerinin olduğu. Bunu iki kişinin ve belki üçüncü kişi de vardır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum.
1: Konuşulan hep bir şey var. Türkan aslında zayıf bir kadın, çelimsiz görünen bir kadın ve Batuhan daha ona göre iri yarı bir adam. Türkan'ın gücü Batuhan'a yeter miydi kavga ettiklerinde?
0: Yeterdi. Ya Batuhan pek öyle şey değildi. Türkan iki tane erkeğe bedel yani. Öyle bir şeytan ya bildiğiniz. Canı yansın her şeyi yaparım. Ben bugüne kadar çıkıp hiçbir yerde konuşmadım ama bizim bir faydamız, bir yararımız dokunacaksa her yerde her şeyi de konuşmaya hazırım ben.
1: Peki Türkan'ın Batuhan'ı asıldığı iddia edilen yerden tek başına indirmesi mümkün mü sizce?
0: Hayır değil. Oradan zaten öyle bir asılma şekli yok. Yukarıda borularda hiçbir kayma, oynama hiçbir şey yok. O onu taşıyamazdı, kaldıramazdı zaten oradan. Bu işin içinde eğer ki birileri varsa, birilerinden akıl almışsa onların kurduğu tezgahın bir parçası yani bu. İntihar süsü verildi bildiğiniz. Kim oldukları belli de inşallah bir an önce adalet önünde hesap versinler.
2: Esra Hanım bunları hep ben şimdi duyuyorum. İnanın bana ben şimdi duyuyorum.
3: Neyi şimdi duydunuz Yasemin Hanım?
2: Çocuğa Suat'a bıçak çekmiş. Batuhan'dan önce tanışmış ve çocuğa bıçak çekmiş. Yolda arabadan indirmiş. Ve benim oğluma kendini nasıl... Bu yüzden, kaba bir tabir söyleyeceğim.
4: Bu yüzden sevgililiğinde araştırmamızı istemedi zaten.
2: Aynen.
4: Yani bütün geçmiş arkadaşlıkları bizim mahallede, bizim çevremizde ve bütün çevre yani farklı düşünüyordu.
3: Şimdi Suat'ın anlattığına göre aslında Türkan oldukça saldırgan, daha önce de şiddet eğilimli, sürekli Batuhan'a saldıran, yüzünü gözünü tırmık içerisinde bırakan bir kişi ve Batuhan'ı tanıyan arkadaşları diyor ki yaşam dolu bir çocuk ve asla intihar ettiğine inanmıyoruz. Şimdi mutlaka ben bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar Güllü dosyasını hatırlatacağım. Çünkü ben neden hatırlatacağım biliyor musunuz? Kişilik yapısı olarak anlatılanlar olarak Türkan'la bilmiyorum izleyicilerimiz benzetti mi ama Tuğya'nın kişilik yapısını yani öfkelendiği zamanki olan saldırganlıkları öncesinde konuşmaları, ilişkiye bakış açıları, yani şunu konuşmaları öncesinde. Ne diyordu Tuğyan? Seni camdan atacağım. Annemle önce dost olacağım, sonra onu camdan atacağım. Şimdi burada da sürekli asmakla ilgili konuşan bir kadından ve normal fıtratında da saldırgan olan bir kızdan bahsediyoruz. Bu arada izleyicilerimiz bizi aramış. Biz Merter'de Türkan'ı gördük diyorlar. Babası yurt dışında dedi bize

0: ama bazı kişilerden aldığımız duyumlara göre izleyicilerimiz diyor ki Türkan'ı aslında Merter'de gördük.
1: Esra'nın hiçbir bilgim yok. Hı-hı. Hiçbir bilgim
2: pasaport
1: yok.
2: Pasaport kaydından çıkar ortaya.
0: Hı-hı.
2: Türkiye'de olup olmadı.
1: Onu nereden teyit edebilirim bilmiyorum. Ama isterdim öğrenmeyi.
0: Şimdi zaten Hasan hocamızın i̇sterdim tekrardan yani. Bu soruşturmanın açılması için dilekçe evet. verecekti. Ve dilekçede yeni bir delil olan aslında iki tane görgü şahidi var. O gün Türkan'ın yanında hiç tanımlanmayan, yani oraya geldiği hiç söylenmemiş bir adamın olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi dün bağlandı, Gözde Hanım biliyorsunuz. Kendisi dedi ki ben yanında birini daha gördüm. Hakan hocam size soracağım. Sizce yani bu hani tanımladığımız bu iş bu olay yapılırken yanında biri olma ihtimali daha mı yüksek?
3: Şöyle kanaat getiriyorum ben. Bu tek başına yapıldı, daha sonra belki bir destek alındı gibi düşünüyorum. Hı hı. Yani o anda tabii yani planlı olup olmadığını tabii şu anda bir şey diyemeyiz ama sanki bir anda bir refleks, bir tetikleme oldu. Ondan sonra bu hikayenin sürekliliği devamı geldi diye bir düşünüyorum.
0: Peki hocam şimdi bizim anlatımlarımıza göre bir senaryo çizersek. Türkan tek başına bunu nasıl yapacak? Şimdi kavga ettiklerini Türkan da zaten açıkça söylüyor. Komşular da duymuş. Büyük bir kavga çıkıyor o gece evde. Şimdi bu çocuğun yani şöyle senaryo çizelim hocam. Kafasının arkasında yarık var. Düşünüyoruz ki o yarık önceden olma ihtimali, yani ölmeden önce açılmış bir yarık. Sizce bu senaryoda ve kan da yatak odasında olduğuna göre, yani yatak odasında ikisi varken önce kafasına mı vurdu? Sizce nasıl oldu olay?
3: Şimdi bunu biraz sonra Müttün hocamız çok daha güzel anlatacaktır. Şöyle düşünüyorum. Yer küçük bir alan. Yani evet. 10-14 metrekarelik bir oda gibi düşünelim. O hareket alanı, o düştüğü yerin olan hareket alanı 3-4 metrekare kadar bir yer oluyor. Yani orada bir fiiliyat oldu diye düşünüyorum. Çünkü diğer taraflarda polis kayıtlarında bir sürtünme, bir iz, bir kan izi diğer odalarda o şey yok. Hı-hı. Sadece o bölge içerisinde var.
0: Yatak
3: yani
0: odasında
3: yatak
0: oluyor.
3: Odasında olduğunu kanaat getiriyor.
0: Bunlar yatak odasına girdi. Muhtemelen nasıl olmuştur? Ne düşünüyorsunuz?
2: Hanım, şimdi öncelikle Hakan hocam dün değindiği bir konu vardı. Yatağa düştü diye. Şimdi kas kütlesini kaybetmiş bir vücut yatağa düştüğü zaman omurliğinde kırılma olması gerekir. Bütün yük çünkü omurliğe biniyor. Öyle mi değil mi hocam?
3: Yani, doğrudur.
2: Yani normalde o bulgu da yok vücutta.
0: Yani şunu soruyorum hocam. Şimdi, önce şunu konuşalım. Madem Türkan bunu tek başına yaptıysa nasıl
2: bence.
0: Yapmıştır?
2: Bence yapmadı.
0: Sizce
2: üçüncü
0: yapmadı.
2: Kişi var.
0: Siz benim tahminim üçüncü kişi var.
4: Ben bu suçun şey anlatabilir miyim?
2: Laf mı kesmezsiniz bir saniye?
4: Tabii pardon.
2: Şimdi üçüncü kişi tanık ifadeleri üçüncü kişi olduğunu doğruluyor. Ve Türkan'ın evet. fiziksel kuvveti bunu kabul etmiyor. Zaten o Hakan hocam açıkladı bunu. Yani bilimsel olarak açıkladı. Tanık ifadeleri orada üçüncü kişiyi görüyor. Ve Türkan'ın bir şüpheli hareketi var Esra Hanım. Ben şimdi konuyu derinlemesine anlatsam 1.52'de bir banka hareketi. Bu aslında sizin biraz önce söyledim.
0: Bir olay anını tamam, konuşalım işte, hocam. Yani üçüncü kişi olsa nasıl yapmıştır?
2: Önce kafasındaki yaradan bahsedelim. Evet. Kafasındaki yara zaten yere düşmeyle oluşacak bir yara değil.
0: Ve bir şeyle vurdu diyorsunuz.
2: Biriyle. Bence muhtemelen önce Batuhan kafasını aldı darbeyle. Vuruldu, bayıltıldı.
0: Evet.
2: Bayıltıldıktan sonra adli tıpta vücutta çıkması gereken lezyonların hepsi oluşması için ası süsü verildi. Çünkü
0: yani
2: orada asılması muhtemel değil.
0: İple boğuldu diyorsunuz.
2: Yarım ası var boynunda. Yerdeyken muhtemelen yarım ası şeklinde boğuldu diye
0: yani
2: düşünüyorum.
0: Yani yerdeyken
2: ben.
0: Aşağıda ip geçirildi boynuna baygınken boğuldu şeklinde. Çünkü bunu tek kişi olarak yapabilir mi?
3: Kesinlikle yapamaz.
0: Tek kişi yapamaz mı bunu?
3: Yani o şöyle tek ya o boğma işini tek kişi yapar ama düştükten sonra tek kişi yapabilir.
0: Düştükten sonra.
2: Ama o darbeyi kim vurdu onun kafasına?
0: Türkan vuramaz mı?
2: Türkan da vurabilir. Ama Türkan'ın beynine baktığımızda 10 dakika salonda oturdum ya. İzninizle mesela onun bir ölüm saatini hesaplaması var. Ve tanık ifadeleriyle baktığımızda aslında bu suçun sizin dediğiniz gibi suç tasnifi değiştiğinde intihardan şüpheli ölüme girdiği zaman aslında bu planlayarak ve tasarlayarak ölüme sebebiyet vermek
0: yani
2: üzere
0: geliyor. Yani Türkan'ın içeride oturduğu söylemlerine zaten böyleyse inanmayacağız ya. Türkan'la o zaman Türkan'la Batuhan içeri girdi yatak odasına. Yatak odasında da belki önce onu bilmiyoruz. Yatak odası olduğu için
2: bir
0: cinsellikle bir şeyle odaya çekti. Normal düzeninde ama ona demişti ki öncesinde onu da ifadeden anlıyoruz. Annem seni istemiyor artık. Bunu öğrenmişti. Geldi madem istemiyor sen de buna tepkimi göster.

0: vermiyorsun. Bunu senaryo olarak söylüyoruz. Arkadan kafasına bir şeyle vurdu.
1: Evet.
0: Çocuk bayıldı. Bayıldıktan sonra boğulma şeklinde ipi geçirse ve aynı bir yere asılmış gibi boğulsa.
2: Sahneleme yapılabilir.
0: Yapılabilir mi?
3: Tabii. Açık. Yapılmayan bir yarım saat kayıp zaman dilim var.
2: Söyleyeyim ben devam edeyim. Şimdi büyük ihtimalle arkasına dönüktü. Yani o görmüş olsaydı Batuhan, yüz yüze olsa bir şey olmayacak. Bir boğuşma olur mutlaka ya da kendisine de izin vermeyecek. Büyük ihtimalle Batuhan dışarıya doğru çıkarken, büyük ihtimalle dışarıya doğru çıkarken,
0: kapıya doğru yönlenmişken doğru.
2: Büyük ihtimalle orada bir darbe alındı, konsantre bir güç uygulandı gibi düşünüyorum. Çünkü etrafta mekanı tam o incelediğimizde, resimlere baktığımızda herhangi bir sürtünme, herhangi bir mekanda bir bozulma, o yatakta ya da o ne bileyim ütü masasında bir boğuşma ya da herhangi bir iz göremiyoruz. Hı-hı. Öyle bir şey yok. Büyük ihtimalle o tartışma oldu. Batuhan yeter artık diye dışarı çıkarken herhalde arkasına vurdu. Olduğu yere o anda düştü. Ondan sonra diğer işlemler
0: mutlu
2: devam etti.
0: Mutlu kişi yani. Olarak düşündüğümüz şey, Kerem Bey size söz vereceğim, bir şey söyleyecektiniz ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili bir ifadesi var. Önce bunu bir kısmını bir dinleyelim.
4: Bana göstermiş olduğunuz çaydanlık Batuhan'ın evindeydi. Ben bu çaydanlığı gördüm. Ancak bu çaydanlığın yatak odasında olması imkansız. Olay yeri inceleme işlemleri sonrasında eve giren annesi ve dayılarının sırf delil yaratmak amacıyla Batuhan'ın başından akan ve evde kalan kanlarını bu çaydanlığa sürdüklerine eminim. Eğer bu kan Batuhan'ın kanıysa kesinlikle annesinin beni suçlamak için delil yaratma çabasından ibarettir. Benim dosyaya sunmuş oldukları mobilya parçalarıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur. Yine bana göstermiş olduğunuz ucunda 4 adet top bulunan ipe benzer cismi daha önce hiç görmedim. Ben Batuhan'ın evinde bu cismi hiç görmedim. Batuhan'ın başındaki yaralanma, Batuhan'ı asıdan kurtarmaya çalıştığım sırada düşerek başını zemine vurması sonucu olmuştur. Asla Batuhan'a vurmadım, kafasına vurmadım, onu yaralamadım. Kavga dahi etmedik. Batuhan'ın ölümü kendisini bornoz kuşağı ile asması sonucu olmuştur. Ben Batuhan'ın çok önceden kendisini öldürme amaçlı olarak bornoz kuşağını duvara astığını düşünüyorum. Batuhan olay gecesi kendisini bornoz kuşağı ile asmıştır. Bana göstermiş olduğunuz olay yeri fotoğrafındaki bornoz kuşağı ile Batuhan kendini asmıştır. Ben sadece onu kurtarmaya çalıştım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tüm gerçek telefonların incelenmesi ve otopsi raporunun gelmesi akabinde ortaya çıkacaktır. Ben Batuhan'a asla zarar vermedim. Ölümüne sebebiyet vermedim. Ben onu çok seviyordum. Ancak son aldığımız dondurmaları bile yemek nasip olmadan kendisini öldürdü. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca Batuhan'ın telefonunda benim müstehcen görüntülerim var. Birbirimize çıplak fotoğraflarımızı atardık. Soruşturma bitiminde bu görüntülerimin ailesine verilmesini istemiyorum. Bunu da söylemek isterim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.
0: Şimdi çaydanlığa geleceğim ama hep bu çaydanlık meselesini önce anlatacağım. Altında kan vardır, ailesi bana suç atmak istiyordur ama şu benim aklıma takıldı. Diyor ki bu bornoz ipi önceden beri aklında olduğu için öldürmek, hepinize bir soru soracağım. Öldürmek, kendini öldürmek önceden beri aklında olduğu için bu bornoz ipi uzun zamandır oradaymış. Türkan'ın ifadesine göre.
5: Yalan söylüyorum.
0: Hangi kendini öldürmek isteyen insan bir ip asar da günlerce o ipi bekletir. Bir gün bulacağım o ipe kendimi asacağım diye. Böyle bir hikaye ya da olayı hiç gördünüz mü?
3: Ben 30 yıllık meslek hayatımda karşılaşmadım. Bakın bir de Türkan'ın olayında yarım saat bir kayıp zaman dilimi var Esra Hanım. Ben hani onu daha sonra konudan sonra açıklayayım biraz.
0: Yok
3: sonra.
0: Şu ipten bir bahsedelim
3: ipten
0: hocam.
3: İpten bahsettiğimizde Esra Hanım ben 30 yıllık zaman diliminde meslekte çalıştığımda ben ölüm, intihar vakalarında özellikle ölüm ani gerçekleşiyor. İnsanlar ani karar alıyor ve gerçekleştiriyor. Yani bir hafta önceden bunun hazırlığını yapan bir insan görmedim ben.
0: Yani ipimi astım, ne zaman kendimi öldürsem diye bekliyor. Türkan'ın söylemesine göre öyle. Yani kendini öldürmeyi düşünüyormuş. Günlerdir o ipi görmüş. Hiç sormamış bile, sesini de çıkarmamış. Beklemiş kim zaman gelecek de asacak diye. Yani hiç hayatımızda kendini bu kadar 15 gün gelip gidip ipe bakacak. Siz sonra o yatakta birlikte olacaksınız. Birbirinizin fotoğraflarını çekeceksiniz. O ip orada duracak. Bakalım ne zaman Batuhan kendini asacak diye. Buna inanır mısınız? Ben hiç buna inanmadım. Siz hocam?
2: Kesinlikle.
0: Böyle bir şey,
2: öyle bir şey yok.
0: Böyle bir mantıksız ifade, böyle bir mantıksız anlatım hayatımda duymadım. Eminim ki savcımız da inanmadı.

0: yapmamıştır diye düşünüyorum ben.
1: Esra Hanım, çocuk 1.52'de kredi kartını yatırıyor. 2 kaçta kaçta seni arıyor oğlum?
2: 2.15 geçe tam bedava.
1: 2.15 geçe arıyor. Batuhan'ın astığını söylüyor. Kenan telefonu kapatıp görüntülü arıyor. Görüntülerini açtırmıyor çocuğa.
0: Peki siz hiç intihar etmesiyle ilgili bir şey biliyor muydunuz? Yani
2: yani izin verirseniz bir anlatayım. İntihar dedikleri olaydan 5 saat önce benle görüştüler telefonda.
0: Hı hı. Birlikte mi konuştunuz?
2: Tabii tabii. Türkan, Batuhan ve ben. Onlar tekrar barışmak istiyorlardı. 2 gün sonra 15 günlük süreleri doluyordu. Ve 9 dakikalık bir görüşme, gayet mutlu. 2 gün sonra geleceklerdi. Annelerinden babalarından özür dileyip barışacaklardı. Hiçbir sorun yoktu.
0: Ha, birlikte barışmayı planlıyorlar.
2: Tabii tabii, beraberlerdi ve barışmak için benden yardım istediler. Ben de 2 gün sonra geleceklerini, özür dileyeceklerini barıştıracaktım onları. Size şöyle bir şey anlatayım. Hani olayın bütününde 3. kişinin varlığını şöyle ispat edeceğim ben size. 11.30'da bunlar dışarı çıkıyor evlerinden. Yürüyerek 45 dakikalık gidilecek bir yolu 15 dakikada gidiyorlar. Yani arabayla gidiyorlar. O saatte o bölgede otobüs, minibüs, taksi bulunmuyor. Bunlar 15 dakikada birisinin gelip almasıyla olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kadının kendi ifadesinde de beyan ettiği müstehcen videolar ve fotoğraflar, Batuhan'ın daha önce yakaladığı videolar. Bir yüzleşme, bir o tarz bir şey olduğunu düşünüyoruz. Neden?
0: Kimle yüzleşecek? Bu görüntüleri çektiği biriyle mi?
2: Bir şey yakaladığını düşünüyorum. Yani Batuhan, nedenini şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin 2 tane telefonu var. İnkar etti ama ben yakaladım ve bunu savcıya da gösterdik. Daha sonra bunlar çıkıyorlar. 15 dakika bir yere gidiyorlar. 15 dakika 20 dakika bir yerde oturup tekrar eve geliyorlar. Hı hı. Eve gelirken de ve olay yerindeki olay yeri inceleme fotoğraflarına bakarsanız kızın bütün eşyaları çantasının içinde. Makyaj malzemeleri, poşetin içinde, çorapları vesaire her şey içinde.
0: Ne demek bu yani?
2: Hazırlanmış gidiyor gibi. Hatta ben onun yüzüne de söyleyeyim. Neden bütün her şeyin çantanın içinde bir yere mi gidiyordun? Olay yeri inceleme çünkü ilk topluyken fotoğrafını çekiyor, daha sonra dağınık çekiyor. Hı hı. Ya bir de kendi ağzıyla söylemişti galiba. Dönerken sinirliydi. Ve görgü şahitlerinin gördüğü saatler market alışverişiyle tutuyor. Bana sosyal medyadan ulaşan bir görgü şahidi şunu demişti. Batuhan'ın merdivenli bir yol var evlerine giderken, HTS'lerle de sabit. Giderken Batuhan'ın önden sinirli bir şekilde kızın da arkadan geldiğini gördüm, hı hı, diyor.
0: Giderken mi, eve dönerken?
2: Eve dönerken. Gece bir civarı. Hı hı. Batuhan sinirli bir şekilde önden gidiyormuş, kız da arkadan geliyormuş. Hı hı. İnşallah o da bağlanır, bana sosyal medyadan ulaşmıştı. Daha sonra zaten görgü şahitlerin bir tanesi gidip savcıya kendisi ifade veriyor. Ama diğer iki görgü şahidi üçüncü bir kişinin varlığını bağlanıp söylüyorlar. İfadelerinde de söylediklerini söylediler ama dün ifadelerine yazılmadığı söylendi. Hı hı. Olayın bütününe bakıldığında bir üçüncü kişi var ama hiçbir yerde çıkmıyor.
0: Şimdi siz gayet güzel konuştunuz. 9'daki şunu anlamak istiyorum. Saat kaç civardı? 9 gibi miydi?
2: Beni aradıkları, evet, saat mi? 7.30.
0: 7.30 gibi, evet. Gayet iyi konuştunuz. Peki sizin orada iyi konuşurken Kenan Bey, Türkan'a bir de bir tavrınız var ya, tavrınız nasıldı?
2: Ben o dönemler Batuhan'la da Türkan'la da çok iyiydim.
0: Neden?
2: Ben Batuhan'la hep iyiydim çünkü.
0: Yani Türkan'ı da kabul etmiştiniz.
2: Yani ben yeğenime dedim. Çünkü biz ilk seferinde kabul etmedik ve yeğenimden olduk. Nasıl olduk? O çocuk bizim yanımıza geldiğinizde saç kıran, sakal kıran, ayakları yara ve o çocuk bana anlattı. 15 gün benim dükkanımın önünde bana bakmış. Dayım, hı-hı, beni affeder mi diye. Dayım, yani gelmiş gitmiş dayım beni affeder.
0: O yüzden onlara
2: mi?
0: Yani Türkan'a da iyi davrandınız.
2: O istiyorsa ne diyebilirim ki?
0: Peki Türkan'la konuşmanızda akşam 7.30 gibi, hı-hı, olayın olacağı, bir şey hissettiniz mi? Bir beklenti, bir tekrar evlenme
2: çok
0: duygusu.
2: Çok mutlulardı. Teşekkürler edip kapattılar telefonu. Ben onlara zaten telefon dedim. Siz dedim ilişki yaşamayı bilmiyorsunuz. Önce bir tedaviye gidin, aile terapisine. Evlilik böyle değil. Ondan sonra dedim ben size düğün de yapacağım. Hı hı. Yani bu şekilde telefonu kapattık. Teşekkürler dayıcığım. Sağ ol dayıcığım. Türkan da aynı şekilde. Hı hı. Zaten olayı gördüğünde ilk aradığı kişi de ben olarak söylüyor zaten.
0: Peki. Şimdi Türkan buradaki ifadesinde diyor ki bir çaydanlıktan bahsediyor ve orada bir kan varsa bunu aile ona kana bulaştırmıştır beni suçlamak için oraya koymuştur. Bu çaydanlık nerede?
2: Çaydanlık mutfakta. Yani yatak odasında değil. Çaydanlık farazi.

0: Ben size şöyle anlatayım.
1: Farazi, yani mutfakta kesin
0: Evet
1: bir çaydanlık
0: evet
1: var.
0: var. Mutfakta böyle üzerinde koyu lekeler olan bir çaydanlıktı. Kan olma ihtimali ne karşılık? Biz bunu savcılığa verdik.
1: Siz buldunuz ve
0: Tabii, biz
1: verdiniz.
0: 4 gün sonra girdiğimizde. Ama biz orada mobilya parçalarını bilmiyorum diyor. Ama biz ne zaman sehpaları dışarıda balkonun altında bulduğumuzu ve savcıya verdiğimizi söylediğimizde kafayı yemişti. Ağlamaya başlamıştı. Olay yerine girmişler. Nasıl olur, delil karartmışlar gibi feryatlarda bulunmuştu.
1: Hı.
0: Ve kendi ağzıyla iki sehpanın yatak odasında olduğunu söylüyordu. Ama olay yeri fotoğraflarında yok.
1: Sehpa biri kırık ve balkonda mı?
0: Balkonun altına saklanmış, bahçeye,
1: Saklanmış.
0: evet.
1: Bir kan var mıydı üzerinde?
0: Nokta nokta kanlar vardı ve DNA tespitinde bir parça da Batuhan'a ait DNA çıktı.
1: Bu ne demek hocam?
2: Yani hocam daha iyi
1: Yani
2: bilir. Ben
1: sehpanın
2: nasıl...
1: kırık yerinde Batuhan'ın DNA'sı ve
2: Kafasındaki
1: parça
2: yaraya
1: parça
2: çıkıyor.
1: kanlar çıkmış ve bu balkonun altına saklanıyor.
3: Yani o suç aleti olma ihtimali tabii ki. Tabii ki.
1: Var.
3: Var. Yani
2: Şimdi kenarlı bir
3: %100.
2: şeyle cisimle vurulmuş olması lazım ki öyle bir
1: Hı
2: derinlik
1: hı.
2: oluşturması lazım. Ve sehpanın ayağından bahsediyor herhalde beyefendi.
0: Ya
2: Yani
0: o
2: işte
0: sehpalar ayaklı değil.
2: şimdi
0: Üç
2: bakıyorsunuz suç
0: parça.
2: aleti zaten kayıp. Üstünde de kan varsa suç aleti odur.
1: Hı.
0: Ve
1: Yalnız
0: şöyle söyleyeyim,
2: ve
0: bu
2: suç
0: uyumlu.
2: delillerini de
1: Neyle
2: saklıyor.
1: uyumlu?
0: Kafadaki yarayla uyumlu.
1: Kim diyor
0: Ya,
1: bunu?
0: adli tıp hocamız. Bağlatabilirim de.
1: Adli tıp hocanız
0: Evet.
1: kafadaki yarayla uyumlu
0: Evet.
1: olan sehpa parçalarının balkon altında bulunduğunu söylüyor. Şimdi bakın, çok enteresan bir olay. Bu konuyu biliyorsunuz başka bir programda işlendi ama şimdi çok önemli. Neden önemli? Bu dosyaya takipsizlik verildi. Türkan şu an göründüğü kadarıyla masum ama ortaya çıkan yeni deliller ve geçmişine baktığınızda Türkan'ın ve birçok görgü şahidine de baktığınızda Türkan'ın bu ölümde parmağı olma ihtimali gözüküyor. Ve iddialara göre de Türkan bu potansiyelde bir kız. Aile içi iç rahat değil çünkü bizim oğlumuz intihar etmezdi asla diyorlar.
4: Asla
1: Bu
4: esana.
1: arada Batuhan'ın halası da hattımızda,
4: Ah
1: söylemek
4: Remzi.
1: istedikleri varmış. Merhabalar.
5: Merhaba.
1: Hoş
4: Remzi.
1: geldiniz yayınımıza.
5: Hoş buldum.
1: Buyurun,
4: Ablam.
1: ne söylemek istersiniz?
5: Yasemin.
4: Ablam.
5: Bak kızım. Evet,
4: Sizi
5: biz
4: algılayamadım.
5: Batuhan'ı kaybettik.
4: Evet.
5: Ama onun arkadaşları, kadınlar hep beni durdurtuyor diyor. Ne mutlu sana, öyle yeğenim var. Öyle ne mutlu sana. Çok iyi bir çocuk. Batuhan intihar edemez. Kimse derse desin. Batuhan bir yönden gururluyum, öyle söylüyorlar diye. Gurur duyuyorum. Öyle söyleyeyim, gurur duyuyorum.
4: Ablacığım biz gurur duyuyoruz.
5: Ama
4: Ablam beni
5: ha.
4: duyuyor musun? Bak Esra Hanım sana bir şey sormak istiyor. Esra Hanım seninle konuşmak istiyor. Dinle birazcık biraz kendini topla. Biliyorum abla. Kolay değil, bana da kolay değil. Ama Esra Hanım sana bir şey sormak istiyor.
1: Remzi Hanım, başınız sağ olsun öncelikle tekrardan.
5: Sağ ol dostlar, sağ olsun.
1: Remzi Hanım, Batuhan'ı birazcık bana anlatır mısınız? Şimdi Batuhan'ın tabii aile üyeleri asla intihar ettiğini düşünmüyor. Batuhan'ın ilişkisini biraz anlatır mısınız?
5: Anlatayım, anlatayım. Batuhan, öyle dünyada öyle çocuk yok. Merhametli. Merhametli, yaşamayı seven bir insan.
1: Hı.
5: Bir gittik alışveriş yapma. Ah, keşke gitmeseydik.
4: Alışverişe gittiklerini anlatıyor.
5: Düğün, nişan alışverişlerini.
1: Birlikte yaptınız hep.
5: Evet, kardeşim geldi, abla dedi, senden başka kimsen yok, ne olur sen git onlarla. Ben gittim, adı parkta konuştuk. Ben o zaman gördüm saat kaç olduğunu. Dedim Batuhan oğlum, dedim bu kız bizi sana göre değil, dedim boş ver bizi, biz gelsek de gelmesek de olur ama sana göre değil.
1: Neden sana göre değil bu kız dediniz?
5: Çok çok tehlikeli bakıyor, çok tehlikeli. Batuhan'ı diyor seviyorum ama hiç sevmiyor. Oh, hiç sevmiyor Batuhan'ı, sevmedi Batuhan'ı.
1: Neden
5: Yalan
1: sevmediğini
5: söylüyor.
1: düşündünüz Remzi Hanım?
5: Çünkü Batuhan çok merhametli bir çocuk. Evet, biraz tartışırlardı. Batuhan hemen yaklaşırdı ona, canım beni falan, yani gönlünü alırdı. Ama o buz gibi duruyor Batuhan'ın karşısında.
1: Hı.
5: Kim ne derse desin yalan söylüyorlar. O Batuhan'ı sevmedi. O Batuhan'ın evini

sevdi. Batuhan'ı karar vermiş, düşünmüş. Önce ben yani onu kurban ettim. Batuhan bilmiyor. Ben Batuhan herkes beni ben bir programa çıkmıştım sizden önce. Beni tanıyanlar diyor senin diyor yeğenin miydi o? Evet diyor. Ne mutlu size. Bir sürü insan yemin ediyorum sana arkadaşların ailesi diyor. Ne mutlu size öyle çocuğunuz vardı ama

0: İşte bir şey sana yani gönlünü verdi o ama
1: Sonu oldu
0: Gülken hiç
1: diyorsunuz.
0: sevmedi. Hiç
1: Remziye Hanım,
0: sevmedi.
1: siz dediniz ki Batuhan'ı sevmedi, evini sevdi. Yani gözü evinde miydi ya da maddi olarak bir şey mi beklentisi vardı?
0: Evindeydi. Ne zaman gittik alışveriş yapmaya arabada annesi işte diyor evini versin Batuhan'a üstüne geçirsin dedim. Niye Batuhan'a üstüne geçirsin evini dedim. Onun bir oğlu daha var dedim. Olmaz dedim öyle bir şey dedim. Kardeşim yapmaz dedim öyle bir şey.
1: Yani Türkan Hanım mı evini Batuhan'ın üzerine
2: Yok,
1: geçirsin?
2: Batuhan'ın babasının evini
3: Babasını.
2: sattırmaya çalışıyordu ya da Batuhan'ı
3: Ha.
2: versin.
3: Baskı.
1: Annesi
3: Annesi Türkan'ın
1: Türkan'ın
3: annesi baskı
1: annesi
3: yapıyor.
0: bana öyle dedi.
1: Hı. Yani
0: Dedim ki
1: Batuhan'ın
0: onun
1: babasının
0: dedim.
1: evini.
2: Evet.
0: Evet. Evet. Dedim Türkan dedi. Türkan dedim onun dedim bir Erhan'ı var dedim daha dedim bir abisi var dedim sen dedim ne diyorsun diyor sonra annesi döndü Türkan Allah var orada hiç konuşmadı hep annesi konuştu sonra aralarında Arnavutça konuşuyorlar benimle Türkçe konuşuyorlar aralarında Arnavutça konuşuyorlar plan kuruyorlar ne yapacaklar ne edecekler çocuğumuza keşke anlasaydım da bilseydim keşke.
1: Sizce Batuhan'a ne oldu?
0: Ne oldu öldürdüler? Ne oldu? Türkan gitmiştir sevgilisiyle gezmeye. Orada bırakmıştır bir katili öldürsün çocuğumuzu. Ne olacak başka?
1: Size göre Türkan aslında hem de birini de çağırarak öldürdü Batuhan'ı.
0: Evet. Batuhan ölecek kişi değildi. Batuhan yaşamayı seven bir çocuktu.
1: Hı.
0: Çok mutlu bir çocuktu. Çok yaşamayı seven, arkadaşlarını seven.
1: Peki Remziye Hanım, çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Aile üyeleri de hep Batuhan'ın aslında yaşam sevinci olan, hayattan mutlu
3: Sağ
1: olan biri olduğundan bahsediyorlar ve hani hep tanımladıkları da bu kadınla tanıştıktan sonra aslında
3: Esra
1: ne
3: Hanım,
1: olursa
3: asla
1: olsun.
3: Batuhan kapıları kilitlemez. Dayısı da biliyor. Benim çocuğum öyle bir ortamdan kaçan giden bir çocuk. Ama Türkan'ın verdiği ifadede Batuhan'ın kapıyı kilitlediği anahtarı cebine koydu. Ve düşünün artık, yani kaçtı seni aradığında?
2: 2-15.
3: 2-15'te kardeşimi arıyor. Ve diyorlar ki dayı koş yetiş. Biliyorlar dayıların İstanbul'da olduğunu. Koş yetiş. Batuhan kendini astı. Dayılar da diyor ki sen manyak mısın? Ambulans ara, polis ara. Diyor ki polisin numarası kaç? Ama polis dibinde.
2: Polis evin içinde.
3: Polis evin içinde.
1: Polis komşu mu?
3: Komşu. Komşu olan polis evin içinde.
2: Bize ambulansla polisin numarasını sorduğunda
3: Ne?
2: bahsedilen komşu evin içinde. Ve ben 3 kere görüntülü aradım. Beni
1: Aha.
2: aradıktan sonra kesinlikle açmadı.
1: Siz de evin içine giren komşu polisten de biraz şüpheleniyorsunuz, değil mi?
2: Yani ben şöyle orada hocalarım daha iyi bilir belki ama beni en çok çelişkiye düşüren şu. Beyefendinin bir ifadesi var. 13'ünde yazdı, savcıya verdi. Eks kararını duyana kadar ben evin içindeydim diyor. Zaten saatlere, dakikalara çok girmeyeceğim, uzun.
1: Nasıl eks yani öldüğünü duyanı.
2: Evet, 40-50 dakika bir müdahale yapılıyor Batuhan'a sağlık ekipleri tarafından.
1: Hı.
2: Evde olduğunu söylüyor. Ama biz daha sonra olay yerine gelen ekipteki bir polisin ifadesinde şunu gördük. O kişiyi, yani komşu polisin, kendi evinden inerek ya sesleri indim, ne oluyor gibisinden soru sorup kimliğini gösterdiğini söylüyor.
1: Hı.
2: 3'ü 10 geçeye kadar evin içindeysen, o arkadaş sanırsam 2-15 geçe gelmiş ekipler. 2-10-2-15 civarı. Sen nasıl evinden inip ne oluyor seslere
1: Yani
2: geldim
1: sen zaten
2: diye
1: evde olman lazım.
2: evde olması lazım.
1: Yani ilk polis memuru, polis olan komşu
2: Evet.
1: aşağı iniyor
2: Evet.
1: ve olayları görüyor.
2: Evet.
1: Oysa sonrasında ifadesinde diyor ki ben sağlık ekipleri geldikten sonra geldim.
2: Yok, o ifadesinde öyle demiyor. Olay yerine gelen ekip, yani kendi dediği değil bu. Ekip, yani dışarıda bekleyen bir ekibe yanına giderek ben sesleri duydum. Ne oluyor diyerek, sanki hiç olay yerine girmemiş, hiç var olmamış, sesi duyup inen bir komşuymuş gibi bir izlenim vermiş o polise. Bu
1: Yani
2: da o
1: oysa ki
2: polisin kendi
1: içeride baştan
2: ifadesi.
1: beri.
2: Evet.
1: Olay olduğunda peki o polisi Türkan mı çağırıyor ilk?
2: Yani Türkan çağırmıyor. Sadece şöyle bir şey var. Bunu da biz kendimizce araştırdık. Çevik kuvvet polisi geldi. Çevik kuvvet polisi geldi dedi. Daha sonra o arkadaşım baktık. Kocaeli'de çevik kuvvet polisi değil.
1: Hı.
2: Ama yaklaşık 2 sene önce Bayrampaşa'da çevik kuvvet
1: Yani
2: polisiymiş.
1: o polisi kim çağırıyor?

0: Kendi kendine geliyor.
1: Kendi kendine.
0: Evet, niye? Sese.
2: Sesi duyuyor, iniyor.
0: Kimsenin duymadığı çığlıkları ilk duyan o.
1: Türkan'ın çığlığını duyup
0: evet,
1: geliyor.
0: Evet, yardım çığlıklarını duyarak eve girmiş.
2: Başka duyan yok mu yani? Orada yeah. Yok. Apartmanda hiç kimse yok.
3: Bayrampaşa'dan bahsetti.
4: Yan taraftaki bina duyan apartman duymuyor.
0: Evet.
3: Bayrampaşa'dan
0: hocam
3: bahsetti.
0: Yakala, hocam uygularsa... yakaladı.
1: Bayrampaşa mı?
0: Bayrampaşa ile kızın evinin arası 2,5 kilometre. O beyefendi daha önce Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Polisi.
3: Yani bir tanışma ihtimali var diyor önceden.
1: Ha, onun için söyledi.
0: Belki bilmiyorum ama Çevik Kuvvet Polisi İzmit'te değil.
1: Tamam, ben onu sormuyorum. Ben diyorum ki şimdi orada bu adam ilk nasıl koşa koşa geliyor?
0: Yardım çığlıklarını duymuş.
1: Türkan'ın sonra, yardım çığlığını evet, duyuyor
0: daha
1: geliyor.
0: Daha sonra terasa çıkmış. Telefondaki arkadaşına söylemiş, daha sonra oraya gitmiş. Ama o arkadaşın 10 dakikalık bir süreç içinde oraya gidip kapıyı açmış.
1: Peki bu çığlığı o polisten başka duyan yok,
0: yok
1: mu?
0: Yok.
1: E nasıl oluyor bu?
0: Kavga sesleri duyuluyor ama çok polis acı acı yardım ve çığlık sesi duyduğunu söylüyor.
1: Söylüyor, gidiyor. Ne yapıyor polis gidince?
0: Kapıda duruyormuş. Kapı kilitliymiş. Daha sonra ben polis, aç kapıyı, sakin ol demiş. Kızın açma çabalarını hissediyormuş. Sürekli kapıya dokunup gidiyormuş. Kapıyı açtığında o sağına bakmış. Batuhan'ı yerde görmüş. İple boyundaki telemi eşlemiş.
1: Nasıl çok hemen göz bakışıyla?
0: Tabii tabii gözle böyle ama yerdeki kanı görmemiş.
1: Koca kanı görmedi.
0: Evet, kanı
1: ama...
0: görmüyor ama telemle o izi çözüyor ve şöyle söyleyeyim, hocalarım daha iyi bilir, normal bir insanın o telem izini fark etmesi çok zor. Yumuşak ligatür olduğu için çok belli belirsiz bir iz.
3: Onun oluşma saati vardır. Belli bir saatte oluşmaz o. Yarım saat geçmeden evet, o evet, iz oluşmaz. Ölüm gerçekleşir. Yarım saat geçer. O
1: yani lezyon... aslında hocam o sırada Muhittin Bey iz olmaması mı gerekir?
3: Yani normalde dudağındaki beyazlık da olmaması lazım. Boyundaki izin de olmamalı. Dudaktaki beyazlık hocam, kalp atışı durduktan sonra yarım saat sonra kan yer çekimin vücudun en yakın olduğu yere birikir. Yani o dudaktaki beyazlık o şekilde oluşuyor.
1: Peki bu polis tek mi yaşıyormuş orada?
0: Kendisi gibi polis olan bir ev arkadaşı da yaşıyormuş. Ama ev arkadaşı o an görevdeymiş. Ama telefonda konuştuğu kişi oymuş ve kızın yardım çığlıklarını arkadaş telefondan dahi duymuş.
1: Peki siz Türkan'la bir kontağı mı olduğunu düşünüyorsunuz daha öncesinde?
0: Bayram. Yani bilgim yok. Sadece ikinci ifadesindeki, yani o ikinci ifadesi, bunu ben çekinmiyorum, savcıya da söyleyeyim. Ben eşimi, çocuğumu o kadar savunamam. Öyle bir savunma ifadesi gibi oluşmuş.
1: Tamamen bu intihardır diye.
0: Tabii tabii.
1: Sanki görmüş gibi.
0: Bölgede kamera yoktur. Olsa bile olaydan sonra takılmıştır. Kapıyı açma çabalarını duydum. Çok derinden gelen bir yardım çığlığıydı, imdat.
1: Sesiniz kesik geliyor arkadaşlar.
0: Yani bu tarz beyanları var ikinci ifadesinde. Ve ben o ikinci ifade 13 Kasım'da verildi. Görünce direkt kendi ifademi verdiğimde savcıma da söyledim bunu. Dedim ben eşimi, çocuğumu böyle savunamam dedim.
1: Evet, şimdi bu arada aklımızda Eda Hanım var. Kim dediğinizi duymadım ne olduğunu, devamını. Ses gelmiyor. Batuhan'ı kaldığı yerdeki bir akrabası var ve o gece duyduklarını anlatacaklar. Eda Hanım.
5: Esra Hanım merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Ben aslında Batuhan ve Türkan'ı birebir tanımıyorum ama benim bir akrabam orada yaşıyor. Akçakoca mahallesinde oturuyor. Yakın akrabam kendisi. Türkan'ın orada bir sevgilisi olduğunu falan söylemişti. Ben de duymuştum ondan. Böyle şeyler hep orada konuşuluyordu. Bunu söylemek istedim.
1: Nerede bir sevgilisi var?
5: Akçakoca mahallesinde.
1: Akçakoca mahallesinde.
0: Batuhan'ın vefat ettiği mahalle.
1: Batuhan'ın vefat ettiği mahallede bir sevgilisi var Türkan'ın.
5: Evet, evet. Akrabam söyledi bana da. Ben de oradan duydum. Hatta ekranda falan gördüm. Direkt aramak istedim sizlere.
1: Peki bu size bunu söylediğinize göre aklınıza bir şey getirdi. Ne düşündünüz?
5: Yani açıkçası sevgilisi cinayeti işlemiş olabilir mi diye düşündüm. Bunu bir cinayet gibi düşündüm.
1: Yani Eda Hanım o kadar yakın ki oturuyor sevgilisi. Ne zaman bu kişi sevgilisiymiş onun?
5: Yani şöyle uzun süredir ilişkisi varmış sanıyorum. Akrabam da öyle söyledi. Zaten hep bu konuşuluyormuş o mahallede. O mahalleye gittiğiniz zaman konuşan kişileri de zaten insanlar tek tek gösterir diye düşünüyorum.
1: Peki Eda Hanım, Batuhan varken de mi sevgilisi varmış?
5: Valla açıkçası hani o konuda net bir bilgim yok ama büyük ihtimal vardı. Çünkü çok yakın bir şekilde oldu bu olay. Benim duymamla sonrasında işte bu kadının nasıl bir kadın olduğuyla alakalı duyumlar almıştım. Bu tarz şeyler yapıyormuş. Yani sevgilisi oluyormuş mahalleden. Sevgilisi varken, hayatında biri varken de birisi oluyormuş. Bu şekilde duyumlar almıştım.
0: Ayrılık süreçlerinde 6 tane benim bildiğim sevgilisi olmuş. Evlilik süreçlerinde 3 kere aldatmış. Daha sonrasını
1: peki
0: bilmiyorum.
1: Peki Eda Hanım, Türkan'ın sevgilisi, normalde Türkan orada oturmuyor. Bu bir tesadüf mü o mahallede olması sevgilisi?
5: Vallahi açıkçası bilinçli olabilir diye düşünüyorum ama bu konuda maalesef pek bir bilgim yok. Sadece bu kadının çok fazla sevgilisinin olduğunu ve bu sevgilisi olan kişilerin de bu cinayeti işlemiş olduğunu, yani bir kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum.
1: Siz mi düşünüyorsunuz sadece? Oradaki mahalleli de mi daha
5: yani
1: çok?
5: Bana akrabam şey dedi. İşte Türkan'ın böyle böyle bir sevgilisi vardı ve mahallede zaten bu konuşuluyordu gibi konuştuk. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hı-hı. Orada yaşamıyorum. Bu şekilde yani bu kadının bu tarz konularla anıldığını duydum açıkçası.
1: Peki Eda Hanım, Türkan hani bu Batuhan'ın vefat ettiği ev, Batuhan'ın yaşadığı ev Kocaeli'nde. Bu o mahalle, Kocaeli'ndeki o mahalle, bu Batuhan'ın yaşadığı eve yakın mı bayağı? Sevgilisinin olduğu.
5: Yani
0: Akçakoca Mahallesi vefat ettiği mahalle aynı.
1: Yani Akçakoca Mahallesi'nde, yani o mahalleye çok yakın mı bu sevgili?
5: Mahalle Esra Hanım, mahalle olarak biliyorum. Yani o mahallede yaşadığını ama yakınlık ve uzaklığını bilmiyorum. Sadece o mahallede yaşadığını biliyorum.
1: Yani tekrar teyit edeyim, Akçakoca'da vefat ettiği, Batuhan'ın vefat ettiği mahallede yaşayan Türkan'ın bir de sevgilisi var.
5: Evet efendim, evet.
1: Hayda, çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Biz sizinle iletişime geçeceğiz tekrardan.
0: Esra Hanım, Akçakoca Mahallesi şey çok büyük bir yer değil.
1: Tamam, bir Yasemin Hanım, bir şey biliyor muydunuz bu konuyu?
4: Esra Hanım, ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum Esra.
1: Yani
4: veya varsa bile bana bilgi vermiyorlar benim bu rahatsızlığımdan dolayı. Ben şu an ne duyuyorsam ben dehşet içindeyim. Dehşet içindeyim. Ya varsa sevginin, boşandın, nalet olasıca. Ya defolup gitseydin ya hayatımızdan. Ne işin vardı çocuğumun evinde? Ne işin vardı? Yine rica ediyorum Kocaeli'ndekiler, Allah rızası için konuşun. Bakın sizler de annesiniz. Bakın susuyorsunuz. Bu kadın fıkır fıkır geziyor. Yarın öbür gün sizin de çocuğunuza musallat olacak. Allah rızası için konuşun. Bak insanlar konuşmaya başladı. Artık korkmayın, bir şey yapamazlar. Konuşun ya. Bağlanın. Esra Hanım, konuşmalar için.
1: Şimdi burada şununla bağlantı kurduk. Hacer'in, komşu Hacer'in de bir ifadesi var. Bakın herkes aynı mahallede birinden bahsediyor. Bir kişi vardı. Biz de birkaç komşudan duyduğumuza göre o anda aslında Türkan'ın yanında da bir erkek var. Ve sonrasında ambulans ve ekipler gelince o erkek bir anda kayboluyor. VTR'yi izleyelim.
6: Olay gecesi hatırladığım kadarıyla 1:30 sıralarında eşim Abdullah ile birlikte ikametgahımızın balkonunda tütün içiyorduk. Bu sırada tanımadığım, saçları topuz şeklinde gözlüklü bir genç kadın ile yine tanımadığım ve yan profilden tarif edebileceğim şekilde tahminimce 40-45 yaşlarında, saçları gri siyah karışımı renklerinde olan, hafif iri, 1.75-1.80 boylarında, üzerinde gri ya da siyah tonlarında kapşonlu yağmurluk olarak tabir edebileceğim kıyafet bulunan bir erkek şahıs ile sokak üzerinde evin bulunduğu yamaçtan aşağı doğru yürüdüklerini ve konuştuklarını gördüm. Tartışma halinde değillerdi. Normal şekilde konuşuyorlardı. Yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde konuşarak yürüdüler. Sonra tam tersi istikamette benim ikametimin bulunduğu apartmanın önünden de geçerek rampayı çıkıp Batuhan'ın ikamet ettiği binaya doğru yürümeye başlayarak yamacı çıktılar. Bu süreçte takriben 5-6 dakika sürdü. Sonra benim görüş açımdan bu iki kişi çıktı. Akabinde tahminen yine 6-7 dakika sonra kadın çığlıklarını duydum. Ve tahminen 01:45 sıralarında da polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ben sonrasında olay günü sokakta yürüyen genç kadının Türkan olduğunu değerlendirdim. Kendisini geçenlerde bu olayın bir televizyon programında işlenmesi nedeniyle televizyonda gördüm. Bu sebeple sokakta yürüyen kadının Türkan olduğuna emin gibiyim. Dediğim gibi takriben 01:45 sularında polis ekipleri geldi. Polis ekipleri geldikten sonra hemen 112 ve olay yeri inceleme de geldi. Polis ekipleri geldiğinde bir polisin benim apartmanımın önünde elinde bir kağıt olduğu halde telefonla görüşme yapıyordu. Bu sırada Türkan ile sokakta daha önceden yürürken görmüş olduğum erkek şahıs polisin arkasından geçerek "Aile geliyormuş, sıkıntı çıkmasın, ben gideyim" diyerek plakasını tam hatırlayamadığım ancak 14 ile başlayan bordo renkli çamurluklu eski model bir araç ile olay yerinden meteoroloji kurumunun binasının bulunduğu yönde aracıyla uzaklaştı. Sokak üzerindeki sağda bulunan otobüs durağını geçtikten sonraki bir yerde araç öncesinde park halindeydi. Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı. Ben Batuhan'ı da televizyondan gördüm. Tarifini verdiğim erkek şahıs Batuhan değildi. Aracın plakasını hatırlamıyorum. Sadece 14 ile başladığına eminim. Türkan'ın çığlık attığı sıra 02 sıraları olamaz. Çünkü polisler zaten 01:45 gibi geldiler. Çünkü çocuğuma ilaç verdiğim için saati net hatırlıyorum. 112'nin saat 02:15 sıralarında gelme olasılığı kesinlikle yoktur. Daha önce polis ekipleriyle önlü arkalı geldiler diye hatırlıyorum.
1: Bakın bu çok önemli bir ifade. Diyor ki daha çığlıklar olmadan bu adamla birlikte yürüdüler. Daha olay olmadan.
2: Ve bunu söyleyen ikinci kişi. Dünkü hanımefendi de söylemişti değil mi? Aynı.
1: Şimdi bu aynı kişi.
2: Aynı kişi mi?
1: Evet.
0: Ya, hayır farklı.
1: Bu farklı kişi mi? Tamam bu farklı kişi.
2: Farklı, aynı hanım, şeyler söylemiş.
0: Bu ifadeyi 11 Kasım'da verdi. Biz market alışverişini 27 Kasım'da öğrendik. Bu hanımefendinin verdiği tarif, saatler market alışverişiyle birebir örtüşüyor.
1: Bakın birini görüyor, kapşonlu bir beyefendiden iri yarı beyaz sakallı beyaz saçlı gibi gri birini beyaz görmüş. Saçlı. Ve bu kişi sonrasında Batuhan öldükten sonra da dışarıda olan kişi olduğunu iddia ediyor. Ama çok enteresan bir durum var, bunu söylemek zorundayım. Çünkü özellikle savcılığımıza ve ekip arkadaşlarımıza bu konuyu işleyenlere seslenmek istiyorum. Yani bu durumu gizlemeyeceğim. Bu kişi İfade vermekten çok korkuyor. Çünkü bu kişi diyor ki ben ifade vermeye gittiğimde savcılığa bana çok kızdılar. Ve bana tepki gösterdiler. O yüzden bir daha konuşmaktan korkuyorum.
4: Esra Hanım.
1: Bu beni çok şaşırttı. Yani özellikle tabii ki kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama bunu ekrandan da söylemek istedim. Bu kişi bize çok yani kötü davrandılar gittiğimizde savcılıkta soruşturmada ben bir adamı gördüğümü ısrarla söylememe rağmen bana çok kötü davrandılar diyor.
4: Esra Hanım şunu söylemek istiyorum. Önce Hacer Hanım'a buradan çok teşekkür ederim. Onun korkusunu da anlıyorum. Bize destek olmak istiyor ama olamadığını da ben farkındayım. Ama şunu söyleyeceğim Esra Hanım. O kadar detaylı ifade vermiş ki bakın. Hava şeyini söylüyor, arabanın nereye gittiğinden söylüyor, adamın kilosuna kadar, boyutuna kadar, her şey o kadar
0: detaylı. Daha detaylı söyledi.
4: Bakın ve kardeşim de onunla konuşmaya çalışınca konuşma kesildi. Şunu demek istiyorum, kadın her şeyi görmüş.
1: Şimdi çok enteresan bir şey var biliyorsunuz, ben ne yapayım gördüğümü söyleyeceğim çünkü gerçekten bu dosyayı bakanlığa da götüreceğiz. Neden İnşallah. Olduğunu söyleyeyim. İnşallah. Şimdi bu dosyada enteresan bir şey var. İki tane görgü şahidi net bir şekilde Türkan'ın yanında bir adam görmüş olmasına rağmen bu gördükleri adamlar dosyada hiç

0: silinir. Şimdi çok güzel bir haber aldığımız diğer dosyamızdayız. Çağla Toğaltay.
1: ...26 yıldır beklenen an.
2: Yeter artık, teslim ol dedim.
3: Gördüğümü söylüyorum be.
2: Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.
1: Yıllarca kızının katilini aradı. Anne Gülnur bugün nereye gitti?
2: Gözlerinin içine bakmak istiyorum. Ya neden, niye?
1: Kiminle görüşecek, ne sonuç çıkacak?
2: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
1: Soruşturma bundan sonra nasıl ilerleyecek?
4: Bu katil kızı bekliyordu. Ya. Annenin olmadığını biliyordu. Kilit nokta bu.
1: Çağla Toğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi.
2: Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum.
5: Aklı gelen ilk o.
1: Az sonra.
0: Evet. Şimdi Çağla Toğaltay dosyası bizim için çok önemli bir dosya biliyorsunuz. Bugün anne yayınımızda değil çünkü çok önemli bir görüşmede kendisi. Şimdilik açıklamayacağım ama sonrasında inşallah 2,5 aydır 3 aydır emek verdiğimiz dosyadan çok daha hızlı ve güzel sonuçlar alacağız diyorum. Yayının ilerleyen dakikalarında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi Ahmet burada. Ahmet de önemli görgü şahitlerinden biri olay anına dair. Hem Semih hocamız da buradayken DNA ile ilgili eksik kalan sorular vardı. Onu da sormak istedim. Bu arada Hakan hocamız o gün bir şey demişti. Ben onunla da bir giriş yapmak istedim. YSTR teknolojisiyle ilgili bir şey demiştiniz. Onu izleyicilerimiz çok sormuş. Evet. Aslında daha önce de vardı mı demek istediniz hocam?
4: Hemen ona açıklık getirelim. Tamam. 2003 senesinde tabii benim konum değil. Bunu adli biyolog hocalarımız daha iyi bilir ama sadece o gün beni ikaz ettikleri için söyleme gereği de benim konum değil. 2003 senesinde adli tıp kurumundaki hocalarımız bununla ilgili bir çalışmalara başlattılar. Hı hı. Ben o manada söyledim. Yani bir o çalışmalarının olduğu söylendi. Lakin sonra hocamız, Semih hocamız şimdi açıklasın kendisi de. İşlem olaylarının yani daha çok prosedüre girme olaylarının 2013 yılı olduğunu arz etti. Kendisi de devam edebilir. Yani,
0: yani 2003'te
4: yılında başlıyor şey ama uygulama şeyini hocamız söylesin.
0: Yani Hakan hocamız o gün dedi ki aslında YSTR bu teknoloji 2003 evet. yılında da vardı. Neden sanki hani evet. anlaşılan olmuş evet. yani 2013 yılına kadar neden beklendi?
4: Biz bu kurumsal olarak adli tıp kurumundan aldım hocalarımdaki şeyi söyleyeyim. 2003 yılında bununla ilgili çalışmaları biz ulusal literatüre biz verdik. Hakemli dergilerde, makalelerde olması için çalışmaları yaptık. Ama hocam da tabii daha sonra Emel hocamla sağ olsun kulakları çınlasın. Onun da çalışmalarını arz etsin kendisi
0: evet. daha. Anlatır mısınız? Çünkü bu DNA bir kere benim en sevdiğim konu gerçekten. Ben de adli bilimler doktorası yapan biri olarak DNA gerçekten en önemli veri ve yıllarca değişmeyecek veri. Ama bu konuda tabii ki sonradan gelişmiş bir teknoloji olmuş olması, sonradan çıkmış olması DNA ile ilgili insanlarda bir şüphe uyandırıyor. Önce şunu cevaplayalım. Neden 2013 yılında?
6: Esra Hanım şöyle. Şimdi belli teknolojiler Ar-Ge aşamasında yani araştırma geliştirme aşamasında test edilir. Hı hı. Şimdi bu teknoloji dünyada 99-2000 yılı gibi ilk başta kullanılmaya başlanıyor. Ancak o yıllarda bizim ülkemizde kullanılan bir teknoloji değil. Sonrasında bizim ülkemize gelme aşamasında bunun bazı Hakan hocamın söylediği gibi bazı testleri oluyor. Akademik çalışmalar yapılıyor. Ve bunun 2005-2010 arası bazı bölgelerde kullanımı söz konusu ama çok limitli. Asıl kullanım zamanı da 2010 sonrası yani rutin, yaygın cihazlar var, kit rutin kullanılıyor. O şekilde kullanımı 2010'dan sonra. Bundan dolayı ki zaten Çağla'nın tırnak altı DNA'sı 2013'te rastlanıyor. 2010'da mesela bakılsaydı 2010'da bulunacaktı. Ama böyle 2003-2005 gibi bulmak çok mümkün görünmüyor. Çünkü 2008 yılında DNA testi var mesela İzmarit'te. Orada bir YSTR teknolojisi kullanılmamış. Yani o teknoloji 2000, olsaydı kullanılırdı
0: 2013 yıllarına denk geliyor aslında o teknolojinin tamamen orada evet. ve kurumda kullanılması.
4: 2003'te tamamen başlıyor. Hı-hı. Bu sistem başlıyor. Çalışmalara başlanıyor. Adli tıp kurumundaki hocalar da bir şekilde başlıyor, çalışıyor. Ama hocamın dediği gibi o gelişme aşaması Hı-hı. 2010'dan sonra dediğiniz gibi.
6: Aynen hocam.
0: Semih Bey hepimizin kafasına soru işareti izleyicilerimi çok sormamızı istiyor. Şimdi biz 2-3 farklı DNA'dan bahsediyoruz Çağla'nın üzerinde. Bazen bazı yayıncılar kendi programlarında demiş ki sonradan çıkan DNA'ya niye inanalım? Aslında bu DNA

0: başkasının koyduğu, bulaş olabilen ya da farklı DNA'lar olabilir. Gerçekten hani sonradan çıkan DNA gerçekten niye inanalım mı?
1: Şimdi onun bazı analizleri oluyor Esra Hanım. Eğer bir kontaminasyon varsa, biri yerleştirmişse onun tespiti mümkün oluyor. Ancak bazı durumlarda işte DNA çok analize elverişli olmuyor. Az miktarda oluyor. Hı hı. Bazı kitleri kullanmanız lazım. Yani yeni teknolojiyi kullanmanız lazım ki onu analiz edebilirsiniz. Bu durum tam olarak böyle. Yani tırnak altı DNA zaten çok eser miktarda deniyor. Yani az miktarda var. Siz o az miktarda olan DNA'yı bulabilmeniz için YSTR teknolojisine ihtiyacınız var.
0: Yani o tırnak altını tekrar soruyorum hocam ama yani biri bir şeyi bulaştırmış, bu DNA'yı karıştırmış, böyle bir şey olabilir mi?
1: Analizde görülür hemen.
0: Hemen görülür mü bu?
1: Analizde anlarsınız. Kontaminasyon mu değil mi? Onun zaten raporunda sonuçları var. Hı hı. Elektroprogram çıktıları var. Orada biz görüyoruz hani DNA profili, bulaş mı, kaç kişiye ait. Orada çıktıları gördüğümüz zaman kontaminasyon olmadığı
0: yani
1: belli orada.
0: Yani Semih Hocam şunu da anlarız değil mi? Zaten bu DNA analizinde bir DNA çıkacaksa bu bize başka birini verir o zaman. O zaman o kişi de bizim karşımıza çıkabilir. Yani sonuçta bu bir kimlik veriyor bize değil mi?
1: Evet.
0: Birini veriyor. Yani şimdi bazı yorumları görüyorum. Soracağım tabii ki de. Çünkü öğrenmemek ayıp, bilmemek ayıp değil. Yani şimdi diyorlar ki onlar başka birinin üzerine suç atmak için başka birinin DNA'sını oraya koymuşlardır.
1: Pek mümkün değil Esra Hanım. Çünkü dediğim gibi böyle bir şey yapmanız için o alanda uzman birinin bunu yapması lazım. Bir de bu kişinin muazzam bir şekilde onu yerleştirmesi lazım.
0: Ya çünkü bu sonradan bakılan analizlerde bu anlaşılıyor olarak aynen söylüyorsunuz. Öyle. Şimdi Ahmet Bey'e geçelim. Ahmet Buyurun. Bey, baktığımızda DNA analizlerine göre burada bu kızımıza 2-3 ya da en azından 2 kişinin bu işi yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi siz oradasınız. Hiç aslında olaya ait sesler duyulmuyor. Gördüğünüz birileri yok. Bir koşuşturma evet. yok. Bir üzeri kanlı biri yok ki muhtemelen üzerinde de kan olması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Siz bu konu hakkında oturuyorsunuz ve düşünüyorsunuz bayağı da. Yani böyle aklınıza gelen ya da bir olay kurgusu oluşturduğunuzda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani ne düşüneyim Esra Hanım yani. Felaket yani bu ya, acı bir şey yani.
0: Hı hı.
2: Yapabilecek biri yok yani, kim olabilir yani kim?
0: Hı hı.
2: Allah biliyor.
0: Hı hı.
2: Bir de kendisi biliyor. Kimse.
0: Peki Ahmet Bey, Minik Yaşar diye birinden bahsediliyor. Minik Yaşar diye birini tanıyor musunuz?
2: Tanıyorum evet.
0: O nasıl biridir ya da sizin mahallenizde mi takılır?
2: Yo, düzgün bir insandır, aile sahibidir, çoluk çocuk sahibidir. Hı hı. İşinde gücünde bir arkadaşımızdır.
0: O dönemler sizle birlikte miydi?
2: Ya biz tabii ki arkadaşımız yani, ama işinde gücünde bir insan yani sonuçta.
0: Arkadaşınız Kemal'le Faysal'la birlikte olur muydunuz onunla?
2: Görüşürdük tabii yani, hep beraberdik. Yani aynı semtin insanları biz sonuçta.
0: O gece, o gün orada mıydı kendisi de?
2: Hatırlamıyorum. Yani sonradan gelmiştir de hatırlamıyorum tam net olarak.
0: Sonradan gelmiş olabilir.
2: Olabilir tabii ki yani, gelmiştir gelmemiş yani tam net hatırlamıyorum çünkü.
0: Minik Yaşar'da ismi geçen yani oranın hani yaşayanlarından Kemal'le Faysal'ın yanına gelenlerden biri olarak evet. anılıyor. Şimdi siz Ahmet Bey çok önemli bir şey dediniz. İlkay dediniz, benim hatırladığım kadarıyla o gün benim yanımdaydı.
2: Ya öyle hatırlıyorum ben, hani var olduğunu hatırlıyorum ama ya sonuçta DNA alınsın yani, şimdi rahmetlik olmuştur kendisi. Herkesin içi rahat etsin hı hı. bence.
0: Şimdi neden İlkay'ı yanınızda görmüş olmanız o gece, o gün önemli biliyor musunuz? Çünkü herkes...
2: Tam emin değilim diyorum. Hani ama hani varlığını hatırlıyor gibiyim.
0: Ama Yaşar'ı hatırlamadığınıza göre, İlkay'ı hatırladığınıza göre İlkay'ın olduğundan daha
2: Yaşar
0: çok eminsin.
2: Yaşar daha sonradan gelmiştir yani sonuçta. Aynı mahallenin insanları, semtin insanları sürekli oradayız yani. Anlatabildim
0: Şimdi
2: mi?
0: Şimdi sizde bir röportajımızda İlkay'ın olduğuna yanımda eminsiniz.
2: Yani emin olduğuma bile tam hani net 26 yıl geçmiş sonuçta
3: araya
2: ama.
3: Ertesi gün yayında da İlkay'ın varlığından tam emin değilim dedi ama. Bakın bir soru işareti. Bir gün önceki yayında eminim benim yanımda
0: eminim
3: dedi.
0: Eminim dedi. Evet. Ha,
3: peki yani ertesi gün yayına katıldı, yayında biraz. Da emin değilim dedi.
0: Ne demek bu yani hocam?
3: Kendisinde çelişki var. Söylemlerinde çelişki var.
0: Neden?
3: Bir gün önce yanımda diyor, ertesi gün yanımda olmama
0: Sizce
3: ihtimali var.
0: Neden?
3: Tam anımsamıyor biliyorum diye söyledi. Şu anda da aynısını söylüyor.
0: Sizce neden Muhittin Bey böyle diyor?
3: İlkay'la kendileri arkadaş. Şimdi İlkay, ben sorarım ya. Mesela İlkay'da şimdi, olaydan sonra şüpheci bir davranış
2: sağlayabilir mi? Derken çelişkilik yani? Bir durum yok. Bir, ikincisi...
3: Bakın sizin söylemlerinizden
2: tamam yani ben

0: Konuştuk mesela, size de konuştuk. Hı-hı. Yani DNA alınır, yapmışsa tamam. Biz de dua etmeyi bırakırız. Bu 2-2-4'tür bu bitti.
1: DNA alınır çıkarsa.
0: Hani ama çelişkilik bir durum yok.
1: Peki, ben sana şey, ilk ayda bir davranışlarda Çağla cinayetinden sonra davranışlar şüphe çekici bir tutum oldu mu?
0: Olmadı.
1: Yani nasıl, yani neye göre eminsin buna?
0: Nasıl?
1: Yani o beraber oturup sohbet mi ettiniz veya olayı mı konuştunuz?
0: Yani bizim olayı konuştuk. Arkadaşımız bizim yani sürekli
1: olmadı,
0: beraber yüz yüze baktığımız insanlar.
1: Sen bunu.
0: Nasıl?
1: 26 yıl önceyi çok iyi hatırlıyorsun ve davranışlarında herhangi bir şüphe olmadı diyorsun sen.
2: Bunu yani hatırlıyor ama yanında şey olduğunu tam hatırlamıyor. Bunu demek istiyorsunuz.
0: Evet. Herkesin belirli yıllarda böyle bir hızlı çağları vardır. Delilik tarafları vardır.
2: Nasıl
0: yani
2: delilik tarafları?
0: Gidip yani gidip bu adam yani gidip.
1: Biz burada yani direkt İlkay'ı suçlamıyoruz.
0: Yok, anladım ben sizi de.
1: Yani İlkay çünkü daha sonra olay sonrası taşınıyor Eskişehir'e gidiyor. Bir de yani İlkay yani sürekli bir, Reyhan Hanım vardı.
2: Hocam şunu merak ettim. Delilik tarafları ne vardı mesela?
0: Ya delilik derken herkesin bir zamanı vardır. Yani ne bileyim ya, kavgıcıdır, efendidir, ağırbaşlıdır, namazında, niyazındadır.
2: İlkay'ın delilik tarafları.
0: Yani normal bir arkadaşımızdı yani.
2: Yoktu bir delilik tarafı.
0: Yani delilik derken yani ne bileyim yani illaki bir şeyler yaşıyor insanlar yani kavga eder. Ya
1: seni tasvip etmediği bir davranış,
0: ama gidip
1: bir
0: yani
1: var
0: mıydı? Kız çocuğuna hani musallat olmazdı yani. Hı hı. Benim tanıdığım insanlar diye düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Sizin
0: zaten şimdi arkadaşımın ismi yani hepsi işinde gücünde çoluk çocuk sahibi insanlar yani.
2: Sonradan görüyoruz tabii, şimdi şöyle de değerlendirmemek lazım. İşte diyelim bir insan katil oldu ve hayatı boyunca katil profilimi sergileyecek. Yani beklentimiz odur, doğru söylüyorsun. Beklentimiz sonrasında da yani böyle bir insanın daha vahşi şeyler yapması ya da saldırgan eğilimli olmasını bekleriz.
0: Yani arkadaş ve arkadaşlar eğer yaşıyorlarsa o 26 o
1: korku, bazı zafiyetler olması lazım yani.
0: Aksiyon onlara yeter diye düşünüyorum ben. Yani yetmezdi.
2: Hı hı.
0: Yani yakalandım, yakalanacağım korkusu falan yani.
2: Yakalandım, yakalanacağım korkusu.
0: Yani onunla yaşamak da bir meziyettir yani.
2: Her İlkay'ı neden bahsettiğim Ahmet Bey, ben daha açıkça söyleyeyim. Çünkü buyurun, biz her İlkay orada mı diye o dönem dediğimizde ya İlkay'ı evli çıkarttılar İzmir'de dediler. Ya askerde dediler ya da askerdeydi hastaneye yatırıldı dediler. Şimdi baktığımızda anlatımınıza göre ne hastanede ne evlenmiş ne bir şeyi var. Ya orada gayet de normal hayatına idame ettirdiğini görüyoruz. Biz de diyoruz ki niye sürekli İlkay korunuyor?
0: Koruyanları sormak lazım.
2: Koruyanları daha yakınları yani, aile şeyi yani sonuçta oradaymış bu çocuk.
0: Yani şimdi dediğim gibi o bizim şimdi arkadaşımız, dostumuz. Şimdi onun da bir akıbeti oldu. Yani biz çok üzüldük yani çok feci bir şekilde oldu ama yani İsim geçiyor, isim geçiyorsa bu adamın DNA'sı da var yani.
2: Hı hı.
0: Alınır, bakılır, tutarsa.
2: Yani tutarsa şaşırır mısın?
0: Ya şaşırırım tabii ki. Yani şaşırırım tabii ki.
2: Hiç İlkay'dan beklemezdin dersin.
0: Yani çocuk sahibi yani bilemem yani şimdi o ruh halinde nasıl olur, nasıl yaparlar? Yani böyle bir şey nasıl olabilir ben ama anlam veremiyorum.
2: Hı hı.
0: Yani sinirlenirsin, öfkelenirsin, birine kızarsın, hani değişik konuşursun ama hani bu farklı bir durum yani.
2: Bunu yapan kişinin nasıl bir kişi olmasını beklersin Ahmet?
0: Ne olur onda? Kişilik
2: mesela ben
0: sizde?
2: İzleyicilerimize de sorayım. Sizce bu kadar böyle korkunç bir vahşeti yapabilen biri nasıl bir kişilikte olması beklenir? Hani sonrasında normal hayatına devam etmiş midir? Ya da normalde öfkeli midir, sapkın mıdır, yani manyak mıdır?
1: Sapkın
2: ne olarak
1: ve takıntılı biri.
2: Sapkın
0: i̇nsan
2: ve takıntılı
0: biri. Yani normal insan biri değildir yani. Yani insan değil.
1: Sapkın olabilmesi için de kişilik değerlerinde bir bozukluk olması lazım. Yani ben ondan diyorum mesela ismi sorarken de yani İlkay'ı değerlendirirken İlkay suçlu demiyoruz. Ama İlkay'ın mesela senin duyduğun saçma sapan hani ilişkileri veya ortamı var mıydı?
0: Vallahi şimdi
1: dürüst olalım yani.
0: Şimdi dürüst olalım, olmayalım fark etmez. O önemli değil de yani ummadık taş baş yarar şimdi ben.
1: Ya sen tam kesin ben, emin değilsin yani.
0: Allah olmuyor, rahmet eylesin. Ben yani üstüme düşen misin? Görevi yapıyorum yani. Ben bile ki
1: kefil olur musun yüzüyle?
2: Saçma sapan ilişki derken ne demek hocam yani?
1: Ya kendi arkadaş grupları 20 yaşlarında alkol alınıyor, uyuşturucu kullanıyor.
2: Sapkınlığı mı var mı?
1: Yok, yasak madde kullanıyor ve İstanbul Fulya'da yaşıyorlar. Ve o zaman ortamın gerektirdiği yaş itibariyle
2: Ahmet
1: kendileri
2: şey
1: de hızlı yaşıyordu. Kendileri
0: biliyorum,
1: de hızlı yaşıyordu.
0: Biliyorum, emin olun buna.
2: Gerçekten
0: ben biliyorum da saklıyorum, emin olun. Yani ne alaka yani bir şey biliyor diyorsunuz da ne alaka yani onu anlamadım.
2: Anladım bildiğini, hissettim. Söylemek istemiyorsun.
0: Yani
2: vefat ettiği için söylemek istemiyorsun.
0: Neyi söylemek istemiyorum mesela yani? Abi niye sen böyle bir

0: Bir taraftan bana üstüme geliyorsun.
1: İlk aya,
2: üstüne
1: o konuda,
2: gelmedik. Şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Bir şeyi var.
0: Ya zaten şu muhabbet hani benim için çok uzadı yani. Hani ben ısrarlara rağmen hani zaten bugün de Allah'ın izniyle bitiyor diye düşünüyorum. Çok şükür.
2: Niye rahatsız mı oldun Ahmet?
0: Ben rahatsız olmadım yani. Şimdi etrafımı konuşuyoruz. Arkadaşlarımı konuşuyoruz. Yani bir, hepsi diyorum aile sahibi yani. Çoluk çocuk sahibi yani isim geçiyor. Allah rahmet eylesin bir kız çocuğu öldürülmüş. Annesi var yazık günah. Babası var abi yani bir onun da bir ailesi var. Ne yapmak gerekiyor burada? Hiç bence uzatmamak gerekiyor. İlk aydan DNA almak gerekiyor. Gerekirse benden herkesten DNA alınır. Bu iş kapanır gider.
2: Evet ama DNA almak
0: yani çıkanlar
1: makul şüphe lazım.
2: Şimdi DNA çıkanlar içinde, evet hocamızın da Muhittin Bey'in de dediği gibi makul şüphe lazım. Onun için soruyoruz. Şimdi devletin de imkanları
0: ama
2: var.
0: Ama şimdi bir irdeliyoruz yani böyle kurcalıyoruz yani ilk ay
2: çünkü
0: yani.
2: Çünkü bazı konuşulanlar var ve ben senin de bunları bildiğini biliyorum.
0: Vallahi biliyorsam insan değilim emin olun buna.
2: Tövbe.
0: Yok değilim yani. Bilmiyorum ben bir şey. Bilsem söylerim buna emin olun.
2: İlk gün ilk ay kesin oradaydı dedin.
0: Ben eminim dedim ama yani düşünüyorum yani çünkü kalabalık oldu bir anda gelenler gidenler.
2: Neden vazgeçtin
0: şimdi
2: sonra?
0: Şimdi mesela dün konuştuk biz ilk ay Eskişehir'e gitti yerleşti. Hangi tarihte olduğunu hatırlamıyorum mesela yani onu soruyorum ben. Hani hangi tarihte gitmiş olabilir? Acaba 2026'nın bitiminde mi, 2027'de mi veyahut da 2025'te mi? Onu bilmiyorum tam emin değilim ama uzun süre olduğunu biliyorum çünkü.
2: Şimdi ilk ayda da nasıl bir şey var? İlk ayın söyleyeyim bizim duyduğumuz bazı şeyler var. Vefat ettiği için çok net ben söylemiş olmak istemiyorum. Muhtemelen sen de biliyorsundur. Madde kullanmanın dışında belki Muhittin Bey de biliyor. Muhittin Bey de biliyor.
1: Ben de biliyorum.
2: Sadece biz söylemek istemiyoruz o yüzden. Sen de biliyorsun Ahmet.
0: Neyi biliyorum ben?
2: Bizim bildiğimizi.
0: Vallahi geçen seferki gibi konuşursam kötü konuşurum ama lütfen yani. Beni zorlamayın. Vallahi kötü konuşurum yani.
2: Tamam küfür etme.
0: Tamam şimdi bir insan gider birileriyle takılır. Birileri takılıyorsa bir şey yaşıyor anlamına gelmez. Onu diyorum yani.
2: Ama bir şeyler de varmış ya.
0: Ne bileyim şimdi sen atıyorum senin de abi mesela.
1: Sen takılır mısın o insanlarla?
0: Ben ne işim var abi benim
1: tamam
0: yani.
1: İşte aradaki farkı.
0: Ne işim var?
1: Aradaki fark bu işte.
0: Takılmak ayrı bir şey bak ben ne diyorum yani bir arkadaşı olabilir bir iyiliği olmuş olabilir. Daha farklı yani böyle olabilir ne diyeyim ben.
2: O ne
0: yani
2: demek ne o ne alnına ne koydun sen?
0: Bir şey yapmadım böyle yaptım.
2: Böyle olabilir bir şey mi anlamı var?
0: Hayır yani bir insan diyorum birileriyle görüşüyorsa ya onunla bir şey yaşıyordur ya arkadaştır. Ya bir iyilik görmüştür. Bir trafiği vardır yani mutlaka. Onu diyorum yani.
2: Sen de hani, görüyordun o görüşmeleri.
0: Ben o görüşmeleri görmüyorum. Ben sadece
1: duyuyordum.
0: Bildiğim hani duydum bazı şeyler yani.
2: Çünkü bu konu
0: ha yapar yapmaz o kendi sorunu yani.
2: Şimdi duyduğumuz mi? Bazı şeyler var. Ben Ahmet Bey söylesin isterdim. O da söyledi.
0: Yok siz hani gerek yok sıkıştırıyorsunuz. Onun da bir anası var yani ablası var, bilmem nesi var. Çocuğu var.
2: Şimdi o söylemeden
0: hani ben
2: de
0: arkadaşıma
2: ben
0: gözümle görmediğim veyahut da yani herkes için geçer. Gözümle görmediğim bir şeye ben bir şey söyleyemem. O onu söylemiş, bu bunu söylemiş. Ne dedik? Apartmandan biri dedik. Ben kurcaladım mı yok, umurumda mı değil. Net bir şey yok çünkü yani ben gözümle görmem lazım.
2: Evet o yüzden de suçlamak ya, istemediğiniz için söylemiyorsunuz.
0: Ya. Yani
2: ama aslında
0: bilemem.
2: Biliyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın Ahmet Bey. Ama şimdi birazdan Ahmet Bey küfür etmesin.
0: Yok ben biliyorsam insan değilim. Bunu net söylüyorum daha başka bunun üzerine ne söyleyebilirim?
2: Demin dediniz ama birazcık demedin mi Muhittin Bey biraz
0: duydum
2: bir şeyler?
0: Tamam da bu
1: gözümle görmedim ama
0: yani
1: duydum diyor.
0: Biliyor hani net
1: bakın,
0: bir şey
1: Ahmet
0: bilmiyorum
1: Bey
0: ben.
1: Ahmet Bey işte söyledi fark şu ben diyor gözümle görmezsem ayrı ama duydum diyor. Olanları biliyorum
2: şimdi
1: diyor.
2: Ben bazen hayattaki bazı dinamikleri de takip ederim. Tabii ki İlkay Bey'in ölümünü de burada hani inceledik sonrasında zaten dosyaya baktığınızda yani buna da %100 dedim neredeyse kesin arkadaşı öldürmüş ama mesela İlkay Bey'in öldürülme şekli yani korkunç bir kere çok büyük bir travmatik korkunç bir şey onu bir şey demiyorum ama o kadar da hani vahşi ki aynı Çağla gibi vahşi yani Çağla'nın da ölümü çok vahşi yani genç kız öldürüldü hayır bu çok yani basite indirgeme çok korkunç çok sapkın çok sapkın bakın sapkınlığı özellikle vurguluyorum. Aynı şekilde İlkay ve ailesinin ölüm şekli de çok sağlıklı.

0: Sapkın. 56 bıçak darbesi. Özellikle kadının özel bölgelerine özellikle daha da fazla vurmak. Yani bunu anlatamıyorum. Küçücük çocuğun katledilmesi. Yani ailenin katledilmesi, Çağla'nın katledilmesi. Ve bir anlamda bir bağlantı var mıdır? Ne anlamda bağlantı vardır bilmiyorum ama bana bu benzerlik fazla bir benzerlik gibi geliyor.
1: Yani iki tarafta ciddi bir canilik var.
0: Evet.
1: Şimdi ilk şeyde Çağla'nın profilinde kesinlikle stres yönetimi çok yüksek olan bir insan var burada. Hı hı. Yani tek bir cümle bile yeter. Ellerin yıkaması. Bu hı bile hı. benim için yeterli. İkincisi tabii ki o işlemi o profesyonellikte gerçekleştirmesi. Hı hı. Yani normalde panikse eğer işte telefon çalıyor deniyor ya da başka şey. O panikte farklı bir şekilde hı hı. yani hep haberlerde duyduğumuz şekilde o işlemi gerçekleştirirdi. Şu anki mevcuttaki gibi değil. Hı hı. Ve kalkıp işte elini yıkaması hı hı. çok ki sizin dediğiniz şu anki bu İlkay Bey rahmetlinin de
0: evet.
1: öldürmesi bu da çok profesyonelce. Yani 56 tane diyorsunuz.
0: 56.
1: Bu kadar rahatlık yani
2: öfke
1: 56'yı bir say 56 saniye çok büyük öfke değil mi hocam?
0: Bir de 5 yaşında çocuk da işin içinde. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz.
3: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
0: Bir defa bunu görüyorsun, öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karını bırak, olmaz.
3: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
0: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
3: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
0: Adalet yerini bulacaktır. Merhabalar hanımlar. Bugün sizlere cazibenin, çekiciliğin, saflığın, zerafetin ve tazeliğin sembolü olan özel bir koku tanıtacağım. Hürrem Afro White. Her damlası ruhunuza işleyen bir zerafet hissi taşır. Bu özel parfüm taze çiçeksi notalarla odunsu dokunuşların mükemmel bir birleşimi. İlk sıkışta ferah bir enerji, ardından yumuşacık, kalıcı bir şıklık. Hürrem Afro White, temiz, ışık dolu, kendinizi özel hissettiren, büyüleyici bir imza bırakır. Ustalıkla seçilmiş notalar, teninizde gün boyu zarif bir iz bırakırken, çevrenizde ferah, çekici ve etkileyici bir aura oluşturacak. Girdiği ortamın kokusunu değil, enerjisini değiştirir. Şimdi essay.com.tr'de satışta.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor.
8: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
9: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşa Bahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması Oando.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha acemli saçlar.

0: Civacimle hacim bir kepek sıfır.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
3: her işin bir korkması var.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Şimdi bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Gülnur Hanım o yüzden yayınımızda yok. Gerçekten Çağla Tuğaltay dosyasında çok önemli bir adım atıldı. Bununla ilgili detaylı bilgiyi vereceğim ama Semih hocamız DNA ile de ilgili çok önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. O yüzden bir anlatır mısınız kısaca Semih hocam?
1: Esra Hanım, Sedef Hanım sizin yayınınıza katıldığınızda savcının artık bu DNA testleri konusunda bir adım atacağını söylemişti değil mi?
0: Evet.
1: İşte o dilekçeyi beraber yazmıştık ve o dilekçede bazı taleplerimiz vardı ve bunların olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Ben sıralayayım. Birincisi iki tane Adli Tıp Kurumu raporu var. 2013 ve 2021. Burada bazı tutarsızlıklar var. Bir bu araştırılacak. Yani kapsamlı bütün analizler sil baştan yeniden yapılacak ve daha güncel metotlarla, daha güncel analizlerle yapılacak. Bunlar ne gibi analizler? Mesela hep söylenen neden tek bir tırnakta tırnak altı
0: aynen
1: DNA
0: öyle. Bulundu. Herkesin merak ettiği neden tek bir tırnakta DNA var?
1: Sebebi şu. Tırnak altı DNA sol serçe parmaktan çıkıyor. Yanındaki parmak kan bulaşmayan parmak ama diğer parmakların hepsinde
0: kan var.
1: Kan olması orada tırnak altı DNA varsa bulmamızı çok zorlaştırıyor. Orada tırnak altı DNA var mı diye bakmak için oraya daha hassas kitlerle bakılacak. Oradan
0: yani şimdi diğer parmaklara da bakılabilecek kitler geldi. Ve yeni teknolojiyle birlikte artık diğer tırnakların da altındaki DNA'lara bakılacak. Harika bir haber bu.
1: Aynen. Çok. Birincisi bu. İkincisi şu. Bu YSTR diyoruz ya hep. Mesela short'ta, çakmakta, tırnak altında. Orada hep karışık profil var. Ya asıl katkı Çağla'dan geliyor. Ama orada da YSTR sahibi kimlerse onlara çok az katkı var. Dolayısıyla onların ayrıştırılması lazım. Ne açıdan ayrıştırılması lazım? Gerçekten o kişi kim? Otozomal profil. Tam otozomal profilin bulunması lazım. Bunun içinde böyle yapay zeka destekli istatistik kullandığımız metotlar var. Onlarla yapılabilecek. Onun talebinde bulunduk. Bunun gibi yeni gelişmelerle tam bir kapsamlı analiz yapılacağını
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Yani aslında birçok benim izleyicim de soruyordu. Niye diğer tırnaklarda yok? Niye daha detaylı yok? Aslında savcılık da verilen dilekçeyi kabul etti ve artık daha detaylı analizlerle diğer tırnaklardaki DNA'lar da aslında Çağla'nın kanından ayrıştırarak bulunacak. Çok güzel gelişmeler. Yarın çok önemli şeyler açıklayacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yarın görüşmek üzere.

0: kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
1: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karnını bırak olmaz.
0: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
1: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
2: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Her gün... Her gün senden bir işaret bekledim Safiye. Sonunda geldi. Çığlık atmak istedim sevinçten.

Ne yazıyordu biliyor musun o mektupta? Hayallerini çalmışım. Bu evden kurtulmak için tek bir şansın varmış. Onu da senin elinden ben almışım. Sırf senden vazgeçmediğim için. Hayatını mahvetmişim senin.

En ağırı neydi biliyor musun? Haklıydın. Benim yüzümden aldı seni okuldan. Bu evi hapsetti. Suçlu bendim. Israrla kapının önüne gelen bendim. Ama cezası sana kesildi.

Oğlunu kurtarmak için cebelleşti babam benim. Babam. Konuşacak takati kalmamışken bile hep bana anlatmaya çalıştı. Vazgeçme oğlum dedi. Ayağa kalk git. Tut kolundan. Çek. Çıkar kızı oradan dedi. Yapamam baba dedi. O artık beni istemiyor. Yaparsın oğlum dedi. Kendini hatırlat ona. Benim bu kapının önüne gelmem tam 22 yılım aldı Safiye. Kolay olmadı Safiye. Hiç kolay olmadı. Ama babama bir söz verdim ben. O yüzden... Sen açacaksın bu kapıyı bana. Ben de sen açıncaya kadar burada bekleyeceğim.

Ben gecelerce babama ağladım. Onu anlattım seni. Bir yandan ölümlü, bir yandan

0: Aç abla. Dinle sadece, gider sonra. Bırak anlatsın.
1: İstemiyorum.
0: Ama abla...
1: Dur, ben istemiyorum dedim. Gülben, ne yapıyorsun? Dokunma! Dokunma bana! Gülben! Terliklerimden dışarı attı beni.
0: Sırf babanın hatırına yaptım.
1: Gülben! Gülben!
0: Dile şimdi özür dilerim.
1: Gülben! Aç kapıyı!
0: Açacağım abla. Ama 2 dakika sonra.
1: Gülben! Gülben dedim sana. Onu kandırabilirsin. Saftır o. Kötülük bilmez ama ben öyle değilim.
2: Öyleydin Safiye. Sen de kötülük nedir bilmezsin.
1: Öğrendim ama. Sayenizde dün hayatımın dersini de aldım tekrar. Allah senden de karından da razı olsun.
2: Ben sadece hayatta kalmaya çalıştım Safiye. Ya kimsesizlikten delirecektim. Ya Gülrun'un uzattığı eli tutacaktım.
1: Maşallah bayağı tutmuşsun. İş çocuğa kadar gelmiş.
2: Senden sonra başıma gelen tek güzel şey bu çocuk.
3: İyi ki var.
2: Pişman değilim. Özür de dilemeyeceğim senden.
1: Benden değil, git çocuğundan özür dile sen. En azından bir işe yaramış ol. Burada gelip ağlayıp sızlayacağını git çocuğuna bak. Bir şeyi de doğru yap be.
2: Babamın cenazesinde sadece Gülrü vardı yanımda. O ayakta tuttu beni. Yaslanabildiğin insanla yola çıkarsın Safiye. Biz bir yola çıktık ama olmadı. Çünkü ben hep arkama bakıp durdum. Burada kazık yemiş biri varsa o ne sensin ne de benim.
1: Gülrü. O zaman. İyi madem ben gidip bir çiçek falan yaptırayım ona. Gönlünü alayım. Ne sever, papatya sever mi?
2: Sevmez.
1: Naci, sen ne istiyorsun benden? Ha? Gerçekten bak, anlamak istiyorum. Öfkeli değilim, soruyorum sana. Ne istiyorsun? Senin derdin ne benimle?
2: Sensin. Seninle başım dertte.
1: Ha, repertuarım da bayağı geniş diyorsun. Şiirden arabeske ne ararsak var ha? Biri tutmazsa öteki olur. Ya arkadaşım, sen ne istiyorsun benden ya? Ha? Ne istiyorsun? Düş yakamdan. Çoluğum var, çocuğum var
2: tek
1: be.
2: Tek bir şey istiyorum senden.
1: Ha işte. O istediğin şey hiçbir zaman olmayacak, tamam mı? Olmaz. Ben senin o düşündüğün kadın değilim yani.
2: Daha ne istediğimi duymadın Safiye.
1: Ya bırak, hepinizin derdi aynı.
2: Derdim o olsaydı, inan bana ben buraya gelmezdim.

0: Ahlaksıza bak. Rezil, o nasıl laf öyle bir? Ayarsız. Gülben. Gülben aç şu kapıyı, çok fena olacak. Kıracağım her kapıyı.
1: Abla seni duymuyorum. Kapı dinlemem yasak.
0: Sen eğer buraya hani benim gönlümü almaya falan geldiysen, vicdan azabı çekiyorsan falan, hani benim yüzümden okulundan oldu falan diyorsan hiç öyle düşünme, tamam mı? Hiç öyle düşünme. Ben hayatımdan gayet memnunum.
2: Memnunsun?
0: Evet, memnunum.
2: Neden o zaman gitme dedin bana? Gidiyordum ben. Kararımı vermiştim. Sen durdurdun. Neden? Çünkü hatırladın bizi.
0: Hatırladım. Öyle mi?
2: Evet, hatırladım.
0: Hatırladım. Ha dedim. Bu Naci, o Naci. Kuşu da görünce tabii jeton düştü. Bir de üstüne klarnet. Naci. Ben hayatım boyunca seni unutmadım ki. Hep aklımdaydın sen benim. Başka hiç kimse olmadı. Ne gözüm değdi birine, ne elim, ne de kalbim. Böyle senin gibi yalnız kalınca da hiç gocunmadım. Çünkü sen hep benimleydin.

0: Evet, kal dedim. Çünkü sen tek ihtimalimdin benim. Sen ya da hiç. Çünkü ben böyle biriyim Naci. Ben hiçbir şey atamam. Hiçbir şey. Gidip yerine de yenisini alamam. Tozlansa da, kirlense de atamam ben. Bir gün temizlenir umuduyla saklarım. Kandın mı biraz? Git.
1: Gideceğim. Sen de gelir misin bu sefer benimle?
0: Nereye?
1: Dışarı.
0: Dışarı nereye?
1: Sana unutturduğu her yere. Gizlice buluştuğumuz o parktan başlarız. İneriz oradan sahile, çay içeriz. Beyoğlu'na çıkarız. Sonra sahafları gezeriz. Paramın yettiği teneke bir yüzük alırım sana. Yine. Antika bu derim. Hikaye uydururum. Sen yalan olduğunu bilirsin. Ama inanmış gibi yaparsın.
0: Yapamam artık.
1: Çıkaracağım seni bir gün dışarı. Bugün olmasa da.

0: Gülben. Aç şu kapıyı Gülben. Vallahi kıracağım o kapıyı. Aç şu kapıyı.
1: Abla. Annem gelmedi mi?
0: Bu sefer çizmeyi açtın Gülben.
1: Dayanamadım abla, ne yapayım, yazık. Görmedin mi, duymadın mı dediklerini?
0: Çık dışarı.
1: Ha? Ay, ay. Dur. Ne yapıyorsun?
0: Akşama kadar kal da orada aklın başına gelsin.
1: Abla hayır. Terliklerim.
0: Densiz.
2: Kime bağırıyorsun yine Hasibe?
0: Safiye baba, Safiye. Hasibe'yi yolladın ya öbür tarafa.
2: Ne diyorsun sen Hasibe? Kim var kapıda?
0: Ya kadın yaşarken yüzüne bakmıyordun. Ölünce konuşasın mı geldi? Hayret bir şey.
2: Kim ölmüş?
0: Karın diyorum, karın. Karın öldü ya. Selamını söylerdim ama artık bana da uğramıyor. Tövbe estağfurullah.
2: Perihan'ı karıştırma. Seni kaç kez uyardım. Kalbini kırarım bak.
3: Baba, baba sen misin o? Açar mısın? Kapıda kaldım ben.
2: Kim o?
0: Perihan'dır belki, aç bak.
2: Son kez uyarıyorum seni. Onun adını ağzına almayacaksın.
0: Niye almayacakmışım? Ha, niye almayacakmışım? Adı mı kirleniyor benim ağzımda? Madem bu kadar çok seviyordunuz, madem aşkınızdan ölüyordunuz, başka kimseyle yapamam deyip ağlıyordunuz, niye gidip başka kadınla evlendin? Ha? Kim inanır be sizin sevginize? Çocuğunuzun yüzüne bile bakmıyorsunuz. Yazıklar olsun.
2: Sen biraz kendine gelsen iyi olur Hasibe. Ne dediğini bilmiyorsun. Kızı eve mi almadın? E pes yani.
1: Hay Allah senden razı olsun baba ya. Toz içinde kaldım. Al. Abla. Kızgın mısın hala bana?
2: Aman bırak canım. Her zamanki hali işte. Acısını sizden çıkarıyor.
0: Neyin acısını çıkarıyormuşum? Cevap ver, neyin acısını çıkarıyormuşum Hikmet Efendi?
2: Şu haline bak. Her günkü cehennem. Keşke babama uyup seninle evlenmeseydin.
0: Silah soruyla mı evlen dediler? Ha? Evlenmeseydin çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
1: Abla tamam.
2: Yalnız yapamazsın. Kimsesizlik zordur dediler. Keşke dinlemeseydin.
0: Annem kaldı kimsesiz. Biz kaldık, tamam mı? Sana hiçbir şey olmadı. Hepimizi yaktın be. Hepimizin hayatını kararttın o kadın uğruna.
1: Abla tamam, Allah aşkına yeter.
0: Babalarınız batsın sizin.
4: Yeter. Yeter. Baba gel sen benimle hadi. Gel baba sen benimle.
2: Ne yaptım ben? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Neden bağırıyor bana?
4: Yok baba, hiçbir şey yapmadın sen. Hadi gel benimle.
2: Bir kusurum olması lazım. Neden benden bu kadar nefret ediyor?
4: Senden nefret etmiyor. Derdi başkasıyla belli ki. Hadi gel.
1: Hadi baba geç sen.

0: saatim var. Annem yeniden dönmeden evde olmam lazım.
1: Tamam, yetişiriz, merak etme. Film erken biter zaten.
0: Film mi?
1: Bilet almıştım sinemaya gideriz diye. Ne oldu, istemiyor musun yoksa?
0: Yok, ondan değil de. Bugün gitmesek.
1: Sevmiyor musun sinemaya gitmeyi?
0: Ben hiç çıkamıyorum ya dışarı. Oturuyorum ya evde. İçim daralıyor.
1: Anladım. Peki ne yapalım, ne istersin?
0: Dışarıda olalım yeter. Yürüyelim öyle.
1: Nereye mesela?
0: Ben hiçbir yer bilmiyorum ki.

0: bir seninle gittiğimiz parkı biliyorum.
1: Peki nasıl bir yere gitmek isterdin?
0: Kapalı olmayan.
1: Başka?
0: Böyle kalabalık. Ama yüzünü asan insanların olmadığı. Mutlu mutlu ailelerin olduğu. Denize yakın belki.
1: Kuşlar da olsun mu?
0: Var mı şöyle bir yer?
1: Var.
0: Neresi?
2: Galata Köprüsü.
3: Naci.
2: Hı.
3: Hazır mısın Naci?
2: Ne?
3: Unuttum deme. Üçte doktorla randevumuz var. Hadi taksi aşağıda bekliyor.
2: İyi sen git bekletme.
3: Ya canım çıktı randevu alacağım diye. Hadi lütfen. Tomris'in hatırı için. Bir saat ya. Bir saat sonra dönersin yine mahallene. Tamam ondan gidip özür dilerim istersen. Mani olmayacağız derim. Hadi lütfen yeter ki gel.
2: Bile bile üzüleceksin.
3: Benim olayım o Naci biliyorsun. Hadi.

0: kafasız Gülbe. Al işte. Neye hemen inanıyorsun sen? Ha? Şuraya bak. Bak bak. Vay be.
1: Gülbe.
0: Hı, söyle. Dinliyorum.
1: Babam dinlensin.
0: Tamam, dinlensin.
1: Girip çıkmayın odasına. Ben verdim zaten ilaçlarını. Ablama da söyle uzak dursun, tamam mı? Daha fazla böyle hırpalamasın adam.
0: Sen iyi misin? Barışırsınız, üzülme. Bak, gel. Otur. Otur, otur, ne diyeceğim? Ben şimdi ona bir gün sordum. Siz mutlu musunuz diye sordum. Sen ona hep kırmızı balonlar alıyormuşsun. Mutlu oluyormuş. Bir de boynundaki kolyeyi gösterdi. Böyle küçük bir kız balona falan uzanıyor. O senin hediyenmiş. Dedim ki ne alaka, hiç anlık bir şey değil dedim ben. İçimde öyle düşündüm. Sonra bir de üstüne gofretler mofretler bir şeyler anlattı. Gofretler. Allah Allah dedim yani. Şaşırdım içimden. Ama işte sonra anladım. Yani ablamın dediği gibi olmamış. O sana çok iyi gelmiş. Hala boynumdadır o kolye. Merak etme, çıkarmamıştır.
1: Etmeyeyim mi? Yapamam dese bile mi?
0: Tabii ki. Ha. Yalnız orası benim odam. Hiç kusura bakmasın.
1: Sağ ol Gülben.

Hah. Harika. Ona da gazı verdin Gülben. Çok iyi oldu. Şimdi gitsin o da ondan kazık yesin. Kızım sen hiç akıllanmayacaksın be. Yok artık. Ha, inşallah bir şey olmaz. İnşallah. Herkese gaz ver. Herkese. Hayret bir şey ya.

0: Ne zaman barışacağız?
1: Küs değiliz ki.
0: Yüzüme bakmıyorsun ama.
1: Bakamıyorum çünkü.
0: Ben seni utandırmak istemedim. Biliyorum çünkü nasıl bir his. Hani sen bazen kendini tutamayıp bana o manyak aileden nasıl çıktın falan diyorsun ya. O zaman işte ben de aynı böyle hissediyorum. Utanılacak bir şey yapmışım gibi.
1: Halbuki iltifattı onlar.
0: Vallahi bana pek öyle gelmiyordu. Bir dahakine direkt beni öv. Mümkünse ailemi gömmeden.
1: Olur.
0: Bir iyilik isteyebilir miyim senden?
1: Hamburger mi isteyeceksin yine?
0: Abim hiç iyi değil. Ablanla konuşursan bunu ona söyler misin?
1: Sana o anlattı değil mi babamın yaptıklarını?
0: Hiç tanımıyorsun onu.
1: Sen nereden öğrendin o zaman?
0: Hastanede. Abime sarılmış deli gibi ağlarken duydum. Abim onu teselli ederken. Ben buradayım, hiç merak etme, her şey iyi olacak derken. Her gün hepimize yaptığı gibi. Benim abim öyle kimseye sarılıp ağlayamaz. Canı sıkılınca çekip gidemez. Kendine üzülecek zaman bırakmıyorlar çünkü ona. O yüzden ablana söyle, eğer gittiyse gittim desin. Öyle can çekiştirmesin onu.

0: Ne yapıyorsun ya burada bu soğukta? Arıyorum açmıyorsun da ya. Hadi adamlar geldi, toplantıya seni bekliyoruz. Patroncuğum, duydun mu? Adamlar geldi diyorum.
1: Duydum.
0: İyi misin sen?
1: Gitti.
0: Kim?
1: Ama sıkıntı o değil. Gider zaten. Kalması saçmalık. Kim bile bile kendine bunu yapar ki?

0: Benim kadar çaresizi.
1: Abi... Yani ne oldu bilmiyorum ama... Sen çaresiz falan değilsin han. Bir konuşalım, anlayayım ben. Buluruz bir yolunu ya. Bak o zaman ben gideyim. Toplantı iptal diyeyim şimdi. Hemen döneceğim yanına. Sen burada beni beklersin değil mi? Tamam değil mi abi? Tamam. 5 dakika izin ver bana. Sonra gideriz. Otururuz bir yerde konuşuruz güzel güzel. 5 dakika kardeşim. Geleceğim hemen.

0: Ah Beyinci, of. Elif.
1: Buyurun.
0: Han Bey'in bugünkü görüşmelerini iptal et, tamam mı? Orhan abiye de söyle beklemesin.
1: Peki Esat Bey.
2: Ben de size geliyordum Esat Bey.
0: Ya kusura bakmayın, sizi beklettik ama acil bir durum oluştu. Toplantıyı ertelememiz gerek.
2: Asıl acil durum burada.
0: Anlamadım. Hikmet amca.
3: Ha, nihayet gelebildin. Oğlum, beyefendiler ta Çin'den gelmiş. Ayıp değil mi bekletiyorsunuz? Neyse, biz imzayı attık. Ama ben ikna edemedim. Sen de söyle, bu gece dönmesinler. Uçağı iptal etsinler. Tarabya'daki otelde misafir edelim.
4: Han Bey gelemeyecek sanırım. Biz izin isteyelim.
3: Olmaz. Önce bir çay içelim. Hayırlı olsun diyelim. Usulüyle olsun her şey, değil mi?
0: Tamam, sıkıntı yok. Ben hallediyorum, ben hallediyorum.
3: Sekreter'e de söyle, çay kahve falan getirsin. Kimse ilgilenmiyor mu burayla?
0: Hikmet Bey, şöyle mi yapsak? Ben sizi benim odama mı alsam?
3: Ne münasebet? Senin odan küçük. Benim odaya geçeriz, daha temizdir. Burası da tozluymuş, insanlara rezil olduk.
0: Haklısınız. Tamam, öyle yapalım o zaman. Buyurun, hatta biz önden geçelim sizinle.
3: Çay da söylesinler.
0: Tabii tabii, çay da söylerler. Buyurun. Kusura bakmayın. Ben hemen dönüp izah edeceğim durumu size.
5: Güvenlik yok mu burada?
0: Yok yok Haldun Bey. Öyle bir durum değil.
3: Benim bu adamı zaten hiç gözüm tutmamıştı. Ben geldiğimden beri ileri geri konuşup duruyor. Yok, ben bununla iş yapmam.
0: Kusura bakmayın siz. Hikmet Bey, biz odaya mı geçsek? Hem diğer misafiriniz de bekliyor ya.
3: Benim kimseyle randevum yok. Bulmaca çözeceğim ben.
4: Hadi kalk.
3: Ben size kalkabilirsiniz dedim mi? Oturun.
0: Kusura bakmayın. Devam edin. Tamam Hikmet Bey. Tamam.
3: Gidemezler dedim. Bu adam dolandırıcı. Bütün evrakları sahte. Hırsız bu. Polise haber verin hemen. Hemen kapıyı kilitlesinler.
0: Tamam.
3: Hemen arayın, hemen.
0: Hallettim ben. Gerçekten merak etmeyin Hikmet Bey. Tamam. İsterseniz geçelim biz.

0: Hadi artık toparla kendini. Tommy seni böyle görmesin.
1: Başka bir doktor daha varmış. Alternatif tıpla da ilgileniyormuş. 4. evredeki kanserli bir hastayı iyileştirmiş diyorlar.
0: Bu öyle bir hastalık değil, bunu sen de biliyorsun. İstersen hemen dönme, bir topla kendini.

söyleyeyim? Nasıl söylerim? Tombisi bugün sen alır mısın? Hadi çocuk anlar bir şey olduğunu, sorar bana, korkar. Ne olur, ne olur sadece bugün için ben toplarım zaten kendime.

0: Abla.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 8 mi? Ama biz hiç o kadar... Abla 8'e kadar değil
1: mi
0: yani?
1: Kafamı karıştırıp durma arkamda.
0: Tamam ben babayı soracaktım. Ne yapayım ona ilaçlarını?
1: Ne yapıyorsan yap Gülben. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Han hadi aç artık şu telefonunu ya. Yok. Açmıyor. Ne yapsam ki ben ya? Ne yapayım şimdi acaba? Ay. Ödüm koptu.
1: Hana ulaşamadım.
0: Baba, sen ne ara çıktın dışarı? Nereye gittin?
2: Neydi oranın adı?
1: Şirkete geldi Hikmet amca.
0: İyi tamam baba, hadi çabuk gir, ellerini yıka Allah aşkına hadi.
2: Yıkamayacağım. Çocuk muyum ben? Sen yıka ellerini. Çekil de geçeyim.
0: Baba dur dur, ayaklarını çıkarsaydın. Ayağına girdi. Ne olacak buralar?
1: İlacını alıyor mu?
0: Alıyor tabii, almaz olur mu? Çok dikkat ediyoruz. Han daha yeni verdim dedi.
1: Han da iyi değildi ki bugün. Şişt,
0: sessiz ol şey abla.
1: Gelirse beni aramasını söyler misin?
0: Yani söylerim de arar mı bilmiyorum ki. Hep oyuncu yüzünden. Seviyor güya. Böyle sevgi mi olur ya? Allah Allah, çekti gitti. Perişan hep dağ gibi adam. Seviyorsan yanında duracaksın. Direneceksin, savaşacaksın. O kadar kolay mı ya?

0: Yani vazgeçmen için hiç umut olmaması gerekir. Öyle mi ki İnci'nin durumu? Han ne kadar çok seviyor onu. Ailesini karşısına aldı onun için. Ne kadar zor biliyor musun ailene rağmen sevmek? Sevdiğini gururla savunmak, dik durmak. Ne kadar zor. Herkes karşıyken, sana unut olmaz o iş derken, sen de biliyorken ama kıyamazken şuradan çekip çıkarmaya. Ne kadar zor biliyor muymuş oyuncu onu? Yani bilsin. Ben ona biri söylesin diye dedim. Ben de aradım Han'ı ama açmadı. Açmıyor yani, içine kapandı iyice. Bir kere daha böyle olmuştu biliyor musun? Çocukken. Bir hafta konuşmamıştı hiç.
1: Ya. Hı. Tabii bir konuşsa, bir anlatsa Halbuki.
0: Evet, ben de onu diyorum işte. Konuşsunlar. Bilsinler her şeyi yani. Utanmasın.
1: Seni iyi gördüm ama.
0: İyiyim zaten.
1: Sevindim. Cidden.
0: Akıllandım.
1: Estağfurullah canım.
0: Yok yok. Hepiniz beni deli zannettiniz ama işte gördüğün gibi aklım gayet yerinde. Ben idare ediyorum evi şu anda.
1: Ne güzel. O zaman yani bir şeye ihtiyacın olursa, hani Hikmet amca ile ilgili bir sıkıntı falan, beni yine arayabilirsin. Hem Han'a da ulaşamıyorsun ya.
0: Bayram var. Onu ararız.
1: Doğru. Hem o daha yakın değil mi?

0: Olur. O zaman ben seni tutmayayım. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Esat. Sağ ol.
0: Ne demek?
1: Sen iyi bir insansın. İnşallah kıymetini bilir.
0: Sağ ol.
1: Bilir değil mi?
0: Ya ne desem ki şimdi?
1: Korkma korkma. Yanlış anlama.
0: O benim arkadaşım Gülben.
1: Nasıl? Siz sevgili değil miydiniz?
0: Yok.
1: Ama sen onu seviyormuşsun yani.
0: Ya işte. Ya karışık oralar. Gerçekten neyse. Ben gideyim. Sen de istersen bir Hikmet amcaya bak.
1: Bir dakika. Telefonu vardır sende.
0: Gülben. Bak ben sorun çıksın istemiyorum. Lütfen.
1: Özür dilemek istiyorum sadece.
0: Güzel ama gene de ben vermeyeyim. Doğru olmaz sanki. Ya, yanlış anlama yani kusura bakma ne olur.
1: Canın sağ olsun. Peki.
0: Kendine iyi bak olur mu?
1: Sen de.

0: Gülben. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun?
1: Söyleyemem. Kızarsın.
0: Aşk olsun. Sen benim sana kızdığımı gördün mü hiç?
1: Anneme söylersin. O kızar.
0: Söylemem, söylemem. Hadi anlat bakayım. Ne oldu sana? Kim üzdü seni?
1: Okulda tahtaya kaldırdı hoca beni. Soru sordu.
0: Bilemedin mi? Ya ne olacak canım? Benim de çok başıma geldi küçükken. Hem bir kere sınıfta bile kalıyordum biliyor musun?
1: Sana da gülmüş müydü herkes?
0: Gülmüşlerdir tabii. Gün gelir sen de onlara gülersin. Ne olacak?
1: Ama onlar hiç. Ben de yapmıyordum hiç okulda.
0: Ne yapmıyordun?
1: Atacağım onu. Ama başka önlüğüm yok.
0: Üzülme sen, tamam. Yıkarız biz onu. Hem çamaşır makinesi ne güne duruyor ha?
1: Olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz annem, gülür annem. Olmaz.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor.
6: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
8: Trim dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Bakayım mı?
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
8: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
10: Hedefinize geldiniz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
8: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
9: Yazmışlar abi.
8: Altını çiziyorum oğlum.
12: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
13: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
14: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
15: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları mı? Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen ne 11.
6: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: geçmesi gerekiyor. Geçti mi geçmiyor.
1: Evet, tabii ki.
2: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
3: Anne! Bu benim olsun mu?
4: Olsun canım.
5: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bu benim olsun mu ya?
4: İşte ta buralara kadar gel.
7: Anne ben alayım mı bunu?
3: Anne bunu.
7: Bunu?
3: Bunu.
7: Bu?
5: Bu.
3: Bunu. Anne bunu.
4: Al kızım al.
3: Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
1: Ben müdürüm. Benim iyi uyumam lazım.
2: Ben de çaycıyım. Asıl benim iyi uyumam lazım.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında piliç kanattan dana kıymaya, kaşar peynirinden bezelyeye, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Setur Yaz Show.
7: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
8: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
9: Bu kadar artık şov.
7: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma.

0: bir çizgi geçmesi gerekiyor. Tamam, geçti mi evet, geçmiyoruz
1: tabii ki. Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.

0: keşfedin.
1: MediaMarkt.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermedi.
4: Herkes gibi. Hakemler.
5: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
4: Kuaförler.
5: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
4: Taksiciler.
5: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
4: Hatta astronotlar gibi.
5: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus. Abonelik.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
2: Kurban Bayramı'nın sevinci yeryüzüne yayılsın. Bağışlarınız dünyanın dört bir yanına kurban olsun. Sağlık olsun. Bir hisse bedeli 5800 lira. Yeryüzü Doktorları.
3: Yoğun esans. Made in med.
4: Her şeyin bir ideali var.
5: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
6: Her işin bir korkması var.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
9: İnternette donuyoruz.
7: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
10: Trim dışında her şeyi çekerim.
11: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
10: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: Gülben. Ne yapıyorsun sen burada? Kim var içeride?
6: Babam. Bir şey, midesini üşütmüş de. Düşerse diye korktum. Ben bir kere bayılmıştım yani.
5: Ne yapacaksın düşerse? Kaldıracak mısın koskoca adamı? Deli deli konuşma da git odanı topla. Oda ne hali varsa görsün.
6: Baba.

0: Gülben? Ne o arkandaki?
1: Hiç.
0: Göster, göster şunu, göster. Allah kahretmesin. Bu ne böyle? Eve sokmuşsun bunu pislik içinde, hep çamur içinde.
1: Silecektim zaten altını abla.
0: Ay şuranın haline bak. Leş gibi hep çamur. Evi birine...

0: Bu benim en son yazdığım şiir. Hmm. Dalga geçme ama.
1: Neden dalga geçeyim? Hadi oku.
0: Ben bir kelebeğim. Kanatlarım mor mavi. Çiçekleri severim. En çok da gülleri. Ben babamı özlerim. Ama o sever karanfilleri. Keşke güneş açsa yeniden. Tutsa yine elimi. Ben bir kelebeğim. Kanatlarım oldu gri. Eski günleri özlerim. Gelmeseler de artık geri. Üzüldün mü?
1: Duygulandım diyelim.
0: Ben de bazen duygulanıyorum. Ama annem üzülmesin diye tuvalete gitmiş taklidi yapıyorum.
1: Çok güzel yazmışsın. Çok beğendim.
0: Sahi mi? Yemin et. Pizza.
1: Hadi koş bak bakalım.
0: Siz kimsiniz?
2: Babam burada mı?
1: Kızım bak pizza değilmiş. Hadi ellerini yıka pizza da şimdi gelir. Koş.
2: Allah bağışlasın. Annesine benziyor herhalde.
1: Bir şey mi diyecektiniz?
2: Demeyeceğim. Bunu verip gideceğim.
1: Ne bu?
2: Ablam için çöp ama belki senin için değildir. Atamadım, elim varmadı.

Yazık ettin. En baştan söyleseydin keşke her şeyi. Çocuğum var deseydin. Anlatsaydın bugünkü gibi. Yine kızardı ama üzülmezdi belki bu kadar. Baban için de üzüldü. Zor. Hiçbir çocuk babasız kalmamalı. Neyse ben gideyim artık. Bunu verdiğimi sakın bilmesin. Yani yine öyle posta kutusuna koymaya kalkma, anlar.

0: Ha Safiye, amma tırsın sen de be. Saçından tutup kovmaz herhalde.
1: Tabii de. Gelmeden gitsen sen daha iyi olur. Bir tatsızlık çıkmadan.
0: Aman be, iyi tamam, gideceğim. Ama önce gel şu testi bir çözelim.
1: Ne testi?
0: Sizden hoşlandığına nasıl anlarsınız?
1: Üf, saçma sapan. İyi tamam hadi.
0: Tamam okuyorum. Bir, size bakışını yakaladığınızda hemen başını çeviriyor mu? Evet. D, göze hep bende. İki, yanınızda hiç dili sürçtü mü?
2: Çok şaşırdık.
1: Üf, derine geç.
0: Tamam. Üç, size karışık kaset hazırladı mı?
1: Hazırlamadı.
0: Aa. Olmaz o zaman. Üzgünüm. Demek ki hoşlandığı başka biri var Naci'nin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ya sen ne diyorsun? O çocuk sana deli gibi aşık. Gözü hiçbir şey görmüyor ki. Yakında yemeden içmeden de kesilir, ben diyeyim sana.
1: Yok artık, abart sen de.
0: Bak şuraya yazıyorum. Siz evleneceksiniz.
1: Daha neler.
0: Demişti dersin. Hatta şahidin de ben olacağım. Hadi gel gelinliklere bakalım. Var bak bu sayfada. Bak bu sana çok güzel olur. Bak şurada. Değil mi? Doğru tabii. Sen doktor olacaksın önce. Şimdi bir yıl lise. Hemen kazandım diyelim. 6 yılda tıp. Oho. O zaman kaparlar Naci'yi çoktan.
1: Kapamazlar. Kolay değil öyle.
0: Ya da beklemekten verem olur. Ama neyse ya. O sana gelir. Sonra sen onu böyle öperek iyileştirirsin
1: ya
0: artık.
1: Ya Kübra.
0: Ne?
1: Ya deme şöyle şeyler.
0: Aa. Olacak dedim sana. Çok güzel çocuklarınız olacak.
1: Yok daha neler.
0: Bana ne? Olacak dedim. Evleneceksiniz. Müthiş çocuklarınız olacak. Çok mutlu olacaksınız.
1: Ya abart, abart.
0: Olacaksınız dedim.
1: Ya sussana.

0: kapıya bak.
1: Anahtarını unuttu kesin, kafasız. Bana bak, kapıma gelip durmayın artık. Rahat bırakın beni. Kocana da söyledim zaten. Ne derdiniz varsa gidin kendi aranızda halledin. Sen bir yolunu bulursun elbet. Ağına düşürürsün yine. Hadi kolay gelsin.
0: Bir şey söylemem lazım. Çok önemli Safiye. Benimle ilgili değil, Naci ile ilgili.
1: Ya yürü git tepem atmadan. Hadi senin kocanın peşinde olan da ben değilim. Kimsenin tavuğuna kış demem ben. Ne derdiniz varsa kendiniz halledin. Senin gibi de öyle iyi davranıp arkadan iş çevirmem.
0: Bu değil gelme sebebim. Bak biz onunla artık evli değiliz ama hala benim en yakın arkadaşım o. Bu yüzden geldim.

0: Olursa belki bir şeyler değişir. Bilmiyorum, belki sen iyi gelirsin ona. İçeri gireyim, konuşalım. Böyle ayaküstü olacak şey değil.
1: Vallahi bu nasıl bir medeniyettir böyle ya? İnanamıyorum. Tamam, moderniz de o kadarı bize fazla artık.
0: Adam kalkmış bunca yıl sonra senin için gelmiş buraya. Hiç mi anlamıyorsun onun için ne anlama geldiğini?
1: O zaman da böyleydin. Hep yardım etmeye çalışırdın bizi, aramızı bulmaya çalışırdın. Hatta sen olmasan belki de yıllar geçse de açılamazdı bana. Çöp çatan Gülru. Herkes mutlu olsun ister, kimse üzülmesin. Sonra sen arkanı dönünce de...
0: Ben de aşıktım ona. Hiç şansım yoktu, içime attım. Ama hiçbir şey yapmadım, onu senin elinden almaya çalışmadım. Sen kendin vazgeçtin, annene boyun eğdin. Biliyor musun aramızdaki fark ne? Ben savaşırım, sen teslim olursun.
2: Abla.
1: Geç Gülben, geç. Geç. Hanımefendi yanlış gelmiş, geç.
2: Ha, tamam.
1: Geç içeri, geç.
0: İzin ver, içeri gireyim.
1: Kusura bakma. Olmaz. Her taraf çamur olur. O kadarını ben bile temizleyemem.

0: Birader, o nasıl durmak öyle? Babanın yolu mu burası? Ne yapacağız biz şimdi?
1: Bekle bir dakika, bekle.
0: Kardeş, eşkıya mısın sen? Ha? Kemerim takılı olmasaydı gidecektik.
1: Bekle.
0: Adama bak be! Nereye ulan sığır? İnci! İnci!
2: Ne oluyor ya?
1: Pardon.
2: Allah Allah ya.

0: Kardeş, kafadan sıkıntı falan mı var? Ha? Hani kendini öldürmek istiyorsun, onu anladık da benden ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
0: Lan ne demek ne istiyorsun? %100 suçlu sensin. Polis gelsin onları anlatırsın derdine ya, ben hiç uğraşmayacağım. Bak orada kamera da var zaten.
1: Polise gerek yok. Neyse, ne tutuyorsa söyle, ödeyeyim git yoluna.
0: Şu hareketlere bak be, sen kimsin lan?
1: Uzatma dedim.
0: Bekleyeceğiz ulan polisi. Ha, ben seni anladım. Sen kafayı çektin, zil zurna sarhoş oldun, sonra atladın arabaya. Dedin nasıl olsa birine çarpsam, öldürsem ne olacak ki?
1: Aynen öyle dedim. Bana bak, garibansın ama zekisin ha. Kafan çalışıyor maşallah, cin gibisin.
0: Ne diyorsun lan sen?
1: Diyorum ki, bana hiçbir şey olmaz. Olursa senin gibi zavallıyı olur. Anladın mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Anca böyle bakacaksın işte. Ha? Ne oldu? Arabana mı vurdular senin? Uf mu oldu araban?
0: Bak kapat çeneni. Katil etme beni.
1: Yakışır halbuki sana.

0: tipe bak. Tam katil olacak tipsin sen. Canına mı susadın lan sen?
1: Susadım lan, ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
0: Anca avlayacaksın böyle. Anca böyle avlayacaksın. He? Ulan seni var ya...

0: Bu mu? Bu kadar mı mal? Ha? Az önce artistlik yapıyordun ya. Ondan soruyorum.
1: Ulan manyak mısın lan sen? Ulan seni var ya.

0: Buna bak lan. Bu kadar mı? Ha?
1: Ciddi bak.
0: Aferin lan sana. Aferin. Aferin. Vur lan.

0: Yok, kesin telefonunu bir yerde bıraktı abla bu.
1: Bırak
0: kesin.
1: Allah aşkına Gülben ya. Barışmışlardır kesin, yanındadır. Keyfinden açmıyordur.
0: Hay Allah'ım ya. Ha, geldi galiba. Han?

0: Ya abla, söylüyorum ama yani Han omlet değil, sahanda sever yumurtasını. Niye bana inanmıyorsun?
1: Hadi be oradan. Sanki sen besledin, büyüttün Han'ı. Çok biliyorsun, işine bak.
0: İyi tamam, sofraya gelince sorarız.
1: Ya sabır.
0: Acı sosis de seviyor ama sen onu eve sokmuyorsun işte.
1: Hay hadi be oradan. Sever mi onu pis pis?
0: Ha? Amerikalarda sevdirmişler ona. Haberin yok senin. Dışarılarda yiyor yani onu.
1: Öyle mi diyorsun? Seviyor mu yani?
2: Vallahi bak.
1: Ama pistir o şimdi ya. Nasıl temizleyeceğiz ki biz onu? İyi tamam, söyle bayrama da alsın gelsin hemen. Uyanmadan yapalım, sürpriz olsun. Şimdi onu iyice bir sabunlamak lazım. İşimiz çok, hadi.
0: Çok iyi oldu.
1: Gideyim, tamam. Hadi.
0: Ay ben de severim aslında abla.
1: Tamam uzatma, yeme sen. Han'a yapacağım.

0: Girebilir miyim?
1: Gel.
0: Acıyor mu çok?
1: Yok.
0: Ablamları görsen aşağıda. Kahvaltıda sana ne hazırlayacaklarını şaşırdılar bak. Görsen o kadar komikler ki. Abi, merak etme. Halledeceğim ben. Barıştıracağız biz sizi. Vallahi bak. Zaten İnce abla da çok kötüymüş. Kimseyle görüşmüyormuş, konuşmuyormuş. Belli ki o da sensiz çok mutsuz. Ege bile söyledi. Yani ablamın bu kadar kötü olacağını ben de tahmin etmiyordum dedi. Eğer bu kadar mutsuz olacaksa barışsınlar diyor. O da üzülüyor sizin için. Yani ben karışmam da diyor ama orası bende. Bende.
1: Sağ ol Neriman.
0: Her şey düzelecek. Merak etme sen. Mesela bizim sınıfta bir kız var. 5 yıldır aynı çocuğu seviyor. Yani hem de hiçbir umudu olmadığı halde vazgeçmiyor.
1: 5 yıldır.
0: 5 yıldır.
1: Neden vazgeçmiyor? Muş yani.
0: Sabahları uyanmak için bir sebebi oluyormuş. Öyle diyor. Yani ben de sordum çünkü ona. Dedim ki neden vazgeçmiyorsun? Çok belli olmayacak bu iş dedim, söyledim. Olsun diyor. Önemi yok diyor. Hadi gel aşağı inelim kahvaltıya gidelim. Bak bugün çok güzel bir gün olacak. Ben hissediyorum içime doğdu. Hava da güzel. Ablamlar bile neşeli. Bekliyorum bak. Tamam?
1: Tamam.

0: Hah, gel kardeşim gel. Bak senin için neler hazırladım, neler yaptım bak.
1: Yaptık, yaptık.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın oğlum, gel.
2: Abla bu ne böyle? Sen eve sokmazdın bunları.
0: E sen seviyormuşsun. Öyle duydum. E biz de yapalım dedik. Hani gidip dışarıda pis pis ne olduğu belirsiz şeyleri yiyeceğine... ...en azından bizim elimizden temiz temiz yiyiver. Yaparım ben sana. Arada. Her zaman değil de arada yani. Ayda yılda bir yapılır.
1: Hadi ye o zaman artık. Bak şu domatesleri hep ben kestim. Nasıl?
0: Peynir de al, peynir seversin. Üçü de senin sevdiğinden.
1: Şu peynir çok güzel biliyor musun?
0: Tamam, elini değdirme üstüne. Ay, bayramdır Gülben. Hı. Aç şu kapıyı, hadi sen aç.
1: Tamam. Bak şunu diyorum ben.
0: Elini sürme daha üstüne. Aa. Hancığım yaklaştır. Sen de bekle, önce abin alsın. Fincanını yaklaştır, çay koyayım.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda... Bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor.
8: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
9: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla çamaşırları al buradan, apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biber az kaldı.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
5: Ne istersen ne 11.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: İşte taburalara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
10: Anne bunu.
6: Bunu?
10: Bunu?
6: Bu?
8: Bu.
6: Bunu? Anne bunu...
7: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
3: Ay ay ay. Ay

0: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
5: Herkes gibi. Hakemler.
6: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
5: Kuaförler.
6: Ne kadar borcumuz?
7: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
6: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
5: Hatta astronotlar gibi.
6: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
8: Ne istersen Neon 1.
9: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
11: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına

0: nüfus taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
5: Bunu.
1: Bunu.
5: Bu.
3: Bu.
5: Bunu.
1: Anne bunu.
2: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
8: Bambim var benim.
9: Hepsiburada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Süpermarket markalarında tüm indirimlere ek 200 TL indirimi yakala. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
10: Herkes gibi. Hakemler.
11: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
10: Kuaförler.
11: Ne kadar borcunuz?
12: Kargo bedava.
10: Taksiciler.
11: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
10: Hatta astronotlar gibi.
11: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.

0: Kalıcı koku. Made in Men.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın oğlum. Gel.
4: Abla bu ne böyle? Sen eve sokmazdın bunları.
3: Sen seviyormuşsun. Öyle duydum. Biz de yapalım dedik. Hani gidip dışarıda pis pis ne olduğu belirsiz şeyleri yiyeceğine en azından bizim elimizden temiz temiz yiyiver. Yaparım ben sana. Arada. Her zaman değil de arada yani. Ayda yılda bir yapılır.

0: Hadi ye o zaman artık. Bak şu domatesleri hep ben kestim. Nasıl?
1: Peynir de al, peynir seversin. Üçü de senin sevdiğinden.
0: Şu peynir çok güzel biliyor musun?
1: Tamam, elini değdirme üstüne. Ay, bayramdır Gülben. Hı. Aç şu kapıyı, hadi sen aç.
0: Tamam.
1: Bak şunu diyorum ben. Elini sürme daha üstüne. Aa. Hancım yaklaştır. Sen de bekle, önce abin alsın. Fincanını yaklaştır, çay koyayım.
2: Sen? Han burada mı?
3: Esat mı dedi? Çünkü ben seni aramak istediğimi söyledim. Söyledim mi sana? Kötü bir şey için değil. Yani özür dilemek istedim ben sadece. Ama Esat numaranı vermedi. Benden korkuyorsunuz biliyorum. Bakışlarından belli zaten.
2: Benim biraz acelem var da şunu Han'a iletebilir misin lütfen?
3: Aslında telefonunu verseydi ben sana başka bir şey daha diyecektim.
2: Ne diyecektin?
3: Bak işte nasıl korkuyorsun hala. Han iyi değil de beni İnci ile konuşturur musun? Onu anlatmam lazım çünkü. Onsuz ne hale geldiğini. Bir dakika. Sen niye geldin? Aralarını mı düzelteceksin yoksa?

0: çayı soğudu ya. Nerede kaldı bu? Neredesin Gülben? Bir gelemedin. Çaylar hep soğudu.
1: Sayaç içindir kesin.
0: Ne oldu kız? O yüzünden ne oldu?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Buyurun. Ziyaretiniz beni çok sevindirdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gerektiği kadar ilgi göstermediğinizi düşünüyordum. Buyurun.
1: Bizim Türkiye'ye ilgimiz yakın ya da uzak asla kesintiye uğramaz. Ancak Amerikalı dostlarımızla ne kadar beceriksiz olduklarını görmeleri için bir dostluk yaptık ve göz önünden çekildik. Ama artık dünya değişiyor. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Kaç yıldır hem şahsınız hem şirketiniz büyük sıkıntılar içinde.

0: 20 yıl önce sizin gibi dostları olan biri bu sıkıntıları yaşar mıydı?
1: Siz Amerikan şemsiyesinin altından ne zaman ayrıldınız?
0: Biz ayrılmadık. Amerikalıların şemsiyesi delindi. Buraya da size aynı tavsiyede bulunmaya geldim. Amerikalılar yüzünden zatürre oldunuz. Bu hastalığın sonu ölüm. Böyle devam ederseniz.
1: Bana ne teklif ettiğinizi öğrenebilir miyim?
0: Öncelikle sizi ekonomik olarak iyileştireceğiz. 5 yılda kaybettiklerinizi geri kazanacaksınız. Ondan sonra yurt dışında birlikte yatırımlar yapacağız. Kızınız ve torununuz ömürlerinin sonuna kadar hiçbir şekilde parasızlık, başarısızlık ve güçsüzlük tatmayacaklar.
1: Aronferler burada bulunduğu müddetçe sizin sözleriniz vaatten öteye geçmeyecek.
0: Aronferler şu anda bir bombanın üstünde oturuyor. O bomba patlayacak.
1: Bomba patladığında teklifinizi tekrar duymak isterim.
0: Sizin bizim gözümüzde sonsuz krediniz var. Ama Davut, bomba patladıktan sonra gözler kör, kulaklar sağır olur. Benim size tavsiyem, sağır ve körken pazarlık yapmamanız.
1: Benim yaşıma gelince insan, kulakları duymasa, gözleri görmese bile yönünü bulabilecek tecrübede oluyor. Ben yine de bekleyeceğim.
2: Size müdahale etmeyin demedim mi? Operasyon emrini kimden aldınız?
3: Efendim, operasyon emri karargâhtan geldi.
2: Karargâh nerede?
3: Bağdat'ta.
2: Burası neresi?
3: Türkiye efendim.
2: Bu topraklarda benden başka kimse emir veremez. Çavuş, Teğmen'i gözaltına alın. Emre itaatsizlikten yargılanacak. Bana bak, buraya hemen helikopter istiyorum.
4: Emredersiniz efendim.
5: Lan Johnny! Do you speak English?
4: Yes.
5: Ben no speak English. Ha, bu speak English. Okay.
4: Okay.
5: Usta, her gün bana 10 kelime İngilizce öğretsen ben bu işi çözerim.
6: Abi ölüyor.
7: Bombaya kadar ölmeyecek Abdurrahim.

0: Kuzey Irak'taki birliklerimize de haber verin. Karadan harekete geçsinler.
1: Anlaşıldı, tamam.
0: Önce bombayı ele geçireceğiz.
2: İntikam?
0: Sonra.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Buyurun. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Yoruldunuz mu?
4: Ben seyahatleri severim. En çok ülkemin doğusuna yolculuk yaptığımda mutlu olurum. Ve asla yorulmam.
3: Buraya geldiğiniz için örgütün ve

0: Halkım adına size teşekkür ederim. Son zamanlarda Almanya'da örgütümüze yönelik baskılar...
1: Onların tamamı sizin yeni oluşumunuzu sağlamak içindi. Biliyorsunuz, biz olmasak örgütünüz asla olmazdı.
0: Ben sizin gibi düşünmüyorum.
1: Son zamanlarda yaşadığınız sıkıntı sizi bize karşı olumsuz düşünmeye itmiş. Almanya olmasaydı asla örgütünüz olmayacaktı. Bütün Avrupa'nın kapılarını size açtık. Para kazanmanızı sağladık. Militanlarınızı bilinçlendirmeniz için fırsat sağladık.
0: Biz bunları inkar etmiyoruz. Ama politikanızın neden değiştiğini merak ediyorum.
1: Bir halkın silahlı gücünün büyük devletlerle pazarlık yapmasını anlıyorum. Ama bu pazarlığın tehdit içermesini doğru bulmuyorum. Hiçbir örgüt büyük devletler karşısında kazanamaz. Neyse. Bunları daha sonra uzun uzun konuşuruz. Dün oğlunuzu cezaevinde ziyaret ettim.
0: Oğlumu ne zaman serbest bırakacaksınız? Onun suçsuz olduğunu, kullanmadığını, satmadığını biliyorsunuz.
1: Bizim yargıçlarımız biraz ön yargılı. Ama beni kırmazlar. Oğlunu en yakın zamanda serbest bırakacaklar. Bak, bu güzel bir pazarlık. Ben sana istediğin şeyi veriyorum. Sen de bana istediğimi.

0: Demedim mi İbrahim, telefonun kapalı olmayacak diye? 24 saat sana ulaşabileceğim diye?
1: Dediniz Fikret Bey.
0: Neredesin kaç saattir o zaman?
1: Fikret Bey, ben de o konuyla ilgili sizinle konuşmaya geldim.
0: Vallahi kızının başına Amerika'da korkunç bir tecavüz olayı gelmiş olsa bile mazeret kabul etmem.
1: Niye kızımın başına böyle şeyler gelsin Fikret Bey?
0: Sen Amerika'yı bilmiyorsun İbrahim.
1: Siz de uzun zamandır gitmediniz Fikret Bey.
0: Obama geldi diye her şey değişti diyorsun İbrahim.
1: Değişti efendim.
0: Kalk İbrahim. Gel buraya otur İbrahim.
1: Aman efendim.
0: Otur İbrahim. Sen şimdi bu koltuğa oturdun diye bu şirkette ne değişti İbrahim?
1: Değişmedi efendim. Yine haklı çıktınız. Konuşabilir miyiz Fikret Bey?
0: Konuş İbrahim.
1: Kızım burada.
0: Demedim mi İbrahim başına bir şey gelmiştir diye?
1: Gelmedi efendim. Gelmeyecek de. Ben hayatta olduğum müddetçe kızımın başına hiçbir şey gelmeyecek.
0: Aman sonra demedi deme de.
1: Ben de size aynı şeyi söylüyorum Fikret Bey. Demedi demeyin.
0: İbrahim, 2 dakika popom bu koltuğa değdi diye saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. Senin kızın benim kızım.
1: Hayır, benim kızım benim kızım. Bilmem anlatabildim mi Fikret Bey?
0: Bana ne anlatıyorsun? Git kızını anlat. Zaten senin kızın çıksa çıksa ne çıkacak? Babası ne ki kendine çıkacak?
1: Efendim bizimki kuzgun yavrusu. Müsaadenizle tanıştırayım.
0: Niye ayılık yapıp bekletiyorsun kızcağızı yol yorgunu?
1: Gel kızım. Seni Fikret Bey'le tanıştırayım.

0: Baban yaşlandıkça tuhaflaştı kızım. Kusura bakma.
1: Babam bana, ben de babama. İkimiz de bu ülkede beraber yaşamaya alışacağız. Değil mi baba? Ha bu arada gelir gelmez iş teklifi aldım.
0: Model ajansından mı?
1: Yok. Yani daha doğrusu ne iş yaptıklarını bilmiyorum. Belki siz tanırsınız.
0: Demedi deme İbrahim. Kızını yakında televizyonlarda görürüz.

0: Nerede bomba? Kim yaptı bu operasyonu? Sana diyorum, bomba nerede?
1: Hepiniz mağarada it gibi öleceksiniz.

0: Patlatın helikopteri.
1: Geri çekiliyoruz.

Daha içeri. Sis bombası. Koyun beni.

0: Bunlar saatler önce öldürülmüş efendim.
1: Hem Polat'tan hem de bizden önce birisi bombayı almış. Polat sağ mı, ölü mü?

0: Selamünaleyküm.
1: Allah kabul etsin.
0: Sağ ol.
2: Sağ ol.
1: Allah kabul etsin.
0: Sağ ol.
1: Allah kabul etsin.
0: Allah razı olsun. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.

Allah'ım bana güç ver. Gücün, kuvvetin, kudretin yegane sahibi sensin. Zalimlerle mücadele etmek için beni güçsüz bırakma. Amin.

0: güzel yüzünü gördüğüme sevindim.
1: Ben o kadar aynaya bakıyorum. Hiç güzel bir şey görmüyorum baba.
0: Allah Allah. Bir gidip annene soralım bakalım o ne görüyor. Ana oğul yine birlik olursanız ben de sizin gördüğünüzü göreceğim. Söz.

0: Oo abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Neymus'ta, nasılsın?
0: Sağlığına duacıyım abi. Babalara mı?
1: Hı hı.

0: Geldin mi bey?
1: Geldim hanım.
0: Oğlum! Oğlum!

0: Abi, biz diyoruz ki acaba sana mı taşınsak?
1: Niye?
0: E abi, çocuğu görüyorsun. Evde kalabalığı seviyor. E sen de evde yoksun.
1: Aslan oğlum.
2: Aslında biz demiyoruz. Daha çok siz diyorsunuz Endam Hanım. Yeni evler yeni evlerinde yaşamalılar.
1: Sana konuşabilirsin dedim mi Hüsnü?
2: Özür dilerim efendim.
0: Ben ne Hüsnü Bey'i ihmal etmek istiyorum ne de Mamoş'u.
1: Haklısın. Ben de bu sıra çok ihmal ettim. Hem Ali Memati'yi hem Hüsnü'yü.
2: Efendim, bağışlamayacak mısınız bizi?
1: Asla.
0: O zaman ben gidiyorum abi. Kalk Hüsnü Bey. Mamoş'a da sen bak.
1: Gülendam, beni tehdit edip yaşayan tek canlısın. Keyfini sür, tadını çıkar. Defolun, bir daha gözüm görmesin sizi. Oğlum yeter artık mama yediğin. Biraz şöyle adam gibi yemek ye. Al bakalım.
3: Hiçbir şey yemedin evladım.
4: Doydum anacığım.
5: Yapmadın ki özel bir şey yoluna. Peynir, zeytin koydun önüne. Yedi, tıkandı çocuk.
3: Bırakıyor mu bir şey yapayım?
4: Anne, sizinle yaşasam memleket batar.
3: Aa, niye evladım?
4: E beni yedirirsin. Alırım kiloları. Ondan sonra operasyona kim gidecek?
3: Aman, bırak bu operasyon yakasını. İnsan bu güzel yüze kıyar mı evladım?
4: Ameliyat demiyorum anne. Operasyon derken işimi diyorum.
3: Aman, ben onu yanlış anladım.
5: Hanım, öyle konuşuyorsun. Sanki oğlunun yüzü eskiden çirkin miydi?
4: Hı.
3: O ayrı, o ayrı.
5: Belki daha güzeli gelecek.
3: Daha güzeli falan yok. Oğlum düşündü taşındı, en doğru kararı verdi ve vazgeçti.
4: Vazgeçmedim anne. Erteledim.
3: Nasıl erteledin?
4: İşlerimi bitirip öyle ameliyat olacağım.
5: Ne zamana bitecek işlerin?
4: Bana kalsa bir haftaya biter. Ama devletin işleyişi ağır. Düşman çok. Bir yıla tamamlamış olurum kafamdakileri.
5: Sonra?
4: Sonrası sizinle daha önce paylaştığım gibi. Kimsenin beni tanımadığı, kimseyi tanımadığım bir yerde hayatımı sürdüreceğim.
5: Niye evladım? Bu memleket sana ne fenalık yaptı?
4: Daha ne yapsın baba ya?
5: Düşmanların demiyorum. Memleket diyorum.
4: Babacığım ben de insanım. İşim farklı bir iş olabilir. Ama ben de etten kemikten yaratılmış bir insanım.
5: Başka bir memlekete gittin. Başka bir yüzün. Başka bir hayatın var. Burada sevdiklerin, ailen, dostların da rahatlar. Gittiğin yerde gözünün önünde bir haksızlık cereyan etti. Zalime isyan etmeyecek misin? Zulümle mücadele etmeyecek misin?
4: Ya gittiğim yerde ne zalim olsun ne zulüm olsun. Ya bırak mücadele etmeyi, kolumu kaldıracak gücüm yok.
3: Oğlum, yoruldun, haklısın. Ama bunun çaresi her şeyden vazgeçmek değil ki.
4: Gördüğün gibi vazgeçtiğim yok anacığım.

0: Ama diyorum ki, öyle bir gün gelsin ki her şeyden vazgeçeyim.
1: Senin dediğin yaratılışa aykırı. Allah'ın kanuna aykırı. Sen istiyorsun ki her şey güllük gülistanlık olsun. Yok öyle bir şey evladım. İyi ile kötünün mücadelesi, merhametli ile merhametsizin mücadelesi, adaletli ile adaletsizin mücadelesi kıyamete kadar sürecek.
2: Neyse bey, sonra konuşuruz bunları.
1: Dur, oğlum gibi yapayım hanım. Hiç konuşmayalım bunları. Hiç hakikatten bahsetmeyelim. Hatta kaçalım.
0: Baba, niye üzerime geliyorsun? Ya, durumumu biliyorsun. Habire üzerime geliyorsun.
1: Durumunu bildiğim yok ki evladım. Bana bir şey anlatmıyorsun ki. Benim bildiğim, eşini ve evladını yitirdiğin. Ama gördüğüm kadarıyla onlardan çok kendini yitirdiğin.
0: Doğrudur baba. Haklısın. Yitirdim ve bulmak istemiyorum.
2: Ömer Bey.
1: Tamam hanım, tamam. Sustum. Ben dükkana gidiyorum.
0: Bırakayım seni baba.
1: İstemem. Yürüyeceğim.
2: Baban üstüne gelmiyor evladım. İstiyor ki derdinle dertlenme, paylaş. Her sıkıntı paylaştıkça azalır.
0: Çok yorgunum anne. Çok.

0: Başlar yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Hayır.

Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermedi.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcunuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
4: Ne istersen Neon 1.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kuryelerimle haberi var mı?
3: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Pepsi Proto'nun büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Süpermarket markalarında tüm indirimlere ek 200 TL indirimi yakala. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta öz süt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Bakın

0: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Anne! Anne!
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck yeah, Hausgeräte.
5: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
6: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
9: Şok şok cepte şok.
10: Hepsiburada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Süpermarket markalarında tüm indirimlere ek 200 TL indirimi yakala. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken

0: ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
7: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
6: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
9: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
8: Bu telefona ne deriz?
9: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
8: onun özellikleri
10: budur
8: de.
10: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
8: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
9: Şuna da bir bakabilir miyim?
11: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye gidin.

0: ve flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Benim kimseye posta koyduğum yok evladım.
1: E ne kızıyorsun ya? Polat haklı.
0: Haklı değil evladım.
1: Nasıl değil baba ya? Yapma Allah aşkına.
0: Ben demiyorum ki benim oğlum huzurlu, sakin bir hayat sürüyor. Ama yaşadıkları oğlumu hem kör hem sağır yapmış. Bir insan Allah tarafından göremeyebilir, işitemeyebilir. Bu kusur değildir. Ama kendi kendini sağır ve kör ediyorsa bu kusurdur. Ben onun hem babasıyım hem de hakikatli dostuyum. Vazifem ona hakikatleri söylemek. Maalesef hakikatte acıdır.
1: Baba, Polat çocuğunu kaybetti.
0: Ne ilk kaybeden ne de son kaybeden olacak. Bir insan bunca zamandır yürüdüğü yolu, kat ettiği mesafeyi inkar edemez. Yorulmuşsa dinlenir. Karanlığa düşmüşse aydınlanır. Bir insana her şey yakışır. Kuluz, her şey bizim için. Ama umutsuzluk, ümitsizlik, Allah'ı inkar etmek demektir. Seni bir yaratan var. Kimsesizlerin kimsesi var.
1: Haklısın. Ben memlekete bakıyorum. Diyorum ki zerre umut yok. Sonra bir şey oluyor. Tam tersi oluyor. 10 sene önce biri bize dese ki gün gelecek Amerika'ya, İsrail'e, dünyaya kafa tutacaksın. Senin kafan güzel derdim. Ha diyeceksin ki kafa tutacak ekonomik, siyasi gücün var mı? Bunun bedelini ödeyebilir miyiz?

0: İşte orada ben de Polat oluyorum. Diyorum ki basıp gideyim buralardan.
1: İki dakika yaşamazsın başka yerde Hikmet. Beni konuşturma. Hele Polat. İki saniyeliğine gidemez. Hadi elinizde. İstediğiniz yere gidin. Gittiğiniz yerin ağasına da benden selam söyleyin.
0: Baba, ben seni hiç böyle görmedim. Acaba bir şekerine falan mı baktırsak?
1: Allah'a şükür benim hiçbir şeyim yok. Bir yere mi gideceksiniz? Bari işitmediğinizi, görmediğinizi fark edin. Yanınıza bir rehber alıp öyle gidin.

0: Konuştu mu Abdurey?
1: Yok abi.
0: Böyle konuşmayacak Abdurey. Gaye'yi getir. İlaçla denesin.
1: Tamam abi.
0: Kızın yanına böyle mi gideceksin Abdurey?
2: Torunum Baran, artık dağdan insin. Anası dayanamıyor.
3: Sen gelmesini istemiyor musun?
2: Benim için ölmüş. Cenazeyi kaldırmak da sahibine düşer.
3: Sen bizden bir şey istemişsin. Bir de senden para mı alacağız? Ben de anayım. Hiçbir kadın, hiçbir anne acı çekmeyi hak etmiyor.
2: Ben kimseye borçlu kalmak istemem. Al bu parayı.
3: Memduha, madem kimseye borçlu kalmak istemiyorsun, bu paraları geri al. Devlet bunu öğrenirse bir ömür onlara borçlu kalırsın.
2: Devlet benim devletim. Yanlış yapmışsam bedelini öderim. Yok, devlet yanlış yaparsa o yanlışı da düzeltmeye gayret ederim. Sizin gibi bedel peşinde, diyet peşinde koşmam. Hele de cibiliyeti belli olmayan çobanların peşine sürü olup.
3: Memduha, senin benimle siyaset konuşmaya ne bilgin yeter, ne fikrin, ne de benim sabrım. Torunun sana geri gelecek.
2: Sağ ol.

0: Memduh'un torunu için konuş. Benim bilgim olduğunu söyle. Evine dönsün.
1: Memduh niye çantayla gelmiş?
0: Para getirmiş.
1: Niye geri götürdün?
0: Almadım.
1: Başımıza iş açacaksınız. Örgüt bunu duyarsa sizi sorgular.
0: Örgüt bu işlerden anlamaz. O para hiçbir şey. Ama ben bir kadını kazandım. O kadın bana aileyi kazandırdı. O aile aşireti kazandırdı. Memduh'un sözü onlara Allah'ın emriydi. Ama artık değil. Silahlı propaganda dönemi bitti.

0: Samir ve adamlarının yerlerini öğrenmemiz çok önemli.
1: Elimden geleni yaparım.
0: İyi eğitim almış. Direnci yüksek olacaktır. Ona ne gerekiyorsa yap. Konuşmazsa canının benim için kıymeti yok. Bir şey öğrenir öğrenmez ara.
1: Merak etmeyin.

0: Oy oy. Dayı ciğerim yani. Biz birine 10 milyon verecek adamlar mıydık?
1: Ucuz kurtulduk Cevherim. Senin bu kumar sevdan varken 100 milyon da verebilirdik.
0: Ya niye verek ha? 100 milyon kere adam keserim.
1: Hele ye ye ye. Bal ye, kaymak ye. Başka türlü sindiremezsin ha.
2: Dayı 10 milyon. He?
1: Aferin benim en has yeğenim. Kapat kapat kapat kapat. Namatı gelmiş mi?
2: Gelmiş değiller dayı.
1: Git parayı götür ver. Selamımı da söyle.
2: Emredersin dayı.
0: Ya dayı Allah'ını seversen yapmayalım.
1: Cevher. Bak bal diyeyim, kaymak diyeyim, cevher diyeyim. Daha başka da bir şey söylemeyeyim ha.
0: Oğlum imdat, destenin yarısını sahte koyaydın bari.
1: He? Sen değilsin ki ben dayımın raconunu yerle bir edeyim. Neden mi?
0: Haşa dayı. 5 milyon kar edek diyeyim.
1: Sen gene kumarlık olmuşsun ha.

0: Zaza burada mı?
1: Bekle. Dayı, örgütçüler gelmiş, sensörlüler. Sıkak mı?
2: Örgütçü dediğin kimmiş lan?
1: İşte o bir kadın var ya, adı senin adına benziyor. Onun sağ kolu.
0: Ben bir soram bakalım. Ne istemiş?
2: Gelmişken bir elde tavla cever. Örgütçüler de kumarlık senin gibi.
0: Lan neye gelmişler? Bana takılacak zaman mı? Bilmiyor musun bunlar yüzünden başımıza neler geldi?
2: Al bakalım içeri imdat.

0: Buyur yeğenim, beni sormuşsun. Hayırdır, yolunu mu olmuş şaşırdın?
1: Bize 10 milyon dolar borcun var.
0: Cevher, eğer bir el tavla attıysan, bak yeminle o tavlayı sana bele bitiniyle yediririm ha.
1: Dayı, ben düşmanıma ancak kurşun sıkarım.
0: O zaman bu borç nereden geldi?
1: Zülfikar'ın alacağı bizim alacağımızdır.
0: Hele Zülkifa tahsildar mı tutmuş?
1: Parayı ne zaman vereceksin?
0: Şimdi. Cevher, imdatı çağır gelsin.
1: Dayı.
0: Çağırdım.
1: Dayı, biz örgüte ne zaman 5 kuruş verdik?
0: İmdat!
2: Buyur dayı.
1: Sen kimsin bize haraç kesilsin ha?
0: Cevher, soku elindekini beline. İmdat, bağlar sahibine ver. Hadi. Lala Hanım'a, Zülkifa'ya hasreten selamlarımı söyle. Var mı başka bir şey?
1: Canının sağlığı.
0: Dikkat et. Gençsin, beline bir şey olmasın.
1: Dayı. Al bunu, sık kafamı. Ben dayanamayayım.
0: Niye? Sende kafa mı var ki sıkam? Bazen diyeyim ki, Allah beni çok seviyor.
3: Ya Rabbi, bunu ben senden isteseydim, vallahi sen vermezdin.
1: Örgüte 10 milyon verdik. Bir de sevinirsin dayı.

0: Para Zülfikar'ın parası. Benim değil ki. Mamati duysa ki Zülküf örgütle çalışayım, halın nice olur bir düşün.
1: Hakikat dayı, Zülfikar bu enayiliği nasıl yaptı? Bir taşla kaç kuş vurdun?
0: Ya, taş deyip kağıt deyip benim canımı sıkma Caver. Bak, eskilerin bir lafı vardı. Derlerdi ki, bir taşla üç kuş vuramışsan sen, o taşı yerinden hiç kıpırdatma. İleride lazım olur gene o taş.

0: Neye bakıyorsun Abdüli?
1: Abi Amerikan üstünden bir satır haber yok.
0: Koyarlar mı öyle bir haber? Amerika karizmasını çizdirir mi?
1: Abi ben dedim ortalık birbirine girecek.
0: Ve ben ortalık birbirine girmeyecek demedim. Kapalı kapılar ardında bunun hesabını soracaklar.
1: Bir de hesap mı vereceğiz?
0: Biz vermeyeceğiz. Diplomasi verecek.
1: Abi seni arayan yok mu?
0: Kim arayacak?
1: Başbakan.
0: 5 dakikası yoktur arayacak. Amerikalılar başında boza pişiriyorlardır. Sen aradın mı Alper'i?
1: Aradım abi. Mossadçılar buraya hiçbir zaman gelmedi diyorlarmış.
0: Başlarının orada ne işi varmış o zaman?
1: Öyle diyecekler tabii abi. Bize teslim edecek değiller ya.
0: Sen de haklısın. Bombadan haber var mı?
1: Yok abi. Kim aldı belli değil. Sence kimde?
0: Feller'de değil. Bizde değil. Örgütte bu sıra hangi klik söz sahibi olmak istiyorsa onda. Ya da onun arkasındaki güçte.
2: De bakalım. De. Usta! Oğlum söylesene usta! Usta! Hadi oğlum. Hadi usta. Söyle bakalım. Usta!
0: Efendim Memati? Hayırdır?
2: Alışsın usta. Adam görsün ki adam olsun. Yoksa böyle ya sulu göz olacak ya deli.
0: Maşallah, maşallah.
1: Abi ne zaman affedeceksin Gülen Damla Hüsnü'yü?
0: Aslan parçası.
2: İhanet alkışlayamam, haini asla sevemem.
1: Abi zamanı mı şimdi çocuğun? Niye getiriyorsun?
2: Oğlum ertele ertele nereye kadar? Mekanımıza alışsın, görsün bilsin.
1: Onu mu diyorum abi? Adam Elif Elif diye inliyor.
2: Ulan zerre aklıma geldiyse ne olayım? Aracı haydi gelsin çocuğa baksın bari. Anca çocuk bakar o.
3: Amca, Zaza'ya cezasını kesmeyecek miyiz?
4: Zaza'nın cezası kesilmiş. Cezasını kesen sözünü yerine getirmezse o zaman bizim Zülfikar'ımız çift keser.
3: Memati kim? O kim ki bizim sözümüze sahip çıksın? Gördük. Akşamına otoparkımızı soydular.
4: Özcan, senin ağzında emzik varken Memati'nin belinde silah vardı oğlum.
3: Onların devri bitti. Amcamsın, büyüğümsün. Öl desen ölürüm. Öldür desen öldürürüm. Ama yanlış yapıyorsun. Hepsini, bir gecede öldürürüm. Hepsini!
4: Yezitlik etme. Ben Memati'ye söz verdim. Başımı itlere yediririm. Sözümü kimseye yedirmem.

0: Temiz.
1: Yavaş dikkat.
2: Arabayı götür, uzağa bir yere park et. Gelirken de yiyecek bir şeyler al da gel.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Al.
1: Peynir versene.
0: Bu kalıp yeter mi?
1: Yeter. Zeytin de ver.
0: Ben bunu bozamam ki.
1: Kalsın kalsın. Telefon nerede? Bir telefon açacağım da.
0: Buyurun.

0: Alo. Alo.
1: Eney.
2: Baranım. Oğlum.
1: Eney, nasılsın?
0: Kurbanın olayım dön.
2: Dedenle konuştum.
0: Affetmiş seni.
1: O kimdir beni affedi?
0: Oğlum, seni çok özledim.
2: Bir kere göreyim seni. Allah'tan başka bir şey istemem.
1: Eney.
0: Anana bunu çok mu görüyorsun?
2: Oğlum, sen gelemiyorsan söyle, ben geleyim.
1: Dada haber ne de? Vire hara da beyiz. İro İstanbul'u terki hara.
2: Dıçıdı beji gurumi.
1: Dada hara gündi. İye terki hara.

0: Abi iki tarafla da görüştüm. Hem Zaza hem Zülfikar Ağa senden yeniden mahkeme istiyor.
1: Zaza vermemiş mi parayı?
0: Zülfikar Ağa tarafı vermedi diyor. Zaza ise işin içinde başka bir iş var, konuşmam lazım diyor. Bir daha bir Zaza Zülfikar Ağa'nın otoparkına çökmüş. Epey de arabalarını çalmış.
1: Usta ben bu herifin kafasına sıkacağım.
2: Sakin Memati, sakin. Bir dinle, ondan sonra kime istiyorsan ona sık.
1: Nereden soktun beni bu manyakların ortasına usta?
2: İstiyorsan devlet işleriyle uğraştırayım seni. Hadi bombalar nerede bul.
1: Yok usta yok, istemem.
2: O zaman kabadayılarla uğraşacaksın.
1: Zaten nesi kabadayı usta? Nerede o eski kabadayılar?
2: Bir sen kaldın. Aleme nasıl oluyor bu iş?

Çok doğru bir ceza kesmişsin. Bu saatten sonra burnu kanayan sana gelecek. Benim istediğim de o. Kim sokakta ayakta kalmak istiyorsa sırtını sana dayayacak.

0: Söyle bakalım, neymiş fikrin?
1: Ben Zazacıyım. Okey oynadı diye 10 milyon ceza kesilmez.
0: Ne zamandan beri benim hükmümü tartışıyorsun?
1: Abi söyle dedin, söyledim. Bu kadar ağır ceza kesersen kimse seni hakem tayin etmez.
0: Etmezse etmesin. Çok da umurumdaydı.
2: Cahit. Otur otur. Ali Memati'yi Gülendam'a bırak, akşam tekrar alırsın.
3: Abi Memati abi beni öldürür.
2: Memati abini tanımadın mı? Kendi de onlara bırakacak. Ama bir tane suçlu olması lazım. Bu sırada o suçlu sensin. Değil mi Abdüley?
4: Çok şükür.
2: Ben çıkıyorum.
4: Nereye abi?
2: Başkanla görüşelim bakalım. Bir iz, bir haber var mıymış?

0: Kaç para var burada? 5, 10.
1: Senin gibi 10 tane satın alacak kadar var.
0: Oh. Gel buraya. Bana bak. Benimle adam gibi konuşacaksın. Ya sorduğuma cevap vereceksin ya da it gibi gebereceksin. Kal öyle. Kaç para var burada?
1: 10 milyon.
0: İyi para. Örgütün parasını çalanın cezası nedir?
1: Ölüm.
0: Güzel. Şimdi bana adam gibi cevap ver. Bombalar nerede? Kimde?
1: Ne bombası?
0: El bombası arar gibi bir halin mi var?
1: El bombasından büyük bir tane arıyorsan bilmen lazım ki onların bırak nerede olduğunu, var olup olmadığını bile bilmem.
0: Sen bu paraları çalmadığını kime anlatabilirsin? Lale Zara'ya anlatabilir misin? Ha?
1: İstanbul'a bir tim geliyor. Ama kimlerden oluşuyor, nereye geliyorlar, nerede eylem yapacaklar bilmiyorum.
0: Gelen tim kimin?
1: Şahmaran'ın.
0: Bu kadar be koçum. Baştan söylesen ya. Bak örgüte ne kadar zarar verdin. Yananları ben sana yollarım. Rahat ol.
2: Gaye'den haber mi var Abdülay?
3: Evet abi. Bir adres almayı başarmış.
2: Neresi? Tamam Abdülay. Siz direkt adrese gidin, orada buluşuruz.
4: Günter ne istiyor anlamadım. Her zamanki gibi teklifini yineledi ve gitti.
5: Sen ne dedin?
4: Gücümden daha fazlasını veriyorsan, bunu verecek gücüm varsa tamam dedim.
5: O da vereceğini söyledi, değil mi?

0: Umut'cum.
1: Evet.
0: Bu kadar acemi bir satranç oyuncusu ben hayatımda görmedim. Benim vezirimi yiyecek ve mat edecek ya. Heyecandan kapı kapı dolaşıp benim elimde ne var biliyor musunuz diyor.
1: Elinde size ait bir şey mi var?
0: Hem de çok değerli bir şey. Bağdat'a geldiğini sonradan duydum. Keşke bana söyleseydin. General sen ben oturur birlikte konuşurduk.
1: Zaten sizin öğreneceğinizi biliyordum. Dolayısıyla gizli bir şey yapmadım.
0: Davut'cum benim hakkımda rapor hazırladığını biliyorum. Senden ricam, raporunun son halini bana göster. Yine benden gizli bir şey yapmamış ol.
1: Tabii zevkle. Sizin ve yönetim biçiminizin bu topraklara uygun olmadığını raporumda da yazacağım. Sizinle de paylaşacağım. Ben Amerikalılarla ilişkimi daima şeffaf kıldım. Bundan sonra da değiştirmeye niyetim yok.
0: Benim de seni değiştirmeye niyetim yok. Ya da başka saflara katılmana.

0: Nasılsınız İnce Hanım?
1: Teşekkür ederim Hakkı. Artık Aaron Feller'le çalışıyormuşsun.
0: Evet.
1: Başarılar dilerim. Hanımefendi sizinle birlikte mi?
2: Hanımefendinin Davut Bey'le randevusu var.
1: İş başvurularını insan kaynakları yapacak. Babam değil.
3: Ben buraya iş görüşmesi için gelmedim. Davut Bey'i ziyarete geldim. Babanız sanırım.
4: Davut Tataroğlu'nu ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri kızıyla rastlaşmak. Her zamanki gibi çok güzelsiniz.
1: Siz de her zamanki gibi kibarsınız.
5: Hoş geldin Peri.
3: Hoş bulduk.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
5: Tabii. Peri, ne içmek istediğini söyle. Birazdan alacağım seni.
1: Hayırdır baba?
5: Günter'in geldiğini duyunca koşa koşa gelmiş.
1: Onu demiyorum. Bu kız kim?
5: Ha, endüstri mühendisi.
1: Sen de 35 yaşında paralı girişimci, öyle mi?
5: İnce, 35 senedir yapmadığımı bu yaştan sonra yapacak değilim. Gel Peri. İnce ile tanıştınız mı?
3: Memnun oldum.

0: Niye bana Türkiye'nin basın imparatoru olduğunuzu söylemediniz?
1: Niye bana babanın İbrahim Velit olduğunu söylemedin?
0: Tanıyacağınızı bilseydim, tabii ki söylerdim.
1: Çocukluğunu bilirim. Onun da Mehmet Fikret'in de. Mehmet seni çok rahat bırakmaz.
0: Çok şeker bir insan. Ama ben onun zannettiği gibi biri değilim. Gerçi kısa bir süre zannettiği gibi biri olmayı oynayacağım.
1: Dikkat et. Tehlikeli bir oyun bu. Baban Mehmet Fikret'i öldürür.
0: Siz kızınız için birini öldürdünüz mü?
1: Çok. Ama tabii ki bundan kızımın haberi yok.

0: Giren çıkan var mı?
1: Ortalık sakin usta.
2: Girişte güvenlik kameraları var.
1: Nasıl gireceğiz usta?
0: Ön kapıdan Memati.

0: Samir buradaymış. Abdurey, Alper'i ara buraya tim göndersinler. Her yer iyice aransın. Özellikle bilgisayarlar.
1: Tamam abi. Alper, sana bir adres vereceğim.
2: Ben size verdiğim sözü tuttum. Siz bana sözünüzü tutmadınız. Oğlum nerede?
3: Oğlun benim korumam altında.
2: Cezaevinde mi koruyorsunuz?
3: Dışarısı daha çok tehlikeli. Örgütünüzdeki bölümler tam olarak ortaya çıksın ki kimse oğlunu sana karşı koz olarak kullanmasın.
2: Eğer oğlumu serbest bırakmazsan Almanya'yı yakarım.
3: Ne güzel. Ülken biraz ısınır. Oğlunla konuşmak istersen 10 dakika sonra ara. Bu numarada karşına çıkacak.

0: Zaza'dan paraları aldık. Ama yolda bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Ünsal tuzağa düşürdü. Bombaları sordu.
1: Sen ne dedin?
0: Bitimin İstanbul'a getirdiğini söyledim.
1: Şahmaran'ı söyledin mi?
0: Evet.
1: İyi. Amerikalılar bombanın patlamasına izin vermezler. Ünsal'ı kim gördü?
0: Bizim çocuklar.
1: Birini öldür. Diğer ikisi hayatta kalsın. Sana sadık olurlar.
0: Siz iyi misiniz?

0: Oğlum.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak

0: İşlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Haydi gel.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
15: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
16: Hem de hiç para vermeden.
15: Herkes gibi.
13: Hakemler.
16: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
13: Kuaförler.
16: Ne kadar borcumuz?
17: Kargo bedava.
13: Taksiciler.
16: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
13: Hatta astronotlar gibi.
16: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
18: Ne istersen Neon 1.
19: Bu benim olsun mu?
5: Anne ben bunu alıyorum.
19: Anne bunu.
6: Bunu.
5: Bu.
6: Bunu.
1: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı saç gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
15: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
5: Hepsiburada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Süper

0: Market markalarında tüm indirimlere ek 200 TL indirimi yakala. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Sizin.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
3: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Çizi Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
6: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
7: şok. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Şok Market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kuryelerimden haberi var mı?
3: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
7: Herkes gibi.
6: Hakemler.
8: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
6: Kuaförler.
8: Ne kadar borcumuz?
9: Kargo bedava.
6: Taksiciler.
8: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
6: Hatta astronotlar gibi.
8: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
12: Bak ne var orada.
11: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Ne 11'de kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay. Ne 11.
13: Tam da leslik.
14: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
15: Teknocan herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
14: Bu telefona ne deriz?
15: Vay. Çok güzelmiş ha? Ya.
14: Onun özellikleri
15: bu
14: de.
15: Budur ya budur. Oldu bu iş.
14: Hayırlı olsun diyeyim.
15: Şuna da bir bakabilir miyim?
16: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye Koçak.
18: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bu otopark işi nedir Zaza?
1: Ne otoparkı?
0: Zülfikar Ağa'nın otoparkı soyulmuş.
1: Ne zamandan beri ağaların soğanından başka şeyler soyuluyor?
2: Zaza, ben seninle laf yarıştırmam. Benim senin kadar çenem çalışmaz, bileğim çalışır. Burada saygı duyduğum, lafını lafım bildiğimin mekanında oturuyorum. Bir hüküm verdi. O hükmü yerine getirmediğin gibi bir de hırsızlığa tenezzül ettin. Cezası neyse kes Memati.
1: Memati'yi de ettik şoför muavini. Hala ben bilet kesip durayım.
0: Zaza, hiç benim şaka yaptığımı duydun mu?
1: Kabul et, sen de yaşlandın Memati. Hayat böyle gitmez. Gidecek olsa ben böyle sakin oturur muydum? Bak ağa dedik, hürmet ettik. Ağa bize kırkız diye. Şimdi bunu ciddiye alsam ne yapmam lazım? Kalkıp Zülfikar Ağa'nın kafasını koparmam lazım. Almayayım tabii ki. Çünkü adamı Zeynel yaramazın biri. Ona hakkat dışı laflar edi.
0: Sen çökmedin mi otoparka?
1: Kardeş, ben imzasız iş yapmam ha. Sen hiç duydun mu benim küfte yedirip adam bayılttığımı? Niye insanı öldürmekten imtina edem? Zaten sevmeyeyim.
0: Zaza, parayı niye ödemedin?
1: Tövbe ya Rabbim. Ya siz ne içsiniz? Sizin kanınızın içinden bir şey mi var? Ya niye ödemeyeyim ha?
2: Ben bu kadar yalan konuşulan yerde durmam.
0: Zülfikar Ağa. Otur.

0: Zaza! Ödedin mi? Ödemedin mi?
1: Ödedim. Aha, ağa dediğin adam örgütün tahsilatçılarını yollamış. Ben de saydım 10 milyon avuçlarına. Neden?
2: Ben örgüte bırak tahsildarlığı. Günahımı bile vermem. Günahımı.
1: Günaha bağlı boynuna. Şimdi ben şekvacıyım. Hangi raconda yazıyor örgüte para tahsil ettirmek lü? Arada sen olmasan Mamati kardeş, ben onlara bilirsin ne yapayım.
0: Örgüt mörgüt ne demek Zülfikar ağa?
2: Benim ne örgütle ne de örgütçülerle işim olmaz.
1: Cevher!
3: Buyur dayı.
1: Oğlum biz 10 milyonu vermedik mi?
3: Bavulla verdik dayı.
2: Zeynel! Zeynel!
4: Buyur ağam.
2: Biz Zaza'dan para aldık mı?
4: Almadık.
1: Ya ben ne bileyim sen para aldın mı almadın mı? Ben örgüte paranı verdim.
0: Zülfikar ağa, şu işi bir öğren, ondan sonra konuşalım. Ama eğer böyle bir şey varsa...
2: Ne ben, ne bana saygı gösteren hiç kimse örgütle iş yapmaz. Yapan bir Yezid varsa cezasını ben kendi ellerimle veririm. Eyvallah.
1: Yani bana örgüte 10 milyon dolar verdirttin ya Memati. Alacağın olsun.
5: Abi neye bağladın?
0: Bu işten çok kan dökülecek Erhan. Çok.
5: Ya ne kanları dökülecek? İkisi de ihtiyar. Kanları mı var? Dökülse dökülse dişleri dökülür. O da sıkmaktan değil. Yaşlılıktan, zıngırdamaktan.
0: İhtiyar aslanla yaralı kurttan korkacaksın. Çünkü onlar hiçbir şeyden korkmaz.
6: Şahnaran bombayı İstanbul'a yollamış.
7: Günter bize ait olanı örgütten alıp örgüte satmış. Geri zekalı Şamir.
6: Günter şantaj mı yapacak yoksa patlatacak mı?
7: Şantaj yapacak. Kimin gücü burada böyle bir eylem yapmaya yeter? Almanlar bazen akıl dışı işler yaparlar ama bu genellikle yüzyılda bir olur.
6: Bomba Günter'de değil ki. Şahmaran dedikleri adam akıl hastasının önde gidin. Yeni önder olmak için İstanbul'u da yok eder, Ankara'yı da, Diyarbakır'ı da.
8: İstanbul'da bomba patlarsa İmralı bundan etkilenir mi?
7: Bomba patlarsa ne İstanbul kalır ne adalar.
6: Bunu biliyorsunuz. Nasıl böyle oturuyorsunuz? Uçağa binip gidelim.
7: O bomba burada patlarsa beni dünyanın hiçbir yerinde yaşatmazlar Ünsal. Ama patlamayacak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
10: Çok güzel.
12: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Güç savaşlarının yaşandığı CHP diyeceğiz. Ana muhalefet partisi için bugün kritikti. Şaibeli kurultay davası görüldü. Mahkemeden karar çıkmadı. Savcı davayı 1 Temmuz'a erteledi. Peki şimdi ne olacak? İşte CHP'nin şaibeli kurultay davasında yaşanan son gelişmeler.
1: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum.
2: Bir kez daha erteleme kararı verilen şaibeli kurultay davasından 24 saat önce CHP'de zaten kavga başlamıştı. Özel isim vermedi ama hedef tahtasında Selefi Kılıçdaroğlu vardı.
1: Bırak saraylara mermer olmayı.
3: Eline hançer alıp da başka hesaplar yapanların, partinin kurallarına, kimliğine aykırı davrananların partiden uzaklaştırılması lazım.
2: Ve bu sabah şaibeli kurultay davası görüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne il başkanlığına ne genel merkezine Cumhuriyet Halk Partililerini seçmediği biri giremez.
2: Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ise şüpheli olarak yer alıyor.
3: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
2: Savcı dikkat çeken bir karara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini isteyip duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.
5: Kim dinlenmesi gerekiyorsa dinleriz.
2: Yani şaibe iddialarının İstanbul ayağı da artık mercek altında.
3: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
2: Erteleme sonrası CHP lideri kamera karşısındaydı.
4: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
2: Güç savaşlarının yaşandığı CHP şimdi 1 Temmuz tarihine kilitlendi. Mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel yönetimi düşecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve dönebilir.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.
2: Rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. İşte bu suçların başrolünde görevinden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek var. Üç isim de tutuklu. Yeni gelişme de yaşandı. Böcek ailesinin tüm mal varlığına el konuldu. Ve başka bir detay. Soruşturma dosyasına yeni giren görüntülerde Muhittin Böcek'in oğluyla birlikte gelini Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav'ın döviz bürosuna gittiği görüldü. Böcek ve Maktav'ın para tahsilatı yaptığı ortaya çıktı.
0: Siyasetteki tartışmalar Beyaz Perde yapımları üzerinden de devam etti. Bu kez Yıldız Savaşları başladı. Star Wars tartışması gündemin öne çıkan başlıklarındandı.
2: Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla anılan CHP'nin mimarları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. CHP Gençlik Kolları Özel ve İmamoğlu'nu Star Wars evreninde güç seninle olsun temasıyla sundu. İşte bu paylaşıma cevap AK Parti Gençlik Kolları'ndan pelerin düştü notuyla geldi. Görüntülerde İmamoğlu ve Özel'in ışın kılıçlarının enerjisi tükendi. Ardından da güç seninle olsun yazısı eridi. Ve sonrası... AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda İmamoğlu ve Özel'in sırtlarında CHP'nin son durumu özetleniyor. Para kuleleri ve rüşvet kelimeleri ise dikkat çekti.
0: Önce tavuk zehirlenmesi denildi ama gerçek çok daha korkunç çıktı. Mersin'de hayatını kaybeden iki kardeşin kaldığı odada fosfor sinir gazı tespit edildi. Olay Türkiye'nin gündemine oturan böcek ailesi faciasını yeniden hatırlattı.
6: Önce tavuk zehirlenmesi denildi ama gerçek bambaşka çıktı. Türkiye'nin gündemine oturan böcek ailesi faciasının ardından şimdi de Mersin'den benzer bir şüpheli ölüm haberi geldi.

0: 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm.
0: İlk şüphe yedikleri tavuktan zehirlendikleri yönündeydi. Fakat AFAD'ın incelemesi bambaşka bir ihtimali ortaya çıkardı.
2: Bunlara karşı son görevimizi yapacağız. Rabbim onları...
0: Ailenin kaldığı odada fosfor sinir gazı tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit edecek seviyedeki gazın böcek ilacı olarak kullanılan kimyasaldan kaynaklandığı belirlendi. Ev karantinaya alındı. 6,5 aylık hamile anne hala yoğun bakımda. Polis memuru baba ise tedavi altında. Şimdi gözler otopsi ve toksikoloji raporlarına çevrildi.
3: Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilleri Kübra'yı öldürüp gömdükten sonra cesedini geri çıkarmış, yakıp baraj sularına atmıştı. Genç kadının katilleriyle birlikte aynı masada oturduğu anların görüntüsü de ortaya çıktı.
4: Orada çekti vurdu. Ben kafasından vurdu.
5: Bir baba olarak canım ben bittim artık ya bittim ya. Bittim.
6: Onun bir çocuğu vardı ortada kaldı bak.
7: Katilleriyle aynı masada oturduğundan habersiz kafeden böyle çıktı. Birkaç saat sonra acımasızca öldürülüp gömüldü. Ardından cesedi geri çıkarılıp vahşice yakıldı.
4: Bezini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere yaktı.
5: Kimsenin canı da bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet verilsinler, 10 sefer.
8: 30 Nisan'da kaybolan Kübra Yapıcı her yerde aranıyordu. Genç kadının olay gecesi iki erkekle birlikte Kepez'de bir kafede oturduğu ortaya çıktı. O erkeklerden birinin adı Ata, diğerinin adıysa Umut'tu.
6: Benim çocuğum toprağa girdiyse kendiler de yasamayız. Benim iştahım bu tek.
7: Kübra'nın kafedeki o son görüntüleri de ortaya çıktı. Her şeyden habersiz katilleriyle yedi içti sohbet etti. Ardından üçü kafeden böyle çıktı. Kübra Yapıcı'nın babası Umut Yapıcı'nın verdiği bilgiler ışığında Ataberk Sezen ve İlyas Umut Dağlar yakalandı.
8: İlyas Umut Dağlar ilk ifadesinde genç kadını kafeden çıktıktan sonra bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Ancak o market o saatlerde kapalıydı. Bunun üzerine çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.
4: Tamam, öyle bir şey oldu, almak istiyorum. Orada çekti vurdu. Ben filan kafasından vurdu.
5: Kimsenin canı da bu kadar ucuz değil.
6: Onun bir çocuğu vardı ortada kaldı bak.
7: Genç kadını ormanlık alanda silahla öldürüp gömmüşler. Ardından cesedi geri çıkarıp yakmışlardı. Cesedin bazı parçalarını da baraj sularına atmışlardı.
8: Ormanlık alanda yapılan incelemelerde o vahşet ispatlandı. Ekipler Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçaları buldu.
7: Ocağını başsavcı huzurunda Kübra Yapıcı'yı gömdükleri yeri de gösterdi.
4: Telefonunu aldı. İşte ondan sonra oraya gömdü. İstanbul'a kadar gitti. Göbesinde silah gömdü. Sonra bunu aldı, yaktı. Hatta kolunda yanık izi var.
7: Soruşturma ise sürüyor.
3: Samsun'dan bir hırsızlık planı haberi var sırada. Evden altınlar kayboldu. Şüpheli yabancı biri değil, öz teyze çıktı. İddiaya göre teyze yeğeninin altınlarını çaldı. 4 gün sonra da yeğeninden çaldığı altınlarla araba aldı.
7: 750 bin liralık ziynet eşyası bir anda kayboldu. Polisi iz sürdü. Şok eden gerçek ortaya çıktı. Hırsız mağdur kadının öz teyzesiydi. Misafir olarak geldi yeğeninin evine. Altınların yerini öğrendi. Tam 750 bin liralık altını çaldı. Sonra soluğu otomobil galerisinde aldı. Altınların bir kısmını bozdurup imam nikahlı eşiyle birlikte araç satın almıştı. Samsun'da 3 çocuk annesi kadın gözaltına alındı. Öz yeğenini dolandıran teyze için adli süreç başlatıldı.
3: Dehşete düşüren olayın adresi Hatay. Aynı apartmanda oturan iki komşu çarşıdan aynı otobüste döndüler ve birlikte asansöre bindiler. O asansörde ne yaşandıysa indiklerinde biri diğerinin parmağını ısırarak koparmıştı. İşte akıl almaz olayın detayları.
9: Ben onu çok severdim. O da beni severdi.
0: Peki bir anda ne oldu? Asansörde başlayan tartışma nasıl kabusa döndü? Adres Hatay'ın rehberi.

0: Tanlı ilçesi 70 yaşındaki İsmail Bozdağ komşusuyla aynı otobüsten indi. Aynı apartmana girdi ve aynı asansöre bindi. İddiaya göre asansörde kısa sürede tartışma çıktı.
1: Niçin inmediniz? Neden anayınlar deyip bana yumrukla vurunca apışmaya başladık asansörün içinde.
0: Saldırgan komşu yumruk attı. Sonra da yaşlı adamın serçe parmağını ısırdı. Kopana kadar bırakmadı.
1: Elimi kaptı. Elimi kapıp ısırınca koparana kadar bırakmadı.
0: Kanlar içinde kalan yaşlı adam çığlık atınca komşular yardıma koştu. Kopan parmakla hastaneye kaldırılan Bozdağ'ın parmağı yerine dikildi. Ancak operasyon başarılı olmadı. Kangren riski nedeniyle ampute edildi.
1: Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Bunu ne için yaptığını ben de anlamadım.
0: Saldırgan komşu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın kendi kadar mağdurun sözleri de herkesi şaşırttı.
1: Ben onu çok severdim. O da beni severdi.
2: Bursa'da bir markette kalp krizi geçiren müşteriyi tesadüfen orada olan bir jandarma kurtardı. Dakikalarca kalp masajı uygulandı. Zamanla yarış an be an kameralara da yansıdı.
3: Markette alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi. Ölümle burun buruna gelen adamı jandarma kurtardı. Görüntüdeki bu adam markette alışverişini yaptı. Kasada yaptığı ödemenin ardından bir anda kalbi sıkıştı, yere yığıldı. Kahraman jandarma personeli tesadüfen oradaydı. Adamı hayata döndürmek için kolları sıvadı. Ve zamanla yarış başladı. Jandarma personeli ter dökerek talihsiz adama dakikalarca kalp masajı uyguladı. Ölüm kalım yarışı an be an marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma personelinin çabası sonuç verdi. Kalp krizi geçiren müşteri hayata döndü. Markettekiler de derin bir oh çekti. Çok geçmeden sağlık ekipleri gönderildi. Ölümden dönen adam hastaneye kaldırıldı.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki yaşlı adam arasında kavga çıktı. Bu kez yaşlılar kavga etti, gençler araya girdi.
4: Yok yok, şey yapmasın.
5: Ork saldırdı bana.
6: Abi dur, oturun bir dakika, oturun. Dur, polisi çağırın.
7: Niye vuruyorsun?
5: Çünkü ben ork
7: saldırdım. Bak, yaradan. Ne zaman saldırdım ya ork şu?
3: İki yaşlı adam birbirine girdi.
5: Kaç oldu ben ork saldırdım?
7: Ne zaman saldırdım ben ya ork şu?
5: Ork saldırdı bana. Kaç oldu bu ork saldırıyor bana? Kaç oldu, kaç?
3: Aralarında bir süredir gerilim vardı. Bir kafede karşılaştılar, gerilim yine tırmandı.
4: Yok yok, şey yapmasın.
5: Ork saldırdı bana.
6: Abi dur, oturun bir dakika, oturun.
3: İki yaşlı adam yumruk yumruğa kavga etti.
8: Ne vuruyorsun adamı?
5: Ya kaç defa saldırdı o bana?
6: Ya bilemezsin.
5: Kaçıncı ya, ben onu mahkemeye bile vermişim.
6: Abi olabilir.
3: Biri kanlar içinde kaldı, yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
5: Adam tutmuş getirmiş kahvede beni mi öldürecek? Ben de gördüm, al sana adam. Hayır, sen adam tut getir beni de öldürecek.
6: Abi dur, oturun bir dakika.
2: Marmaris'te bir cinayetin sır perdesi 3 yıl sonra aralandı. Kaza denilen faili meçhul dosyadan cinayet çıktı. En azından profesyonel katil demezler şeklindeki konuşmalar dinlemeye takıldı. Telefon görüşmeleri sır perdesini araladı.
9: Faili meçhul bazı dosyalar, her dosya değil. Bunlar arkadaşlarımız, inceleyecekler.
10: Kaza denildi, dosya kapatıldı. Ama yaşananlar kaza değil, bir cinayetti.
11: Takvimler 28 Mart 2023'ü gösteriyordu. Marmaris'te yaşayan Abdullah Uslu eşi ve komşularıyla beraber evinde oturuyordu. İddiaya göre Abdullah Uslu alkollüydü.
12: Ya bırak telefonu.
13: Yok.
14: İyi davran telefonu.
11: Aralarında maktulün eşi Suna Uslu'nun da bulunduğu şüphelilerin ifadesine göre Abdullah Uslu silahı beline takarken yere düşürmüştü. Silah kazara ateşlenmiş ve çıkan mermi Uslu'nun başına isabet etmişti.
15: Vurdum acılar, şöyle bir baktım. Sonra dedim, o da düştü.
10: Uslu'nun ölümü hakkında takipsizlik kararı verilmişti ama kızı itiraz etti. Dosya tekrar açıldı.
11: Şüphelilerin ifadelerinde çelişkiler vardı. Kriminal raporundaysa silahın yere düşüp kendi kendine ateş almasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bu sayede silah yere düşüp patladı yalanı da çürümüş oldu.
10: Dosya cinayet soruşturmasına döndü.

0: Soruşturmada Abdullah Uslu'nun komşuları Yüksel Kartal ile Hanife Ayaydın arasındaki telefon görüşmesi aralarında bir çıkar ilişkisi olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.
1: En azından profesyonel katil demezler şeklindeki konuşmalar dinlemeye takıldı. Maktulün eşinin yeni ifadesi dosyanın seyrini değiştirdi. Komşuları tarafından yaşananların üstünü kapatması istenmişti. İfadesinde boğuşma yaşandığını da itiraf etti.
0: Ve yeniden açılan dosyada maktul Abdullah Uslu'nun eşi ve komşuları gözaltına alındı. Eşi Suna Uslu ve onu yönlendiren Hanife Ayaydın tutuklandı.
1: Yani ölüm bir kaza değil, planlanmış bir cinayetti.
2: Bu kaçıncı otopark kavgası haberi olacak sizlere aktardığımız, sayamıyoruz. Adres bu kez Bursa. Kavga nedeni park yeri anlaşmazlığı, saldırı anları kameralarda.
3: Otopark kavgasında yumruklar konuştu. Sürücüye işte böyle saldırdı.
4: Abi hop.
5: Abi saldırıyor, bana saldırıyor, çabuk git.
4: Abi ne yap?
6: Savcılığa mı gideyim, nereye gideyim söyle bakayım.
4: O sen bilirsin.
6: Ha, söyle, az önce söylüyordun ya, git. Savcılığa git, polise git.
4: Nereye gidiyorsa git kardeşim.
3: İki sürücü park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sürücülerden biri diğer sürücüye saldırdı.
4: Abi hop.
5: Abi saldırıyor, bana saldırıyor.
3: Aracın kapısını açmaya çalıştı. Başaramayınca açık olan camdan yumruk attı.
4: Abi hop.
5: Abi saldırıyor, bana saldırıyor, çabuk git.
4: Abi ne yap?
3: Ardından tehditler yağdırdı.
4: Telefonu değindi delirdi.
6: Hadi hadi söyle.
4: Ne ben senin
6: karımın yanında küfür ettin mi?
4: Etmedim.
6: Ya şimdi nasıl çeviriyorsun kendini?
4: Sen şuraya bir git, geleyim ben.
2: Altın piyasasındaki son duruma bakacağız şimdi. İki gün önce dip fiyatları gören altın, Trump konuşunca yeniden yükselişe geçti. Bir günde %2 değer kazandı.
7: Altında şu anda bir artış söz konusu.
8: Dün mesela 24 er gram altına 6650'ye kadar satışımız varken şu anda 6850'yi görmüş durumdayız.
3: Savaşla ilgili her açıklama altına yansıyor. Ateşkese yeşil ışık, petrol fiyatlarını düşürdü. Altın fiyatları ivme kazandı.
8: Güne %2 artışla başladık.
7: Petrolü biraz geriletti fiyat. Altında biraz yükseliş söz konusu.
9: Altın bir günde 150 lira arttı. Yatırımcı sabah saatlerinde panik alımlarına başladı.
8: Vatandaşımıza ufak bir panik oldu.
7: Pazartesiden bu yana aşağı yukarı %3'lük bir artış söz konusu. Yani kabaca 200-250 TL gram altına bir artış var.
9: ABD Başkanı Donald Trump barışa yeşil ışık yaktı. Altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta başından bu yana %3 değer kazandı.
8: Olumlu gelişmeler olursa savaşla alakalı altının da anında yükseleceği belli.
2: Eskişehir'de bir arkadaşıyla IBAN'ını paylaşan baba oğlun hayatı karardı. Haklarında onlarca dava açıldı, 400 bin lira borç çıktı. En sonunda baba oğul aynı koğuşta hapis dahi yattı.
10: Bunlar beraat aldığım dosyalar, mahkemeye sunduğum deliller, denetimdeki kağıtlarım.
11: 700 TL de vardı, 88 bin lira da var. 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatma.
12: Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü. Haklarında 20'den fazla suç dosyası açılan baba oğul aynı cezaevinde yattı.
13: Ne gerekiyor gerçekten? Evin yeri tuttu, ev verecek imkanı yok.
12: İş arkadaşına inanıp IBAN'ını paylaşan AÜ'nün o günden sonra başı beladan kurtulmadı.
11: Hesabımızda bloke var. Hesabımıza gelecek para bize verir misin dediğinde hiçbir menfaat elde etmeden çekip verdik.
12: Baba oğul hesaplarına gelen paralara dokunmadan arkadaşına verdi. Bir süre sonra haklarında dolandırıcılıktan onlarca dava açıldı.
14: Eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız, oğlundan en son sana geliriz dediler.
11: Şu an nereden baksanız 15 yıl yatma ihtimalim var.
12: Toplamda 2,5 yıl cezaevinde kalan baba oğul bu sürecin bir yılında aynı koğuştaydı.
11: 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatma.
12: En sonunda ses kayıtlarından suçsuz olduğunu ispatlayan baba oğul tahliye oldu. Ancak haklarında hala onlarca dosya var.
11: Çok davaya girdim. Mesela bu ay benim 5 tane mahkemem var. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
2: Güzelleşme merakı bir kadının daha estetik hayalini felakete dönüştürdü. Ankara'da yaşayan 57 yaşındaki kadın 50 bin lirasıyla felç oldu. Ağzı yamulan kadın, uyurken gözümü dahi kapatamıyorum, beni bu hale sokan herkesten şikayetçiyim diyerek isyan etti.

0: mavi olmuş.
1: İlk 10 dakikada yüz eski haline geliyor.
2: Gördüğü tek fark geçirdiği yüz felciydi. Güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü.
1: Sonra belli olacak. Yüzüm, gözüm kapanmıyor gece uyurken.
2: Ankara'da 57 yaşındaki Serap Kopar yüzündeki kırışıklıklardan rahatsızdı. İnternette gördüğü güzellik merkezine güvendi. İddiaya göre merkez çalışanları önce 75 bin lira istedi. Pazarlık yapıldı. Fiyat 50 bine düştü.
1: Siz dedi sakin olun, ben gereken kolaylığı yapacağım. Sağlık Bakanlığı'nın size tanıdığı sağlık fonu var dedi.
2: Çalışanlar faizsiz taksit yapacağız diyerek telefonunu istedi.
1: Telefonumu kaptı. Bir durun dedi, ben dedi bakayım.
2: Karttan 50 bin lira çekildi. Ama iddiaya göre asıl şok daha yeni başlıyordu. Yüzüne krem sürüldü.
1: Yüzüm uyuşmadı dedim.
2: Ancak kimse onu dinlemedi.
1: O kadar çok yerden iğneyle girdiler ki hani canımın çok yaktılar.
2: İşlem sonrası aynaya baktığında kötü durumdaydı. Ama ona normal dediler. Günler sonra ise baş ağrıları, denge kaybı başladı.
1: Ağzım yamuldu. Yüz aşağı aktı. Her yerde dolgular var.
2: Doktorlar yüz felci teşhisi koydu. Şimdi aylarca fizik tedavi görecek.
1: Yüzüm, gözüm kapanmıyor gece uyurken.
2: İddiaya göre skandal bununla da sınırlı değildi. 50 bin liralık ödemenin bir kuyumcuya ait post cihazından çekildiği ortaya çıktı.
1: Bir kuyumcudan çekmişler.
2: Üstelik para bu kez de bir mobilyacı hesabından geri gönderildi.
1: Bunu da bir mobilyacıdan çekmişler.
2: Şimdi hukuk mücadelesi başlattı Serap Kopar.
1: Bunu yaşatanların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
3: Bir tıkla hayatımızı kabusa çeviren linklerle vatandaşın başı belada. Amasya'da yaşayan 66 yaşındaki kadın sanal medyada tıkladığı link sonrası dolandırıcıların hedefi oldu. Yaşlı kadın banka güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
4: Tam da böyle oldu. Tıkladığı linkin ardından dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
5: Teyze herhangi bir emesinde bir şey atmadım.
4: Yok. 66 yaşındaki Sevgül B. sanal medyada karşısına çıkan linke tıkladı. Kısa süre sonra dolandırıcılar telefonunu aradı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.
5: Sen bana isminle söyler misin beyefendi? Şu an diyor ki herhangi bir başvurum yok benim diyor.
4: Ve 66 yaşındaki kadına emeklilere ikramiye veriyoruz diye kandırdı. Ama yaşlı kadın şüphelendi, bankaya gitti.
5: Sizin şubenize mi gelmiş başvurmuş? İnternetten mi başvurmuş?
4: Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
5: Talebiniz ne Sevgi Hanım'dan?
3: Dokuz günlük bayram tatili müjdesi milyonlarca çalışanı mutlu etti. Peki bu tatil tüm çalışanları kapsıyor mu? Özel sektör çalışanları kaç gün izin kullanabilecek? Ücretlendirmesi nasıl olacak? İşte tüm detaylar.
6: Gayet güzel. Hepimiz için gayet güzel.
7: Çok mutluyum.
8: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bayram izinlerindeydi. 9 günlük bayram tatili müjdesi çalışanları sevindirdi. Detayları da merak edildi. Peki bu tatil kimleri kapsıyor?
9: Memurları kapsıyordur. Özel sektörü sanmıyorum.
10: Tatil de lazım. Günümüzde tatil de lazım.
11: 9 gün her konuda değerlendirilebilir.
12: Ancak 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamayacak. Onların tatili 26 Mayıs Salı günü öğlen başlarken 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.
13: Bence yetmez. Herkes eşit olmalı.
11: Zaten genelde olmayan günleri senelik izinden düşüp kullandırıyorlar.
12: Peki 5,5 günlük izinden memnun olmayan çalışanlar ne yapabilir? İşte bu noktadaysa idari izinler devreye giriyor. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde toplamda 1,5

0: basıldı. Adrese baskın düzenlendi. Eve giren ekipler dikkatliydi. Banyodaki gizli bölme hemen fark edildi. İçinden çıkan FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. Delikten çıkan FETÖ firarisi cezaevine gönderildi.
1: Bursa'da içtiği tütün ürünlerinin izmaritini aracında biriktiren maganda. Bir güzel hepsini yere döktü. Çevreyi kirleten magandayı zabıta ekipleri suçüstü yakaladı. İşte sonrasında yaşananlar.
2: Park etti. Park ettikten sonra bütün külünü kapısından aşağıya boşalt. Bakın görüyorsunuz bu vatandaşımız aracından biriktirdiği küllerin hepsini yere dök. O hoş bir davranış mı abi?
3: Çevreyi kirletti, suçüstü yakalandı. Önce temizledi, sonra ceza yedi.
4: Değil de yanlış oldu yani.
2: Yanlışlıkla dökmedin. Az önce ben yanından geçtim. Burada bilerek kasıtlı olarak döktün.
3: Bir maganda aracında içtiği tütün ürünlerinin izmaritini biriktirdi. Hepsini yola fırlattı.
2: Aracı park etti. Bütün külünü kapısından aşağıya boşalttı.
3: Zabıta ekiplerine suçüstü yakalandı.
2: Bakın görüyorsunuz bu vatandaşımız aracından biriktirdiği küllerin hepsini yere döktü.
3: Zabıta ekipleri sürücüyü uyardı. İzmaritleri yerden toplattı. Ardından da sürücüye ceza yazdı.
5: Ben de böyle yanlış yere mi park etmişim? Çünkü çizgin bu tarafındayız.
2: Yok abi çizgi değil. Konumuz çizgi değil. Konumuz çevre kirliliği.
1: Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda. Bugün çok çarpıcı bir gelişme yaşandı ve Aziz Yıldırım resmen başkan adaylığını açıkladı.
6: Gidersiniz haberiniz olsun.
7: Tarih 2018. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına işte böyle veda etmişti.
6: Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor.
7: 8 sene geçti. Fenerbahçe istediği başarıyı elde edemedi.
6: Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik.
7: Saadettin Saran yönetimi de istenilen sonucu alamayınca olağanüstü kongre kararı alındı.
8: Sezon sonuna kadar sizlere verdiğim sözü tutmak ve bu sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevimdir.
7: Gözler Aziz Yıldırım'daydı. Adaylığı merak ediliyordu ve Yıldırım kararını verdi.
6: Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben.
7: Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı. Diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı Yıldırım. Tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum dedi.
6: Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum.
7: Ve Yıldırım'ın çağrısı karşılık buldu. Başkan adaylarından Barış Göktürk adaylıktan çekildi.
1: Arjantin'den Afrika'ya giden yolcu gemisi Hanta virüsü nedeniyle karantinaya alındı. Sanal medya fenomeni Ruhi Çenet, o gemide ben de vardım dedi. Yaşadıklarını bakın nasıl anlattı.
7: Yolcularımızdan birisini maalesef dün gece kaybettik.
0: Karantinaya alınan gemiye bindiğini söyledi. Çok ucuz kurtuldum diyerek yaşadıklarını anlattı.
9: Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada.
0: Ruhi Çenet sanal medya için çektiği sıra dışı videolarla tanınıyor.
10: Büyüleyici güzelliğiyle bizi içine çeken doğa adeta sanki bize burada tuzak kuruyor. Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet.
0: Hanta virüsü nedeniyle karantinaya alınan gemide o da vardı.
9: Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim.
0: Belki de farkında olmadan hayatının en doğru kararını vermişti. Çünkü
9: gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü. Ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hanta virüsü olduğu açığa çıktı.
0: Çenet'in sağlık durumu iyi ancak yaşadıklarını unutamıyor.
9: Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada.
1: Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından mirası mahkemelik olmuştu. Yapımcının tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan servetin reddi için dava açtı.
11: 82 Türkiye ÖSS birincisi
12: canımız. Yani okuduğumuz kitaplar bu binaya sığmaz.
13: Dolunay, dolunay, her gece dolunay.
0: Mirası mahkemelik oldu. Kızı reddi miras davası açtı.
14: O zaman evliydim ve çocuğum vardı ve ben televizyona çıkıp bu yasak ilişkimi kendime ifşalamıştım.
0: 90'lı yılların en önemli magazin figürü ve sivri dilli yapımcılarından biriydi.
14: Seda Sayan da ertesi gün bir ödül töreninde geldi çaltasıyla beni dövdü.
15: Dövdüm, bayağı dövdüm. Güzel dövdüm.
0: Geçtiğimiz Mart ayında 16. kattaki evinin balkonundan atlayarak

0: 61 yaşında yaşamına son verdi Erol Köse.
1: Hakkımızı helal edelim. Ya kötüyüm. Herhalde her şey olabilir. Allah korusun.
0: Hayatını kaybetmeden 3 ay önce avukatına gönderdiği ses kaydında kızından helallik istemişti.
2: Ölmeden bir hafta önce telefonu ses kaydı attı. Hakkını helal et kızım, hastayım dedi.
0: Ancak tek mirasçısı olan kızı Dijan Nazlan Köse'den beklenmedik bir hamle geldi. Babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle mirasın reddi davası açtı.
3: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Kar gitmek, yaz gelmek bilmiyor. Türkiye Mayıs ayında karla, sağanakla, fırtınayla sınanıyor.
4: Kar Mayıs ayında sürprizlere doymadı. Osmaniye'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı.
5: Şükür ne kendine ne de hayvanlarında herhangi bir sıkıntı yoktur. Osmaniye Üreyizler Dairesi'ne teşekkür ediyoruz.
4: Isparta'da yaylada çobanlar mahsur kaldı.
6: Arkadaşlar, traktörün biri şu anda battı. Bunu tekrar traktörü kurtarmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun.
4: Çobanlar ve hayvanları kurtarmak hiç kolay olmadı. 30 saatin ardından çobanlar ve hayvanları kurtarıldı.
7: Allah'a şükür şu anda çobanlarımıza ulaştık. Başlamadım. Hayvanlarımıza ulaştık. Az bir zararla atlattık.
4: Süper Hücre'nin vurduğu Gaziantep'te evi yıkıldı. O silah sesi sandı.
8: Masalah sıktılar dedim. Çağırayım bakayım, kimse yok. Ev gitti.
4: Enkazın arasında her şeyi kaldı.
8: Her şeyin içinde kaldı. Ne yatak var, ne şu var. Ne diyeyim yavrum, işte böyle oldu. Ne diyeyim ben, nasıl edeyim?
4: Kulübenin yanına sığındı. Süper Hücre'den kaçmaya çalıştı. Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kameraya işte böyle yansıdı. Süper Hücre'nin ortaya yeni çıkan görüntüleri ise korkuttu. Fırtına bir okulda taş üstünde taş bırakmadı. Sahanın telleri de, okulun içi de fırtınadan nasibini aldı. Gün ağarınca çatının da uçtu ortaya çıktı. Hatay'da ise sadece 10 dakika yağan dolu hasatları mahvetti. 6 bin dönüm arazi zarar gördü.
9: Bunun iflah olma şansı sıfır.
10: Çay biçer gibi biçer.
9: Tabii.
4: Bir dolu yağışı da Erzincan'daydı.
11: Abi Viyana'da mısın sen? Neredesin ya?
12: Burası Venedik.
11: Venedik ha, pardon Venedik.
12: Kayıktan geziyoruz.
4: Bu görüntülerse Sakarya'dan. Sağanak yolları göle çevirince vatandaş evine kayıkla gitme çözümü buldu.
12: Ne gidiyorum, geziyorlar. Bir dakika, ben hemen gidelim. Atla.
11: Abi benim tekne su aldı ya.
12: Değil mi?
11: Dur. Beni de getir.
3: Bursa'da ekipler sahte doktorların peşine düştü. Evlerini kliniğe çeviren sözde doktorlar eş zamanlı operasyonla yakalandı. İşte operasyon anları.
13: Evleri kliniğe çevirdiler, vatandaşın sağlığıyla oynadılar. Sahte doktorlar yakalandı. Operasyonun adresi Bursa. Kendilerini doktor olarak tanıttılar. İçlerinde sözde kadın doğum uzmanı, diş hekimi, hatta iç hastalıkları uzmanı bile vardı. Şüpheliler polislerin radarına girdi. Teknik ve fiziki takip 3 ay sürdü. 57 kişinin bilgisi alındı. Operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlaçlar, ekipmanlar, içerisi gerçek bir klinikten farksızdı. Kliniğe çevirdikleri evlerinde yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı. Sahte doktor çetesi çökertildi.
3: Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Adana'da hastane kantininde boğazına şeker kaçan minik çocuğu hemşire hayata döndürdü. İşte yaşananlar.
14: Bir amca gelmiş, kızıma şeker vermiş. O da şekerleri çok sevdiği için hemen almış.
13: İşte o şeker boğazına kaçtı. Küçük kız nefessiz kaldı. Kahraman hemşire küçük kıza nefes oldu.
15: Onun iyi olması bizim için en büyük mutluluk.
13: Annesi poliklinikte sıra beklerken 4 yaşındaki Minagül anneannesiyle kantindeydi. Yaşlı bir adamın verdiği şeker küçük kızın boğazına kaçtı.
15: Hasta ve yakını bize doğru koştular. Çocuğun yüz ifadesinden solunum sıkıntısı yaşadığı belliydi.
13: Hemşire Melek Bulut kanlıydı. Hemen hemlik manevrası uyguladı.
15: Biz de bildiğimiz işi yaptık. Herkese lazım olacak, herkes bilsin.
13: 4 yaşındaki Mina tekrar nefes almaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

0: 13 yıllık hemşire Melek Bulut'a teşekkür belgesi verildi.
1: Bu hareketi herkesin öğrenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
2: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Gelecek günlerde meclise sunulacak kanun teklifiyle okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. İşte meclise sunulacak yeni kanun taslağının detayları.
0: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Ekmeklere vitamin zorunluluğu, ambalajlı ürünlere renkli uyarı sistemi getiriliyor.
3: Hükümet çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için düğmeye bastı. Yeni kanun taslağına göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik buğday unları vitamin ve minerallerle güçlendirilecek.
0: Bu sayede genel beslenme kalitesi artırılacak ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilecek. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği ürünler yer alacak.
3: Üzerinde okul gıdası logosu bulunmayan hiçbir paketli ürün okul sınırları içerisinde satılmayacak.
0: Ayrıca taslak sadece okul kantinleriyle sınırlı değil, ambalajlara renkli uyarı sistemi gelecek.
3: Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini belirten renkli uyarılar yer alacak. Bu sayede sağlıklı ve sağlıksız ürünlerin arasındaki fark tek bir bakışla anlaşılabilecek.
0: Unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin lira, ambalaja uyarı ibaresi yerleştirmeyene de 200 bin lira ceza uygulanacak.
2: İstanbul'da yetkili bayiden bir yıl önce 0 kilometre araç satın alan adam aracı satmak isterken büyük şok yaşadı. Ekspertiz incelemesinde aracında söktak işlemi ve boya tespit edildi. İşte detayları.
4: Aracın kapısının söktak olduğu ve boyalı olduğu söyleniyor ekspertiz tarafından. Arabaya binmek de istemiyorum.
0: Sıfır diye aldı, araç boyalı çıktı.
4: Ekspertizden çıkan raporu gördüğümde şok oldum. Şoför kapısının söktak olduğu ve boyalı olduğu söylendi.
0: Engin Siyah İstanbul'da yetkili bayiden 01 araç almıştı.
4: Yaklaşık bir yıl iki ay gibi bir süre geçti. Ondan sonra arabayı satmaya karar verdim.
0: Aracını satmak isteyince ekspertiz raporuyla şoke oldu.
4: Sonrasında aracı satın aldığım bayiyle irtibata geçtim. Aracın kapısının söktak olduğu ve boyalı olduğu söyleniyor ekspertiz tarafından.
0: Bu sefer de firmanın genel merkeziyle görüştü.
4: Genel merkezde görüştüm. Kapıda da yapılan işlemin normal olduğu, ayar yapmak için böyle bir müdahalede bulunulduğu söylendi.
0: Genel merkez bunların bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
4: İkinci raporu aldım. Benim herhangi bir mağduriyetimin söz konusu olmadığını, herhangi bir değer kaybımın olmadığını söylediler.
2: Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ta ABD tarihinin en büyük yangınlarından biri yaşanmıştı. Melekler şehrinin kundakçısı olarak yargılanan 29 yaşındaki bir gencin zenginlere olan nefretinden dolayı yangın çıkardığı düşünülüyor.
0: İddiaya göre zenginlere kızgındı. Nefreti 7000 binayı yaktı. Tarih 7 Ocak 2025, yer Los Angeles. ABD tarihinin en büyük yangını aylarca kontrol altına alınamadı. Binlerce hektarlık ormanlık alan 7 bin ev ve iş yeri kül oldu. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht yangından sorumlu tutulan kişiydi. Hala tutuklu olarak yargılanıyor. O suçlamaları kabul etmedi ancak ifadeleri çelişkiliydi. Dünyaya kızgın olduğunu söyledi, zenginlerden nefret ettiğini ifade etti. Los Angeles, ABD'li zenginlerin yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Yetkililer genç adamın zenginlere olan nefretinden yangın çıkardığını düşünüyor. Dava ise devam ediyor.
2: Şimdi sizleri Mersin'e alışılagelmişin çok dışında görenleri hem şaşırtan hem de kahkahaya boğan bir düğün törenine götürüyoruz. Düğünlerde takı merasimi denince akla altın gelir, döviz gelir ama Mersin'in Silifke ilçesinde bu gelenek adeta vites değiştirdi.
5: Arkadaşlarına bu güzel hediyeleri, bu duyarlı hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir giriş yapıyoruz bugün. Farklı bir takı merasimiyle başlıyoruz.
0: Gerçekten farklı oldu. Düğün değil, sanki otosanayi dedirtti. Mersin'de takı merasimi ezber bozdu. Çeyrek altın bekleyenler gözlerine inanamadı. Sahneye lastikler, motor yağları çıktı.
5: Evet, Davut Bey'in arkadaşlarına...

0: Burası Mersin Silifke. Ali Rıza ve Zübeyde çifte evet dedi. Olanlar ondan sonra oldu.
1: Ve motor ya. Motor yakmasın değil mi? Evet.
0: Takı merasimi başladı. Kapıdan girenleri görenlerin ağzı açık kaldı. Ne altın ne döviz. Damadın arkadaşları piste tam 4 adet sıfır lastikle daldı.
1: 4 adet lastikle başlıyoruz.
0: Yetmedi. Bir de motor yağlarını damadın boynuna astılar.
1: 4 adet lastik ve motor yağ.
0: Düğün salonu bir anda bakım servisine döndü.
1: Davut Bey'in arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve ilginç takı töreninin ardından düğün olması gerektiği gibi devam etti.
2: Yine TikTok, yine bir rezalet. Kocaeli'de bir kadın eşinin kendisini dövdüğünü söyleyerek canlı yayın açtı. Çok geçmeden ortaya çıkan gerçekse bu kadarına da pes dedirtti.
3: Eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Kendisini izleyenlerden yardım istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
4: Kaçtı, annemle kaçtı.
3: Kocaeli Darıca'da yaşayan Hazan isimli bir kadın TikTok'tan canlı yayın açtı. Eli yüzü kanlar içindeydi. Kocasının dövdüğünü söyledi. İnsanlardan yardım istedi.
4: Kaçtı, annemle kaçtı.
3: Polis harekete geçti. Genç kadının yardımına gitti.
4: O derim.
3: Ancak kadının daha çok izlenme uğruna yalan söylediği, hatta kendi kendine zarar verdiği ortaya çıktı. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi.
2: Level C5 lakabıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, tatil için gittiği Amsterdam'da hırsızların hedefi oldu.
3: Aracının camını kırdılar, dizüstü bilgisayarını çaldılar.
5: Arkadaşlar, Amsterdam'da arabanın camını patlatmışlar gece.
3: Çıkardığı Hav Hav şarkısıyla son dönemin en çok eleştirilen isimlerinden biriydi Level C5. Bu kez de hırsızlık haberiyle gündeme geldi.
5: İçinde laptopum var, mavi beyaz çanta. Bulanlar lütfen arasın beni.
3: Tatil için gittiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hırsızların hedefi oldu. Aracının camını kırıp dizüstü bilgisayarını çaldılar. Şaşkına dönen rapçi video çekerek yaşadıklarını anlattı.
5: Arkadaşlar, Amsterdam'da arabanın camını patlatmışlar gece. Onlar arkadan avlarlar.
2: Efendim şimdi kısa bir reklama ihtiyacımız var. Reklamların ardından sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Hayırlı olsun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Nöbetsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
3: Herkes gibi.
2: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
2: Kuaförler.
4: Ne kadar borcumuz?
5: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanları mı? Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
6: Ne istersen Neon 1.
7: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut.

0: vermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: değilse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Yataş, Paşabahçe ve Ar Yıldız ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: Bu da hala peşimde.
1: Oğlum.
2: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Bahar'ın müjdecisi Hıdrellez yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Sokaklarda, meydanlarda toplandılar, gönüllerince eğlendiler. Dileği olanlarsa yazdıkları kağıtları suyla buluşturmak için sahillere akın etti.
7: Dilekler dilendi.
8: Dileğimizi diledik ilk önce. Bayağı bir dileğimiz oldu yani.
7: Halaylar çekildi. İstanbul bahçeli evlerde Hıdrellez coşkusu kameralara böyle yansıdı.
9: Dileğin dilek olsun.
7: Bu görüntülerde Balıkesir'den Bahar'ın müjdecisi Hıdrellez Edremit'te işte böyle karşılandı. Ateşin üzerinden atladılar. Roman havasında oynadılar. Edirne'de ise kakava şenlikleri vardı. Bir araya gelen binlerce kişi Bahar'ın müjdecisi olan Hıdrellez'i karşıladı. Vatandaşlar Tunca Nehri kıyısına akın etti. Dileklerini işte böyle suya bıraktı. Gecenin sonunda sahne alan Tarık Mengüç'le coşku zirveye ulaştı. Antalya'da da dilekler günün ilk ışıklarıyla birlikte denizle buluştu.
8: Dileklerimi tuttum, heyecanlıyım. Umarım gerçekleşir.
7: Teknelerle açılanlar da vardı. Dileklerini mavi sulara bıraktılar.
10: Şafak'ta buraya saat 4'te başlıyoruz toplanmaya. Çünkü o atmosferi hepimiz hissetmek istiyoruz.
7: Hatay'da da dilekler suya değil toprağa bırakıldı.
11: Bugün dileklerimizi toprağa emanet ettik. Bütün dileklerin kabul olması dileğimle.
7: Gül ağacının altına dileklerini gömenler soluğu Hazreti Hızır Türbesi'nde aldı.
12: Hıdrellez gününde vatandaşlarımız Hazreti Hızır Türbesi'ne girip dualarını ediyor.
7: Bilecik'te dileği olanlar eline taş aldı, hayallerini toprağa işte böyle kazıdı. Kimi ev çizdi, kimi de araba.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk Mutfağı Haftası bu yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Bu yılın teması ise bir sofrada miras olacak.
13: Dünyanın şifalı reçetelerimize çok ihtiyacı var.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl Türk Mutfağı Haftası düzenleniyor. Bu yılın teması da belli oldu. Bir sofrada miras.
13: Bu girişimin Türk mutfağını dünyaya tanıtmak üzere nice yeni projeye ilham kaynağı olacağını umut ediyorum.
14: 5. kez düzenlenecek Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Türk şeflerle dünya şefleri bir araya gelecek. Eşsiz Türk lezzetleri dünyaya açılacak. Keşkek, dolma, mantı ve helva bu lezzetler öne çıkacak. Keşkek imece ruhunu, mantı göç ve yolculuğu, helva dayanışmayı, dolma mutfak dilindeki çeşitliliği temsil edecek.
6: Efendim bu haberimizle ana haberimizi bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
17: Zaman kaybetmek yok.
18: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi, kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Antrenman nasıl gidiyor?
1: Vaktin var mı yok mu?
0: Bence o ayakta.
1: Bugün okulu yok mu?
0: Hayır, bugün cumartesi.
1: Cumartesileri okul yok mu yani?
0: 1953'ten beri yok.
1: 1953'ü çok severim. İyi de o.
0: Babana merhaba demeyecek misin?
1: Merhaba.
2: Merhaba baba.
1: Elinde ne var? Şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
1: Hı hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
0: Tüm hafta senin için çizdi.
1: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
1: Jack.
2: Baba buradayım.
1: Neredesin?
0: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Tam burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Bills Recovery'den Sheila. Vadesi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astsubayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat Asubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz Asubay. Teste, stanozorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi asubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim, ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... Kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu Özel Harekat Kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdi. Sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.

0: James.
1: Bir şey söylemene
0: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar suçu için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi evet. Seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu? Hı-hı. Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar. Teste... Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural uydurmadılar.
1: Kimseyi senelerdir teste sokmadılar
0: demiştim.
1: Kimseyi
0: senelerdir teste sokmadılar ama bu yasal. Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme?
0: Evet. Nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben Executive Prodüksiyon'dan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve Enerji Departmanı'ndan arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: O uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben.
0: Bu Mason'ın Susan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben babam değilim.

0: bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: Adam uykusunda öldü.
1: Ailesi tam ödeme alacak mı?
0: Evet, tam ödeme.
1: Güzel, evet.
0: Akşam yemeğine gelsene.
1: Olmaz.
0: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
1: Defol git.
0: Sen defol.
1: Hey, nasıl
2: seni gidiyor? Görmek güzel, burada olmana sevindim.
1: Seni de öyle. Evet. Güzel.
0: Hadi.
1: Bir eviniz var.
0: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
1: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
1: White Sox, evet. Takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
1: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kedi. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
1: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
1: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
1: İyi atıştı.
0: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
5: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban
1: mı? Aslında baban benim üstüm, yani şey.
0: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
0: ama
3: anladım.
0: Biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
0: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
1: Hayır. Evet.
0: Bir keresinde bardan çıkardı.
1: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu
3: hayal
1: kadar kırıklı. Erken söylememeliydim.
0: Hayır James. Dostum Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
1: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
0: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
1: İyi. Evet, iyi.
0: Güzel.
1: Ya sen?
0: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin, ne oldu?
1: Gelecekten beklentin ne?
0: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
1: İşleri yoluna koymalı.
0: Terapi diye bir şey var.
1: Olmaz, terapi önüme zarar verir. Olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: Çok güzel, çok güzel. İyi maaş hak ediyorsun.
1: Bankada sürekli peşimde
0: harika,
1: dolaşıyor.
0: Harika, kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
1: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
0: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
1: Ne kadar?
0: 350.
1: Beni sokabilir misin?
0: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
1: Git
0: senin.
1: Başımdan. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
0: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
1: Ben varım.
0: İstediğin bu mu yani?
1: İstediğim bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
0: Önereceğim seni.
1: Olur.
0: Peki. Toplantı yaparız.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Mor Cherokee domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydık. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
4: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
3: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
4: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
3: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksektir. Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
4: Ne kadar sürecek?
3: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
4: Evet. Tabii ki.
3: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada Brian ve Jack de tabii.
4: Bununla ne ilgisi var ki?
3: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
4: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neden telefonun kapalıydı?
1: Artık bir işim var.
0: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü, Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

0: Uyan bakalım, yumurta pastırma hazır. Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet, işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Efendim, efendim. Lütfen yapmayın. Her şey bir yanlış anlaşılma. Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var, lütfen yapmayın. Ailem var, lütfen, hayır, dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum, yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak, dur lütfen. Yapma, dur. Yapma,
1: dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki, ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: Hadi be.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerleyin.

0: T-2 vuruldu.
1: Desteğim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: T-2 indirildi. Koruma ateşi.
3: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu.

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun, hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike, beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
2: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
3: Dört mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım. Karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
2: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
3: 48 saat.
2: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
3: 48.
2: Yakalanmak diye bir şey yok.
3: Öyle bir seçenek yok.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Ben Yüksel. Çekici.

0: yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Kalıcı koku. Made in Man.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
1: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Philips Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips dikey süpürge 9.999, Dreamy robot süpürge 13.999 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksiti yakala.
3: Babanın üzerine ne koysak ki?
4: Domates olabilir mesela.
3: Aa, ya sana sürpriz yapacaktık.
4: Yaptınız da asıl bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyat.

0: Sarı sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Domates 99 lira, salatalık 39 lira 90 kuruş, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
4: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermedi.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcunuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir, Hausgeräte.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Tepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Arnika çay makinesi 1999. Grundig Türk kahvesi makinesi 6299 TL. Üstelik binlerce üründe peşim fiyatına 9 taksiti yakala.
11: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz.

0: Ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
2: Her şeyin bir ideali var.
3: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
4: her işin bir korkması var.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
6: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
5: Süper. Zaten 5G kalitesini...
6: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
5: Onun özellikleri
6: bu
5: de...
6: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
5: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
6: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Çok iyi seçim.
8: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi
0: da.
1: Peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptığım
2: her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Ben Sen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.
1: Gördüm.
0: Anlaşıldı.

0: Kurt iki Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
1: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
2: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
1: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
3: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
1: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun.
2: Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
3: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
2: İsviçre Kredi Bankası.
3: İsviçre Kredi Bankası.
2: Kiralık kasada.
3: Kiralık kasada.
2: Oğluma dokunma. Şş,
3: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
2: Tamam.
3: Babasının eski bir arkadaşı olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
1: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Onun arkadaşı mıydın?
1: Evet.
0: Üzgün müsün?
1: Öyleyim.
0: Ben de.

0: Şey ben...
1: Şşt, kes sesini.
0: Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
2: Soruyu cevapla.
0: Yanis Baston'da doğdu.
2: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
0: Jordan.
2: Arabayı durdur.
0: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: kavga etmemize gerek yok.
1: Çantan nerede?

0: sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusal güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal.
1: Lanet.
0: Tamam. Neredeyse öldürdüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: i̇yiyim
0: tamam
1: dedim.

Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum.

Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilim adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var.

0: H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin.
2: Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. Oradaki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüze yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: 13. Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Amerikalı mısınız?
1: Evet.
0: Güvenli yolculuklar.

0: Cevap ver.
1: Beni vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. Christine'e söylemek için evine gittim. Tıpkı benden istediğin gibi.
0: Rusty dedi ki...
1: Peşimden geldiğini biliyor muydun?
0: Başaramadığını söyledi.
1: Neden bana yalan söyledin?
0: Ne hakkında?
1: Defol karşımdan. Gerçek bir yuva, federasyon, onurlu bir iş.
0: Bilgi hırsızlığıydı. Bunların olmaması gerekirdi.
1: Ama oldu işte. Ve ne uğruna?
0: Ömür boyu maaş uğruna. Oh!
1: Çaldığımız şey bilgi değildi. Siz sersemlerin vazgeçirmek istediği şey bir virüsün tedavisiydi. Böylece milyarlarca insan acı çekecekti. Nasıl bunlara katlanabiliyorsun sen?
0: Ailem ve muhtaç bir oğlum var.
1: Benim ailem farklı mı oğlum? Onların ihtiyaçları?
0: Sıkıntı yok. Karım ve oğluna yüksek ödeme yapılıyor. 4 milyon yani hiçbir eksikleri olmayacak.
1: Ben hariç! Ben!
0: Eve gidemezsin! Burada olduğunu anlar ve elindeki her şeyle peşinden gelir.
1: Birlikte yaptığımız ve geçirdiğimiz onca şeyden sonra senin için yaralandım ben. Ve aldığım şey bu mu yani?

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri de...
3: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
6: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.

0: You in essence made in mad.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
5: her işin bir korkması var.
6: Durun. Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
7: Tepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Arnika çay makinesi 1999. Grundig Türk kahvesi makinesi 6299 TL. Üstelik binlerce üründe peşim fiyatına 9 taksiti yakala.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Trendyol büyük indirim günlerinde. H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
1: İyi faizli kredi fırsatları

0: O abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Domates 99 lira, salatalık 39 lira 90 kuruş, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Philips Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips Dikey Süpürge 9.999, Dreamy Robot Süpürge 13.999 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksiti yakala.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
3: Herkes gibi.
2: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
4: Ne kadar borcunuz?
5: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus.

0: yaz. Abonelik mi? Ne istersen ne 11.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
0: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
5: Setur Yaşam. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık şov.
5: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma. Bavulun.

Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Tepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Arnika çay makinesi 1999. Grundig Türk kahvesi makinesi 6299 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 tane.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Olmadaki... Olmadaki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Günaydın.
1: Size de.
2: Bir tanesi olsun. Hadi hadi.
1: Kartta $1.25 var mı?
0: Bu makine çalışıyor mu?
1: Ne demek makine çalışıyor? Hadi bakalım. 5 çeyreklik. Buradaki insanların acelesi var. Her ne yapacaksan yap.
0: Bayım, bütün param yok.
2: Tuttum seni. Hadi. Hadi.
1: İşte bu kadar. Bak, makine çalışıyormuş.
0: $1.25.
1: Pekala, otur bakalım.
2: Aç şu lanet kapıyı.
3: Bir hafta önce.
4: Bayım, ne söylediğinizi bile bilmiyorum.
3: Ne söylediğimi bilmiyor musun?
4: Hayır efendim, bilmiyorum.
3: İlginç. Çünkü sen ve yanındaki kadın birlikte otoparktaki adamla gayet samimi bir şekilde kameralara yakalandınız. O yüzden tekrar soruyorum. O lanet herif kim ve lanet paramız nerede?
4: Bilmiyorum.
3: Sana güzelce sorabileceğim birçok yöntem var.
4: Bu mu güzelce soruşun? Lanet olsun. Lanet olsun adamım! Ne yapıyorsun? Lanet olsun, ne yapıyorsun?
3: Rahat dur diyorum.
5: Tanrım, lanet olsun, bırak beni.
4: Bebeğim çok üzgünüm.
5: Aman Tanrım, sana ne yaptılar böyle? Onun kim olduğunu bilmiyoruz, pislik herif.
4: Üzgünüm.
3: Pislik herif. Pekala.
5: Hayır.
3: Pislik yapayım Bekle. O zaman.
4: Hayır, öyle demek istemedim. Bekle. Öyle demek istemedim.
6: Derek. Dayak her zaman çözüm değildir. Şu elektronik kötü yanı, bir şeylerin ellerinde yanıp kül olması zevkini verememesi. Özür dilerim. Derek bazen kendini fazla kaptırabiliyor.
4: Bay Poppy sadece...
6: Sözümü bitirmedim. Bir süredir Derek'in akıl hocalığını yapıyorum. Bildiği her şeyi ona ben öğrettim. Kumarhane nasıl işletilir, işler nasıl yürütülür... İşler gerçekten nasıl yürütülür? Ve de en önemlisi, bir hırsız nasıl ayırt edilir? Çünkü bizim mesleğimizde bir numaralı kural, kimsenin senden çalmasına izin verme. Çünkü tek bir kişi bile senden çalarsa, ne kadar az olursa olsun...
3: 10.000 papel.
6: $10.000, acizliğin belirtisidir. Köpek balıklarıyla dolu bir havuza bir damla kan damlatmak gibidir. Savunmanda açılacak koca bir deliktir. İnsanlar aciz olduğunu düşündüklerinde de senin olanı almaya çalışıyorlar. Normalde benden çaldığınızda pişman etmesi için sizi deriye bırakırdım.
5: Hayır, çalmadık ki.
6: Ama şimdi kendi sürpriz partime geç kalmama neden oldunuz. O yüzden şimdi ikinize de paranın nerede olduğunu ve bu fikrin kimin başının altından çıktığını söylemeniz için 10 saniye veriyorum. Yoksa deri ikinizi de öldürecek. $10.000 kaybettim ki bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Neden biliyor musunuz? Bu bir prensip meselesi, para değil.
4: Lütfen.
6: Bu kadar basit işte.
4: Lütfen bırakın bizi.
6: 10.
4: Lanet paranın kim olduğunu bilmiyorum.
6: 8. 7.
4: Lütfen bilmiyorum.
6: 6. 5.
5: Hayır. Bay Pop.
6: 4.
4: Kimin aldığını bilmiyoruz, lütfen.
6: 3.
5: Bay Pop, paramız bizde değil.
4: Lanet olsun.
6: 2.
4: Lanet olsun. Kral Hayley. Lanet Kral Hayley. Candlewood 451'de oturuyor. Hepsi onun başının altından çıktı. Tamam mı?
5: Senin aşağılık pislik. Senin gibi adamın.
4: Lanet olsun.
6: Gördün mü Derek?
4: Hepsi senin
6: fikrin. Dayak her zaman çözüm değildir. Yumurta kapıya dayandığında sen ya da onlar durum yaşandığında insanın kanında var. Doğamız böyle. Nefsi müdafaa. Rahi ve Teresa da olsan, Gandhi de olsan hiçbir şey değişmiyor. Paçanız tutuştuğunda sevdiklerimizden ziyade kendi yaşamımızı seçeriz.
3: Anladım.
4: Artık gidebilir miyim lütfen?
6: Tabii ki gidebilirsin. Derek, ona çıkışı göster.
3: Evet. 30 9 yıl boyunca tek bir tatil, tek bir hastalık izni kullanmadım. Şimdi ise bizi terk ediyor.
7: Sizi çok
8: özledim. Pekala.
9: Sonunu getiremeyeceksen boş numara çekme ahbap.
10: Kartın bu muydu?

0: Bunu nasıl yaptın?
1: Bunu sana söyleyemem. Bu sayede hala sihirli. El çabukluğu dostum. Sen sol elimdeki desteği izlemekle meşgulken sihir sağ elimde dönüyor.
0: Kartlarımı sana vermek istediğimden emin değilim dostum.
1: Biraz izin verir misiniz? Krupiye değişikliği.
2: Güzel bir parti Bay Pop. Siz çok sevilen bir adamsınız.
3: Teşekkür ederim. Her kim mutluluğu parayla satın alamazsın dediyse açıkça belli ki yeterince parası yok.
2: Siz olmasaydınız burası olmazdı. Yokluğunuzun masadaki şansımı değiştireceğini hissediyorum.
3: Endişelenmeyin. Bay Prince Swan'ın masalarının hala şehrin en şanslısı olduğundan emin olacak.
2: Duymak istediğim de buydu.
3: İzninizle. Sizi gördüğüme sevindim.
4: Su ister misin?
3: İyiyim. Bir dakikalığına ofise gitmem gerekiyor.
1: Bay Pop. Bay Pop.
4: Ne var?
1: Onunla konuşmak istiyorum.
4: Bu gece olmaz.

0: Sidney'e ulaştınız. Lütfen adınızı ve numaranızı bırakın. En kısa sürede size geri dönerim.
1: Merhaba Sid, benim. Bu gece seni görmeyi umuyordum. Meşgul olduğunu biliyorum ama mesajı aldığında beni ara, görüşürüz.

0: Bir gelişme var mı?
1: Hayır. Tanrım Luke. Bununla geçen ayın faturasını bile ödeyemem.
0: Elimden geleni yapıyorum Julie. Ne? Ne oldu?
2: Üzgünüm Bay Vaughn. Size oldukça fazla zaman tanıdık. Artık gerçeği kabullenme vakti geldi.
0: Ne yani? Burada elim kolum bağlı oturup küçük kızımı acı çekmesin izleyeyim. Küçük kızımdan bahsediyoruz. Hafta sonuna kadar süre verin, tamam mı? Bana hafta sonuna kadar süre verin lütfen. Cuma'ya kadar her kuruşunu getireceğim.
2: Bay
0: lütfen
2: Vaughn.
0: Dinleyin beni.
2: Bay Vaughn.
0: Her kuruşunu getireceğim. Adını listede tutun. O ameliyatı olacak. Her kuruşunu, her kuruşunu getireceğim lütfen. Lütfen.
2: Cuma'ya kadar Bay Vaughn.
0: Cuma'ya kadar. Hey, burada Prenses Riley ve onun en yakın arkadaşı Maymun'dan bahsediyoruz. Ve onlar öyle bir yere girdiler ki... Orası çok büyülü bir orman mıydı yoksa çok korkunç bir orman mıydı?
3: Korkunç orman.
0: Aman tanrım, tabii ki tamam. Sonra Prenses Riley ve onun en yakın arkadaşı Maymun...
3: Dur. Bu gecenin kahramanı ben olmak istemiyorum.
0: Ama sen tanıdığım en cesur kızsın.
3: Senin kahraman olmanı istiyorum. Senin beni kurtarmanı istiyorum.
0: Tamam. Bence bu harika bir fikir. Prenses Riley ve Maymun harabe bir köprüye girdiler. Köprünün altından bir gulyabani çıka gelmiş. Gulyabani'nin adı ne olsa beğenirsin.
3: Tamam.

0: Sigara?
1: Hayır, bıraktım.
0: Sağlık mı?
1: Aslında para.
0: Bu seferki ücretsiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzun zamandır burada çalıştığını duydum.
1: Çok uzun zamandır.
0: Eminim ki o çılgın şeylere tanık olmuşsundur.
1: Evet dostum, bazı çılgın şeyler gördüm.
0: Ben 3-4 aydır buradayım. Şimdiden çılgın şeyler gördüm. Mesela her hafta gelen şişko Çinli adam. Gördüğüm en beceriksiz adam. Her perşembe tonla para bırakıyor. Saat gibi işliyor adeta.
1: Evet. Yeterince çok oynarsan kasa her zaman kazanır.
0: Olay adamın kaybediş şekli. Girmemesi gereken tüm bahislere girmesi, elinde tutmaması gerekirken tutması, dağıtması gerekirken dağıtmaması. Lanet herif kaybetmek istiyor her perşembe gecesi. Tonla para bırakıyor. Senin kaybedecek bu kadar parası yoktur. Daha da garibini biliyor musun? Her cuma akşamı başka bir Çinli herif yüksek bahisli pasaya gelip rulet oynayıp tonla para kazanıyor. İstatistikleri alt üst edecek kadar büyük paradan bahsediyorum. Her cuma gecesi bu da saat gibi işliyor.
1: Lafı daha fazla dolandırma da bana aklından geçeni söyle.
0: Bana kalırsa her perşembe tonla parayı alıp kumarhane aracılığıyla aklıyorlar.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Birileri onları soysaydı çok berbat bir duruma düşerlerdi. Kirli paraları çalındığı için polise gidip ağlayacak değiller.
1: Anlaşılan her şeyi düşünmüşsün.
0: Düşündüm. Tek bir şey dışında. Burada uzun zamandır olan, parası yetmediği için sigara içemeyen ve kasaya erişimi olan biri.
1: Sigara için sağ ol.
0: Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Evet. Popo soymak intihar demektir.

0: aradığınız numara şu anda hizmet dışıdır. Yeni bir numara bulunmuyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
1: Gel.
2: İstediğin adresi bulduk. Bir de Luke Wong konuşmak istiyor.
1: Pekala, içeri gönder. Luke Wong, senin için ne yapabilirim? Otur lütfen.
3: Özel olarak konuşmak istiyordum.
1: Burada konuştuğumuz her şey özel.
3: Nasılsınız efendim?
1: Hala hayattayım.
3: Güzel, sanırım hiç çoktan iyidir değil mi efendim?
1: Ha evet öyle. Güzel eşin nasıl?
3: Aslında artık eski eşim.
1: Boş ver, umarım başkasını bulmuşsundur.
3: Bakın Bay Pop, sizden büyük bir iyilik istemeye geldim.
1: Ne kadar büyük?
3: 300 bin dolar büyüklüğünde efendim.
1: 300 bin doları ne yapacaksın Von?
3: Kızım Riley'i hatırlarsınız. O hasta, hastanede yatıyor, ameliyat olması
1: ya
3: lazım.
1: Ya sigorta?
3: Sigorta tedavi masraflarını bile karşılamıyor. Aylardır cebimden ödüyorum ama çok borçlandım. O kadar çok borçlandım ki cumaya kadar ödeyemezsem sırasını kaybedecek efendim.
1: Burada hayır kurumu işletmiyoruz. 3 numaralı kural.
3: Paranı sokağa atarsan iş olmaktan çıkar. Kuralları hatırlıyorum. Hayır yapmanızı istemiyorum. İyilik istiyorum.
1: Bir daha göremeyeceğim bir 300 bin dolar bana gayet hayır gibi geldi.
3: Hayır efendim, ödeyeceğim.
1: Maaşını ben veriyorum Von. Kimi kandırıyorsun?
3: Bay Pop, siz benim tek şansımsınız.
1: İstisnayı yapamam.
3: Bir şey sorayım. Ya benim yerimde olsaydınız? Ya benim yerimde olsaydınız ve kızınız hasta olsaydı?
4: Evet,
3: ya
4: Sidney hasta yeter. Olsaydı? Süren doldu.
3: Seninle konuşan yok.
4: Tamam, hadi süren doldu.
3: Hayır, süren falan
4: sonuna
3: dolmadı.
4: Sonuna çoktan tamam. Cevap verdi. Hadi gidelim.
3: Onun lanet cevabını kabul etmiyorum. Lanet olsun. Çek şu ellerini üstümden.
1: Neyi?

0: Kabul edip etmediğin umurumda değil. Defol
1: senin
0: git.
1: İçin yaptığım pis işlere ne demeli?
0: Ne istiyorsun, kurabiye falan mı? Benim için ne yaptın ki? Hiçbir şey yapmadın benim için. Kaçıp gittin. Sesimi çıkarmadım. Yeni bir hayata
1: başlamak istedin. Kızımın dönüştüğüm adamdan nefret ederek
0: defol buradan. Istemedim. Sen istediğini aldın. Ben istediğimi aldım. Şimdi ikili artık. Git buradan.
1: Lanet olsun sana. Sana
0: sen
1: lanet olsun.
0: Adam olmaz. Git buradan.
1: Çek şu lanet ellerimi üstüne.
2: Hey! Hey!
1: Lanet olsun. Hey! Durma bana. Hey! Hey!
2: Kovuldun lanet olası, çıkarın onu buradan. Bu garipti.
0: Evet, her neyse.
2: Bu adam da ne, olayı ne?
0: O adam senin yerinde olabilirdi ama aşkı ya da dini buldu. Saçmalık. Her şeyi geride bıraktı. Hepimizi yüzüstü bıraktı. Bilmiyorum delik, ne dersin? Belki de ona parayı vermeliydim.
2: Senin genç halin bile bu seçeneği dikkate almazdı. Vicdanının muhakeme yeteneğini etkilemesine izin verme. İlişkiler gelip geçer ama prensipler... Prensipler her zaman kalır. Frank Pope.
0: Birileri lafımı hep dinler.
3: Varım. Ama kovuldum, yani kasanın şifresini istiyorsan. Yarın gece yapmak zorundayız.
4: Hadi yapalım.

0: Kim bu adamlar?
1: Adamların Dante ve Mickey.
2: Merhaba dostum.
0: Böyle anlaşmamıştık ama.
3: Bu adamla beraber büyüdük. En sevdiği renk mavi. Becky McCormick'le kaybetti. Tabii onun önce ben yatmıştım. Sormak istediğin bir şey varsa sor.
0: Nasıl?
1: Sakinleş. Dante silahları Mickey'de araca getiriyor.
0: Silahlardan bahsedin oldu mu?
1: İstemiyorsan kendininkini annene bırakabilirsin. Oraya elim şeyimde girmemi bekleme.
0: Karşımızda kimlerin olduğunu biliyorsun değil mi? Oraya silahlarla girmeye kalkarsak Pop bizi yakalar. Ölürüz.
1: Bu operasyonu ben yönetiyorum. Silahlar kalıyor. Hoşuna gitmediyse hemen git. Çünkü başka kimsenin bununla bir problemi yok. Tamam mı?
0: Planın ne?
1: Kapanıştan sonra oraya gidip yüzlerine pompalı dayamak. Hepsi yorgun olacak, hiçbir şey yapamayacaklar. Yeşilleri toplayıp şafak sökmeden oradan basıp gideceğiz. Bu kadar basit.
3: Evet.
0: Basit tutmak genelde en etkili yöntemdir ama bu plan bizi popolarımızdan vurmaları için en basit yöntem olmuş.
1: Eğer daha iyi bir fikrin varsa duymak isteriz. Swan.
0: Swan. Kasa odası, trafo odası, biberde kasa olsun.
3: Kasa şekerlik olmalıydı.
0: Ne?
3: Tatlı. Herkes sever. Parayı şekerle göstermek daha mantıklı.
0: Tamam. Kasa şekerlik. Kalk sen ketçapsın. Mickey sen tatlandırıcısın. Ben tuzluğum. Dante sen de bibersin.
3: Neden ben biber oldum?
0: Çünkü elimde başka çeşni kalmadı lanet
1: olsun. Dante kapa çeneni.
0: Kimse Swan'dan çalmaz. Pop'tan korktukları için. İyi korunduğundan değil. Şimdi anlaşılan üç şey bizim lehimize. Birincisi şifreye sahibiz. Bu bende. İkincisi içeride adamımız var. Bu da sende. Üçüncüsü güvenlik görevlisinin çörek ve kahveye bayıldığını ve her gece 3.25'te yediğini iyi biliyoruz.
1: Her gece mi?
0: Her gece. Buraya kadar tamam mıyız? Mickey, beni dinliyor musun sen?
2: Evet, dinliyorum.
0: Bu sensin. Araba sende. Aracın planı patlatmayacağına güvenebilir miyim? Dante ile beni saat 3'te bu bardan alacaksın. Tamam mı?
1: Ben neredeyim?
0: Sen iştesin. Mesaini bitir, çıkışını yap. Orada kal. Trafo odasına giden yolu bul ve bekle.
1: Ne zamana kadar?
0: 3.30'a kadar. O zaman ortalıkta gezen 2-3 personel olur. Sen...

0: Aracı şuraya park edeceksin.
1: Omletin dibine. Harika.
0: Buradan doğruca Güney Otobanı'na çıkarsınız. Sakın batırmayın.
2: Otobana çıkarsınız dedin. Otobana çıkarız demedin.
0: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan sağ salim çıktıktan sonra tek başımayım. Bu sizin için sorun mu?
2: Paramızı aldığımız sürece nereye gittiğin hiç umurumda bile değil.
3: Bunu yapmayı nereden öğrendin?
0: Fort Beginning'de evlat.
3: Ordu mu?
0: Evet. Sen hizmette bulundun mu?
3: Tek hizmetim kızarmış patates vermekti, hepsi bu.
0: Çok şaşırdım.

0: Dante ile ben Sıva'nın zemin katından içeri gireceğiz. Kumarhanenin ana katı gecenin o vaktinde boş oluyor. Herkes kapanıştan sonra gitmiş oluyor.
1: Yürü yürü yürü.
0: Bildiğim kadarıyla yaşlı Jerry yavaşça mola odasına sızıp bayat çörekle kahve alır. Tam 03.25'te. İçerideki tüm kapılar 3 noktadan mühürlenerek kilitlenir. Kasa güvenlik çemberinin içinde. Sistemin geri kalanı geminin eski kablolarına bağlı. Dante ile yerimizi almamızı bekle. Tam 03.30'da elektriği kes. Hadi. Elektrikler gittikten sonra jeneratörler devreye girip tüm gemiyi kilitlemeden önce sadece 10 dakikamız var.
2: Hadi gidelim.
0: Yürü hadi. Hadi bu taraftan. Çabuk hadi yürü. Bu taraftan. Doğa lanet çifre işe yarasın. Pekala lanet olası açıl hadi.
3: Ne?
0: Daha sonra gelebilir misin lütfen? Sağ ol.
4: Hadi çabuk. Hadi.
0: Sadece geçin çantalar, kirli paralar. Hadi çantaya acele edin. Çabuk.
5: Tamam. İyiyiz.

0: Hadi bitirelim şu işi. Hadi.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi çocuklar hadi.
2: Hadi hadi hadi hadi. Gidelim hadi hadi. Aylaklık etme. Hadi gidelim hadi.
1: Tamam.
2: Çantaları
1: hadi,
2: alın.
1: Hadi gidelim.
2: Çıkıyoruz hadi.
1: Hadi. Hadi.
3: Lanet olsun. Bir şeyler ters giderse B planımız ne?
0: B planı şu, hayatlarınız için kaçın.
4: Koş koş koş!
0: Yere yatın! Takip edin.
3: Pislik herif.
0: Bu tarafta lanet olsun. Hadi.
2: Hadi dostum.
0: Yürü.
2: Hadi. Hadi dostum hadi ama. Bu tarafta.
0: Yürü yürü yürü orada.
5: Günaydın.
6: Size de.

0: Merhaba tatlım.
1: Anne, neden bu saatte ayaktasın?
0: Uyuyamadım.
1: İlaçların işe yaramıyor mu?
0: Henüz almadım. Köpeği yürüyüşe çıkarmayı düşünüyorum.
1: Saat gecenin 4'ü anne.
0: Senin için endişeleniyorum.
1: Bir şey olmaz.
2: Lanet olsun, koş! Hadi çabuk.
1: Tamam, seni seviyorum. İyi geceler.
2: Hadi çabuk.

0: Şu lanet kapıyı! Aç şu kapıyı dedim! Hadi acele edin! Kapıyı kapat ve devam et. Acele edin. Herkes sakin olsun, herkes.
1: Polisler.
0: Maskeni çıkar. İnsanların arasına karışmalıyız.
2: Lanet olsun.
0: Normal davranın, kimse zarar görmesin.
3: Polis memuru Bauhaus konuşuyor. Birkaç el ateş edildi. Takipteyim.

0: lanet olsun.
1: Kenara çekmemi istiyor.
0: Sürmeye devam et.
2: Boş versene.
3: Ateş edili takipteyim. Şüphelilerden en az birinde silah var.
2: O lanet ellerinde bir daha sakın bana dokunma.
4: Şu durumda polis vurman pek işimize yaramayacak değil
2: mi? Kararları ben veririm.
5: Lütfen aracı tarif edin. Tamam.
3: Otobüs numarası 657. Tekrar ediyorum, 657.
2: Kararları ben veririm.
4: Anlaşıldı.
2: Durumu senin için kolaylaştıracağım. Ya şu polisten kurtulursun ya da hayatından olursun.
1: Nasıl istersen. Sorun yok.
5: Bütün birimlerin dikkatini. Muhtemel bir rehine alma durumu var. Banlıyor otobüsü numara 657. Tekrarlıyor. Numara 657.
2: İyi 10 Batı otoyoluna gir.
4: Kaks, ne yapıyorsun?
2: Doğaçlama yapıyorum. İyi 10 Batı'ya gir. O tarafa gir.
3: Şüpheli araç eyaletler arası 10. otoyola doğru gidiyor, tamam.
6: Otoyola girmelerine izin veremeyiz. Bütün birimlerin dikkatine, şüpheliler...
7: Russell girişine doğru gidiyor. Girişten hemen önce Waterloo'nun batısında tuzak.

0: Şimdi ne yapacaklar sence?
1: Yolu kapatacaklar.
0: Sen ne bilirsin ki?
2: Aracı durdur. Yolu kapatıyoruz. Gidecek bir yeriniz yok.
3: Telefon lazım. Telefon olan var mı? Ruju olan var mı? İsmin ne?
4: Rebecca.
3: Pekala Rebecca. Telefon numaran ne?
0: Lanet polisleri bağla bana.
4: 01.
0: Lanet polisleri bağla
5: tamam,
0: bana.
5: Tamam, tamam mı? Merkez, burası 657. Bizi polis departmanına bağlayın.
6: Beklemede kal 657.
5: Bekleyemem. Beni polis departmanına bağlayın.
6: 657. 657
0: polislere ulaş. Lafı uzatmayı
6: var.
0: Bırak.
5: Bekleyemem dedim.
3: Hey.
0: Lanet olsun.
3: Geri çekilmen gerek.
4: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
1: Neden?
4: Çünkü ben polisim, sen de hırsız. Oyun böyle. Ya siyah ya da beyaz dostum.
1: Gri bir alan yok.
4: Yok.
3: Adam, her zaman gri bir alan vardır memur.
6: Bauhaus.
3: Peki ilk ismin ne?
0: Hadi, hadi.
5: Polisleri bağlayın hemen.
6: Adım Chris.
5: Çabuk
0: para
5: olun.
0: Yapmayı bırak.
1: Chris, yolu açmanı istiyorum senden.
4: Ben de kenara çekmeni istiyorum.
0: Onlara yolu açmalarını söyle.
3: Bana bir saniye izin ver, bununla uğraşıyorum.
0: Açın şu lanet yolu.
3: Beni dinle, bana güvenmen gerekiyor.
1: Chris, istediğimi yapmasan otobüsteki insanlara yardım edemem.
0: Açın şu lanet yolu.
1: Orada durup bizi gözetlemeye devam et. Ama yolu açman gerekiyor, otoyola çıkmamız gerekiyor, anladın mı?
0: Yolu açmalarını söyle.
5: Yolu açmanız
1: benim
5: gerekiyor.
1: İçin bunu yaparsan...
3: Sana söz veriyorum, kimse zarar görmeyecek.
0: Onlara insanların ölmeye başlayacağını söyle.
4: Yüzbaşı Michael, bütün engelleri açmanız gerek. Tekrar ediyorum, yolu açın. Tamam, yolu açın.

0: Olumsuz Bauhaus. Otoyola çıkmalarına izin veremem.
1: Ama efendim ben...
2: Yol kapalı kalacak Bauhaus.
3: Benim kontrolümde değil.
4: Chris, otobüste küçük çocuk ve hamile kadın dahil en az 10 kişi var. Duydun mu beni?
5: Lanet yol açmalarını söyle.
4: Şu gördüğün deli var ya, otobüs durursa onu kontrol edemem.
5: Yol açmalarını söyle.
1: Sözünü tutsan iyi edersin.

0: orada mısın? Sen iyi misin?
1: Pislik herif.
2: Efendim.
3: Erkenci olduğum için özür dilerim.
0: Kimse sabahın beşinde iyi haber vermek için aramaz. Delik, kötü haberi vermenin doğru yolu yoktur. Ne kadar kötü söyle. Ne kadar?
3: 3 milyon.
0: Üzgünüm, buraya gelirken felç geçirmiş olabilirim. Çünkü biraz önce 3 milyon dolar dediğiniz sandım.
3: Evet.
0: Akladığım paralar olduğunu söyleme sakın. Kim?
3: Von ve diğer ikiz.
0: Emin misin?
3: Evet.
0: Neredeler?
3: Otobüste.
0: Hadi baştan alalım. Dün kovduğumuz adam bizden 3 milyon dolar çaldı. Ve polisler bunu fark ederlerse şehrin bazı önemli suçlu ailelerinin para akladıklarını anlayabilirler. Ve otobüse binmelerine izin mi verdin?
3: İzin vermedim. Otobüsü kaçırdılar. Olaya polisler karışınca da geri çekilmek zorunda kaldım.
0: Peki ne yapacaksın?
3: Onları bulacağım. Para bu akşam kasaya geri dönecek.
0: Tamam Derek. Sana inanıyorum. Bu olay sona ermeden önce Von'la konuşmak istiyorum.
4: Şu anda bir otobüs kaçırma olayını takip ediyoruz. Şüpheliler otobüsün içinde ve çok sayıda polis arabası otoyol boyunca onları takip ediyor.
5: Üzgünüm kızım.

0: 657. Lütfen cevap ver.
1: Kapat şu lanet şeyi.
0: Otobüs 657. Cevap ver lütfen.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun sana? Senin problemin ne? Ver şu telefonu bana. Fotoğrafımı mı çektin sen?
2: Hayır, çekmedim.
1: Pekala, herkes telefonlarını bana versin. Verin şu lanet telefonları. Ver şu telefonu. Telefonunu çantaya koy. Hadi. Hadi verin şu telefonları.
3: Hayır, hayır, hayır. Ben dilinizi konuşamıyorum.
1: Koy. Öyle mi? Şimdi konuşabiliyor musun peki?
3: Tamam. Peki, özür dilerim. Hadi. Bütün hayatım onun içinde dostum.
1: Lanet telefonları ver.
2: Bakıyorum.
1: Hadi ver şunu.
2: Özür dilerim, bakıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum.
4: Tamam, ben hallederim. Peki. Hadi yanına git.
1: Neler oluyor böyle?
4: Çocuk çok korktu, tamam mı?
1: Umurumda değil. Başka kimse kıpırdamasın.
4: Aman tanrım, burada olman çok büyük bir lütuf, biliyorsun değil mi? Pekala millet, herkes... Sakin olsun, tamam mı? Güne böyle başlamak istemezdiniz. Bizimle hareket ederseniz söz veriyorum sağ salim ineceksiniz. Kendini nasıl hissediyorsun?
5: Donuyorum dostum.
4: Üzerine biraz baskı yap. Beni dinleyin. Aranızda doktor var mı söyleyin. Hemşire... Acil servis elemanı, herhangi bir tıbbi bilgisi olan var mı?
6: Veteriner.

0: liderlik öğrencisiyim.
1: Tamam, getir onu buraya.
2: Getir mi? Yok artık.
1: Dilimizi konuşamayan o poponu kaldır ve kıza yardım et.
0: Tamam. Merhaba. Tatlım, bunun korkutucu olduğunu biliyorum. Bu otobüsten çıkacağız. Bize zarar vermeyecekler. Tavşan mı o? İsmi var mı?
3: Büyük kulak.
0: Büyük kulak demek.
3: Eskiden büyük kulakları vardı ama kardeşim yırttı.
0: Pekala. Bence bir kulağı da olsa hala çok tatlı görünüyor. Senin adın ne bakalım?
3: Joseph.
0: Joseph. Otobüste neden yalnızsın peki?

0: Nefes almaya devam et.
1: Bunu düzeltebilirim. Texas'ta bir adam tanıyorum. Kirli küçük hava alanlarından birini işletiyor. Tam sınırda dostum, mükemmel bir yerde. Oraya gideriz ve uçağa bineriz, tamam mı? Nereye gidersek oraya gideriz. Güney Amerika, Orta Amerika.
2: Hey! Ne yapıyorsun dostum? İkimizi de öldürteceksin.
3: Onlar 3 kişi, biz 10. Eğer saldırırsa karşı koyamazlar.
2: Silahları var. Üzerimde kunduz kürkü var.
3: Ne olmuş yani?
4: Meksika mı?
1: Ben Meksika demedim. Bahsettiğim yer sınırda. Uçağa atlar, istediğimiz yere gideriz. Planımız bu.
5: Neden Meksika'ya gitmiyoruz?
1: Meksika'ya gitmiyoruz. Hepimizi bu pislikten kurtaracağım.
6: Cox, seni pislik.
1: Canım.
4: Seni bu duruma soktuğum için özür dilerim.
0: Ben de.
1: Kız kardeşimle yattığın zaman hatırlıyor musun?
6: Hayır.
1: Evet, çünkü öyle bir şey yaşanmadı. Eğer yaşanmasını istiyorsan bana bir iyilik yap.
4: O iyi mi?
0: Evden kaçmış. Görünüşe göre kız kardeşi onu hırpalıyormuş ve ailesi de hep kardeşinin tarafını tutuyormuş.
4: Anlıyorum.
7: Yavaş ol pislik herif.
4: Bunun sonucu senin için hiç iyi olmayacak. Devam et hadi. Vur onu.
1: Hayır, dalga geçmiyorum. Çantalar dolusu para var.
4: Kahraman ol dostum. Ya ıskalarsan? Kalk, hemen arkasını döner ve ateş eder. Iskalayabilir de, ıskalamayabilir de. Ya onu vurursa? Adın neydi?
0: Polin.
4: Eminim Polin sivil zayiat olacak. Ya şu maskot adam? O da ölecek. Bunu yapmayacaksın.
1: 3 saat sonra görüşürüz.
4: Adın ne?
8: Erik.
4: Erik. Lanet yerine otur hemen.
1: Yoldayız.
4: Neler oluyor?
1: Galveston, Texas'a gidiyoruz.
9: Galveston mı? Sizi nereye giderseniz oraya götürürüm patron. Ama bu benzinle Slidell'e bile varamayız.
4: Polisler, soyguncular konuşuyor.
1: Ne yapıyoruz?
4: Benzinimiz bitiyor. Anlaşma yapmak için hazırız.
1: Dayan dostum.
10: Sana verilen direkembe uymadın. Sadece kendinin ve iş arkadaşlarının değil, onlarca sivilin hayatını da tehlikeye attın. O otobüsten bir kişinin bile ölmesi senin suçun olur. Rozetini ve silahını bana ver.
0: Ama efendim.
10: Ama efendim kısmını çoktan geçtik Bauhaus.
5: Umarım bölmüyorumdur ama bir otobüs dolusu rehininin hayatını resmi olmayan bir yol kapatmayla tehlikeye atan kimdi? Sen olmalısın.
10: Sen de kimsin?
5: Dedektif Marconi. Bu lanet olası gösterinin baş müfettişi. Buraya komiser yardımcısı Braddock ve Şef Outranks tarafından gönderildim. Pekala. Sizi resmi olarak tüm görev ve sorumluluklarınızdan azlediyorum yüzbaşı. Ve yerinize memur Bauhaus'u atıyorum. Eşyanı topla ve benimle gel.
10: Ama dedektif
5: kısmını çoktan geçtik yüzbaşı. Yaptığını yapmak cesaret ister. Neden yaptın?
0: Arabada küçük bir çocuk var efendim.
5: Kötü haber vermekten nefret ediyorum ama o çocuk hala otobüste.
0: Otobüsü kaçıranlardan biriyle konuştuğumda sesinde korumacı tavır vardı. Sanki polis veya asker gibi düşünüyordu. Kesinlikle öyleydi.
5: Ya da sosyopat gibi.
0: Öyle olduğunu sanmıyorum dedektif.
5: Öyle sanmıyor musun?
0: Buna

0: İçgüdü de diyebiliriz.
1: Peki kaç kişiler?
0: En az iki, biri psikopat, diğeri de asker.
1: Harika.
0: Efendim, neden beni bu göreve getirdiniz?
1: Ben yapmadım. Soyguncular seni özel olarak istedi. Benzin tankeri sürebilir misin Bağız?
0: Tekerlekleri varsa tabii.

0: Gerçekten işe yaramazsın, biliyorsun değil mi? Şu satılan eve gittiğin arabayla işe gitmişsin.
1: Hayır ben...
0: Kapat çeni. İşimi kolaylaştırdın. Nereye gidiyorlar? Kaçış planları var mı? Ha?
1: Bilmiyorum.
0: Arkadaşları. Seninle konuşuyorum. Bilmiyorum. Seninle konuşuyorum. Bakalım burada neler varmış. Bunlardan ne? Şuna bak. Bir bakalım.
1: Hadi ama dostum, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Öyle benim. Mi? Gerçekten.
1: Bilmiyorum. Gerçekten söyle. Bilmiyorum. Tamam. Tamam.
0: Devam et.
2: Dur,
1: tamam.
2: Bekle.
1: Tamam.
0: Kapa çeneni. Ne?
2: Bilmiyor, o hiçbir şey ne bilmiyor. Kalks.
0: Jason Kalks.
2: Kalks onu öldüreceğini söyledi.
0: Kalks seni öldüreceğini mi söyledi?
2: Kalks gelecek, lütfen ona zarar verme.
0: Kalks onu öldüreceğini mi söyledi? Sakin ol. Sakin ol, nefes. Sakin ol. Çeneni kapat.
2: Lütfen beni öldürme.
0: Dizlerinin
2: lütfen.
0: Üzerine aç. Dizlerinin üzerine.
2: Lütfen. Her şeyi yaparım. Lütfen.
3: Pekala çocuklar. Otobüs şu köprüde duracak. Seçeneklerimiz neler?
4: Onları biber gazıyla vurabiliriz.
5: Sivilleri canlı yayında gaza boğmaya hazır değilim. Fikir için teşekkür ederim.
4: Topyekün saldırı.
5: Sivil zayiatlar olur mu?
4: Bu senaryo kaçınılmaz ama başa çıkabiliriz.
5: Keskin nişancılar?
6: Havadan atılacak iki net atışa ihtiyacımız var. Ama riskli olacak.
5: Pekala, her ihtimalle karşı saldırıyı planlamaya başlayın. Ayrıca en iyi adamlarımızı helikoptere bindirin. Görüş açısı bulurlarsa kullanacağız.
6: Anlaşıldı efendim. Duydunuz. Harekete geçin.
5: Pekala
6: hadi.
5: Baos. Hazır mısın? O yelek gökkende çok iyi işler çıkarıyordum. Tamam, tetikte ol. Ve hayatta kal. İşe yarayacak her şeyi de not et. Ve yapabilirsen elinde silah olan adamı görüş açımıza sor.
2: Anlaşıldı.
7: Hayır, hayatta olmaz. İçi geçmiş yaşlı adamı ve yeşil saçlı kadını verelim.
8: Bak, kadınla çocuğu verelim onlara. Onlar da bunu zafer sayacaklar. Biz de zaman kazanmış olacağız.
7: Olmaz, hamile kadınla çocuk bizde kalırsa olaylar kötüleştiğinde elimizde koz olmuş olur.
8: Zaten elimizde sağlık sorunu olan biri var. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa otobüsü yerle bir ederler. Ve tabii rehineler de gider. Bebeği altı haberlerinden önce kurtarsalar iyi olur.
9: Köprüye vardık.
5: Konuş benimle Forbes.
10: Pozisyonlarınızı aldınız mı?
11: Hedefi görüyoruz efendim. Otobüs pozisyonunu alıyor.
10: Sıra sende Bağız.
2: Anlaşıldı.

0: Otobüsten 3 kişi iniyor. Bir şüpheli, bir kadın ve bir çocuk.
1: Görüş açınız var mı?
0: Olumsuz. Etrafta çok fazla engel var. Etrafından dolaşıyoruz.

0: bir benzin tankerinin yanında. Çok tehlikeli. Tanker patlayabilir.
1: Peki büyük planın ne?
2: Olup olmadığını bilmiyorum. Belki otobüs firması kurup Greyhound'la kapışabilirim.
1: Ya da teslim olup otobüsteki insanları kurtarırsın.
2: Ha? Onu şimdi değil ama umarım yakında yapacağım Chris.
1: Ailelerin ne olacak? Senin ailen ne olacak? Dışarıda sana önem veren birileri olmalı. Onları bulup buraya getirebilirim istersen. Sadece ismini bilmem.

0: İyi denemeydi ha.
1: Pekala, en azından rehineleri kontrol etmeme izin ver ha?
0: Benzin doldurmaya devam ettiğin sürece istediğini yapabilirsin.
2: Otobüse giriyorlar efendim. İkinci adamı göremiyoruz.
3: Polisi otobüse getirerek ne yaptığını sanıyorsun sen?
0: Sakin ol. Kimseyi incitmediğimizden emin olmak için bir bakacak sadece.
1: Sizden mi?
0: Öyle.
1: Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Onu çıkarmama izin ver.
3: Onu hiçbir yere götüremezsin. Bu otobüsten defolup gideceksin.
4: Lanet olsun.
3: Bunu gördüm. Karşılık veren kadından daha çekici bir şey olmadığını düşünmüşümdür.
1: Tek bir adım dahi atarsın.
3: İyi. Bu kadın beni vurursa... onu ve otobüsteki herkesi öldür.
5: Anlaşıldı dostum.
0: Tamam Chris. Gidelim. Patronuna herkesin iyi olduğunu söyle.
3: Lanet olası.
2: Efendim, şüpheli bir ve memur Bauhaus otobüsten çıktılar.

0: Diğer şüpheliyi görebiliyor musun?
1: Olumsuz efendim ama şüpheli biri vurmak için görüş açımız var.
2: Bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama bırak da sana yardım edeyim. Bırak da sorunlarını çözmek için yardım edeyim.
3: Sorunlarımın ne olduğunu bile bilmiyorsun.
4: Hadi buradan çıkıp giderim.
3: Haber alırsan, fırsatın olursa kızın son durumunu bana da söyler misin?
1: Ateş edelim mi efendim? Ya şimdi ya da hiç efendim.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada tadımız kaçıyor.
9: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
10: İnternette donuyoruz.
7: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
11: Trim dışında her şeyi çekerim.
12: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
11: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
7: Hedefinize geldiniz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
7: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
12: Yazmışlar abi.
7: Altını çiziyorum oğlum.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Anne! Bu benim olsun mu?
15: Olsun canım.
16: Anne ben bunu alıyorum.
17: Anne bu benim olsun mu ya?
14: İşte ta buralara kadar gel.
15: Anne ben alayım mı bunu?
14: Anne bunu. Bunu?
15: Bunu.
14: Bu?
16: Bu.
14: Bunu. Anne bunu.
15: Al kızım al.
14: Sana almıştım.
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
19: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Ve keşfin yeni modu. Belçika çikolatalı Golf Bravo mod. Bu Bravo paylaşmayı sevenlere.
20: Philips'i bul odanın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips dikey süpürge 9.999, Dreamy robot süpürge 13.999 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksiti yakala.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün...

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Döneri gördüğün an.
4: Bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.

0: Patis Fis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta Özsüt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Ben sporcuyum. 3x20 biceps yapıyorum. Benim iyi uyumam lazım. İşte bu.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Hadi başamalos.
3: Oo!
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden

0: aşkın.
1: Tam da leslik.
2: Tam o anda bir saniye bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.

0: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
3: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
2: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Bu benim olsun mu?
5: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
6: Bunu.
5: Bu.
6: Bunu.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. İki Bellona,
9: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcunuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Tepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Arnika çay makinesi 1999. Grundig Türk kahvesi makinesi 6299 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksiti yakala.
9: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
10: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
11: Bu kadar artık show.
9: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
12: Tatilse Setur.
13: Bu benim olsun mu?
14: Anne ben bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
11: Bunu.
14: Bu.
13: Bunu.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
17: Teknocan herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
16: Bu telefona ne deriz?
17: Vay çok güzelmiş ha? Ya. Ha,
16: onun özellikleri
17: budur
16: de.
17: Budur ya budur. Oldu bu iş.
16: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
17: Şuna da bir bakabilir miyim?
18: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye git.

0: de Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Tıbbi müdahale ihtiyacı var. Onu çıkarmama izin ver.
3: Onu hiçbir yere götüremez. Bu otobüsten defolup gideceksin.
4: Lanet olsun. Bunu gördüm.
3: Karşılık veren kadından daha çekici bir şey olmadığını düşünmüşüm.

0: düşmüş. Tek bir adım dahi atarsan.
1: İyi. Bu kadın beni vurursa onu ve otobüsteki herkesi öldür.
2: Anlaşıldı dostum.
3: Tamam Chris. Gidelim. Patronuna herkesin iyi olduğunu söyle.
1: Lanet olası.
4: Efendim, şüpheli bir ve memur Bauhaus otobüsten çıktılar.

0: Diğer şüpheliyi görebiliyor musun?
1: Olumsuz efendim ama şüpheli biri vurmak için görüş açımız var.
2: Bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama bırak da sana yardım edeyim. Bırak da sorunlarını çözmek için yardım edeyim.
3: Sorunlarımın ne olduğunu bile bilmiyorsun.
4: Hadi buradan çıkıp giderim.
3: Haber alırsan, fırsatın olursa kızın son durumunu bana da söyler misin?
1: Ateş edelim mi efendim? Ya şimdi ya da hiç efendim.
0: İptal, iptal. Bırakın gitsin.

0: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
1: Tebrik ederim Bauhaus. Neler öğrendin?
2: Şüpheliler hala Texas'a doğru ilerliyor.
0: Siparişiniz efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyurun, afiyet olsun. Yardımcı olabilir miyim?
4: Bulunması zor birisin Sid.
0: Burada ne arıyorsun baba?
4: Ne? Bir baba kızına bakamaz mı? Ve onu kötü bir barınakta bulamaz mı? Partide yoktun.
0: İşim vardı.
4: Şehirden ayrıldığımı biliyor musun?
0: Senin adına sevindim.
4: Ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Çiçeklerini sulayıp kedini mi besleyeyim yani?
4: Sana bir şey vermek istiyorum. Buna göre Sıvan'ın %51'i sana ait. Geri kalan her şeyi Derek yönetecek. Parmağını bile hareket ettirmeyeceksin. Para sende ve tek sahibi de sensin.
0: Beni satın alamazsın sen. Senin paranı istemiyorum.
4: Sidney.
0: Baba, bu paranın nereden geldiğini biliyorum.
4: Hadi ama bu kadar kırılgan olma. Her şey siyah ve beyaz değildir. Bu para tıpkı diğerleri gibi temiz.
0: Saçmalık. Kendin için kurduğun bu imparatorluğun...
4: Senin için.
0: Kendin için bir bedeli var. Bu yüzden karını ve kızını kaybettin.
4: Sidney, lütfen imzala şu kağıtları. Sadece almanı istiyorum. Hadi imzala.
0: Bu acele neden? Neden şimdi? Ne? Bu seferki numaran ne?
4: Numara yok. Sadece ben...
0: Ölüyor musun?
4: Ciğerlerimde, kanımda, kemiklerimde. Yapabilecekleri bir şey yok. O yüzden...
0: Sen gidiyorsun. Ve bunun beni son görüşün olabileceğini düşünüyorsun.
4: Her zaman çok zekiydin Sid.
0: O zaman kapıdan çıkıp gitmeden önce bunu duymalısın. O çok sevdiğin imparatorluğunu, Şivan'ını bana mı vermek istiyorsun? O yer, o gemi, benim... Annemin ve senin içindeki tüm güzelliklerin kanseri oldu. Bu dünyaya bırakacağın her şey işte bu. Senin mirasın bu. Beni seviyorsan, eğer beni gerçekten sevdiysen, o halde her şeyi alıp yerle bir edersin.
4: Mantıklı konuşmuyorsun. Bu gerçek.
0: Sevgi, fedakarlık üzerine kurulur. Paranın değil.
4: Bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

0: Aman Tanrım, Joseph! Joseph!
1: Peki, hatırladığınız bir isim var mı? Herhangi bir detay?
2: Evet, deli olan adama devamlı Cox diye hitap ediyordu.
1: Cox. Nereye gittikleri...

0: Trenden ya da otobüsü neden kaçırdıklarından bahsettiler mi hiç acaba?
1: Sanırım takip ediliyorlarmış.
0: Kim tarafından?
1: Bilmiyorum.
0: Onları takip eden birini gördünüz mü?
1: Hayır ama koşmaktan bitap düşmüşlerdi ve devamlı pencereden bakıyorlardı. Yani bilmiyorum. Belki yanılıyorumdur. Bilmiyorum.
2: Nasıl olmuş?
0: Mükemmel. Ne düşünüyorsun?
1: Evet, çok benziyor.
2: Gidip araştırayım.
0: Teşekkür ederim Dan.
1: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da.
0: Tamam, burada işimiz bitti. İhtiyacımız olursa sizinle iletişime geçeceğiz. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Tekrar görüşürüz.
1: Ne demek? Neye ihtiyacınız olursa.
0: Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Merhaba asker.
1: Texas'a hoş geldiniz.
2: Oğlun mu bu?
3: Evet. İki kere Irak ve bir kere de Afganistan'a gitti. Şimdi de İtalya'da konuşlanan bir bölüğün komutanı.
2: Güzel yere atanmış.
3: Sen askerlik yaptın mı?
2: Evet. Uzun zaman önce.
3: Ama sizi kahraman olmanız için eğittiklerini sanıyordum.
2: Hayır. Anlaşılan son zamanlarda ordudaki herkes başka yollara sapıyor.
0: Her şey düzelecek. Nefes almaya devam et, olur mu? Lütfen.
4: Adın ne?
0: Rebecca.
4: Teşekkür ederim. Eğer ölürsem...
0: Ölmeyeceksin.
4: Ben sadece...
3: Çok üzgünüm.
0: Hemen döneceğim. Tom, şuraya baskı uygula.
5: Peki, benden özür dilemeyecek misin?
4: Göğüslerin var mı?
5: Hayır.
4: O zaman cehenneme git.
6: Benim adım Jason Cox. Faturam bu ay normalden fazla gelmiş. Sanırım oğlum Texas'a taşınan kız arkadaşını aramak için telefonumu kullanmış. Geçtiğimiz haftadan itibaren Texas'a dışarıdan yapılan bir arama var mı?
7: Devam edebilmek için sosyal güvenlik numaranızın son 4 hanesine ihtiyacım var.
6: Tabii ki, sorun değil. 1120.
7: Evet efendim. Galveston, Texas'a birkaç arama yapılmış. 405-5...
8: Bana iyi bir şeyler söyle.
6: Görünüşe göre sınırdan geçmek için Texas'a gidiyorlar.
8: Çok klişe.
6: Von'un kızını aldırmak için birini göndereceğim. Böylece değiş tokuş yapabiliriz.
8: Hayır.
6: Değiş tokuş yapmayacak mıyız?
8: Kızı karıştırma.
6: Bay Paul, bence en iyi fırsatımız bu.
8: Açık konuşayım. Kanser hastası yatalak bir kızı kaçırmayacağız. Kızın kafasında bir ters saçı kalmış bile olsa otele zarar gelmeyecek.
9: Kızı rahat bırakacaksın. Annesini de rahat bırakacaksın.
8: Eğer kızın oyuncak ayısı varsa o ayıyı da rahat bırakacaksın. Bizim meselemiz Von'la.
9: Anlaşıldı mı?
8: Anlaşıldı mı dedim.
6: Anlaşıldı.
8: Şimdi paramı geri getir.
10: Galveston Hava Taşımacılık.
11: John'a konuşuyor.

0: açsın şunu. Açın, açın, açın, açın, açın, açın.
1: Dedektif.
2: Pekala, birebir buluşmaya ne dersin?
1: Bunu yapmak istediğimizde nereden çıkardın?
0: Dostunuzun durumu pek de iyi değilmiş.
2: Yayılan haberlere göre kurşuna karşı ciddi bir alerjisi
0: varmış. Hadi Von, bırak da tıbbi yardım yapalım. En azından ona bir şans ver.
1: Bir dakika içinde döneceğim. Durumu nasıl?
3: Adam ölüyor.
4: Kana ihtiyacı var. Kan olmasa bile serum gibi sıvı bir şeye ihtiyacı var. Yoksa ölecek.
1: Hastaneye gitmesi gerekiyor.
3: Hastaneye falan gitmiyoruz.
1: Ölmesini mi istiyorsun?
3: Ne diyorsun sen be? Dinle beni lanet olası.

0: Örmekte olan şu adamla beraber büyüdük. Sahip olduğum tek arkadaşım o. O yüzden ölmesini isteyip istemediğimi sorma bana.
1: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
0: İhtiyacın olan şeyi getirirsek onu hayatta tutabilir misin? Hey! Serumu diyorum. Getirirsek onu hayatta tutabilir misin?
2: Zaman kazandırırım ama ne kadar sürer bilmiyorum.
3: Orada mısın?
4: Evet.
3: Pekala. Bize serum, ağrı kesici, bandaj ve kanamayı durduracak şeyler lazım.
4: Yapabilir misin?
5: Sana hepsini getirebilirim. Ama yüz yüze vermem gerek.
3: Tabii canım. Olay şu. Otobüsü durdurmayacağız.
5: Tamam, sorun değil.
4: Ben Marconi.
2: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
5: Evet, ne buldun?
2: Soygunculardan birinin kimliğini belirledim. İsmi Luke Vaughn. Bip Islah hapishanesinde yatmış ve orduda hizmet vermiş. Hepsi bu.
5: Adresi var mı?
2: Aslında zaten şu an oradayım. Evde kimse yok gibi. Komşuların dediğine göre kız kardeşine taşınmış.
5: Kız kardeşinin kimliği belli mi?
2: Hayır. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.
4: Bu da bir başlangıçtır.
5: Başka bir şey?
2: Sivan kumarhanesine gitmeyi düşünüyorum. Vaughn orada çalışıyor. Belki bir şey çıkar. Birkaç soru sorarım.
4: Hayır,
2: bakarız.
4: Hayır.
5: Adamlarımdan birini yollarım, tamam mı? Sen oldukça zor bir gün geçirdin, Bauhaus.
4: Sen merkeze geç. İhtiyacım olursa seni ararım.

0: Haşla hemen.
1: Tamam, tamam. Tom.
2: Partiniz güzelmiş.
1: Tut şunu.
2: Otobüste doktor olduğu için tamam çok mı? Şanslısınız.
3: Doktor değil, veterinerlik öğrencisi.
2: O zaman o kadar da şanslı değilmişsiniz.
1: Bu nedir?
2: Ağrı kesici.
1: Tamam.
4: Dikkatli ol. Damarlarım incedir.
5: Lanet olsun, adam
1: aman
5: öldü.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Ne demek adam öldü? Ne demek adam öldü? Ne yaptın sen?
2: Veterinere sor.
0: Ne yaptın sen lanet olası ha?
1: Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım.
0: Şimdi bir şey yapsan iyi edersin. Kalp masajı yap. Bir şeyler yap.
3: Onun suçu değil.
1: Tanrım. Tanrım. Çantada ne var diye bak.
2: Sanırım bu sana.
1: Tom. Nabzını kontrol et. Lütfen ölme. Lütfen ölme.
3: Bay Pop.
6: Biliyor musun, son 5 yıldır seni o katta gördüm. Ve her gün kendime şunu söyledim. Luke bugün ofise gelip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ama o gün hiç gelmedi.
3: Bu şekilde olmasını ben de istemezdim.
6: Biliyorum evlat ama şu an halletmemiz gereken bir sorun var değil mi?
0: Evet.
3: Sanırım çok fazla şey var.
6: Karar vermen gereken şey şu. Kaksa bir kurşun sık. Kendini ve paramı tam karşında duran adama teslim et. Herkes sağ salim çıksın.
7: Kimse parayı ve o paranın nereden geldiğini bilmiyor. Arabayla hapishaneye götürülürken oradan kurtulamazsın. Ama onun yerine Riley'i kurtaracak kadar parayla
6: buradan çıkıp yeni bir hayata başlayabilirsin.
3: Sana inanmayı çok isterdim Bay Pop. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen kurallarıyla yaşayan bir adamsın.
7: Eski bir arkadaş için istisna yapabilirim. Ama bu sadece şu an için geçerli olan tek seferlik bir anlaşma. Elini çekip masadan kalkacaksın
6: ve ben de neyin varsa alacağım.
3: Teklif için teşekkür ederim. Ama sen de biliyorsun ki bu teklif asıl bahisten çok küçük. Sen istisna yapmazsın. Çok üzgünüm. Anlaşma yok.
7: Ben de üzgünüm.
3: Anlaşma yok.
0: Neler oluyor ha?
3: Dedektif Marconi, Bay Pop'un ayakçısıymış.
0: Ne yaptın sen? Lanet olası ne yaptın?

0: arkadaşımı öldürdün pislik herif. Öyle mi yaptın? Arkadaşımı sen öldürdün değil mi?
1: Hey lanet hey.
0: Ne yapıyorsun sen?
2: Onu öldüremez. Beni dinle. Bu adam bize göre Pop'un ayakçısı. Geri kalan herkes içinse polis. Eğer polisi öldürürsek tüm dünya tepemize biner.
0: Onu bu otobüsten çıkar yoksa onu öldüreceğim.
3: Rehine krizinin yaşandığı 657 numaralı otobüste bir şeyler oluyor. Görünüşe göre şu an otobüs yavaşlıyor. Ve kapıları açılıyor. Şu an görüyoruz ki...
4: Vay canına.
3: Aman tanrım.
5: Yakalayın şu pislikleri!

0: Bir sorunumuz var.
1: Ne görüyorsun?
0: SWAT motosikletleri.
1: Herkes yere yatsın. Yere yatın. İki taraftan da geliyorlar. Gaz attılar. Yere yatın. Yere yatın.
2: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Herkes yere yatsın. Hadi hadi hadi.
2: Aracın üstündeler.
0: Lanet otobüsün üstündeler.
3: Lanet olsun.
4: Hey kumara.
2: Sarı çizginin arkasına geç.
3: Yürü bakalım.

0: 657 numaralı otobüs Galveston'ın hemen dışında kaza yaptı. Polisler...
1: Pencere hizasında durmayın. Yere yatın.
2: Ne yapıyorsun?
3: Yürüyün, hadi, hadi. Yürüyün. Hadi, hadi, acele edin. Çabuk olun. Bu tarafta. Hadi.
1: Etrafımız sarıldı, gidecek yer yok.
4: Şimdi ne yapacaksın evlat?
1: Pencereleri karartsana adamım.
3: Başka boya var mı?
4: Lanet helikopter.
0: Canlı yayın bağlantımız devam ediyor.
4: Plan ne dedektif? Tek bir yanlışla izlenme rekoru kırarız. Keskin nişancı birimle anons geç. 10 dakika önceki pozisyonlarını alsınlar.
5: Anlaşıldı. Keskin nişancılar pozisyon alın.

0: Haber kanallarını ara.
1: Sana haber kanallarını ara dedim.
2: Kax, ne yapıyorsun?
0: 15 saniyelik şöhretimi istiyorum.
2: Kax, ne yapıyorsun yani?
3: Hayır!
4: Bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu yapmak zorunda
0: kapat
4: değilsin.
0: Kapat şeneni.
4: Hayır.
0: Aradın mı?
4: Bunu yapmak zorunda değilsin.
0: Aradın mı? Telefondalar mı?
4: Lütfen Bay Kax.
2: Kax, dostum ne yapıyorsun?
5: Bence bunu görmelisiniz.
6: 657 numaralı otobüs rehine olayını sunuyoruz ve soygunculardan biri hatta bizimle konuşmaya hazır. Devam edin, canlı yayındayız.
0: Polislere geri çekilmelerini söyleyin. Bu lanet olasını öldürürüm. Onu ve lanet otobüsteki herkesi öldürürüm.
5: Canlı yayında rehini falan öldürmeyecek. Otobüsü basmaya hazırlanın.
7: Ama efendim...
5: Hazırlanın!
4: Lütfen yapma, lütfen.
0: Kapa çeneni.
4: Hadi dostum,
0: kapa
4: lütfen.
0: Çeneni.
8: Arkasından dolaşın. Oyalanmayın. Hadi acele edin.
2: Kax.
0: Polislere geri çekilmelerini söyle. Kapa çeneni.
2: Kax, bu şekilde devam kapa etmeyeceğiz. Kax, bunu kes yapamayız. Sesini. Öldüremezsin onu.
4: Lütfen, lütfen.
0: Ses seni.
4: Ateş etme.
9: Hayır.
5: Hedefi net olarak görebiliyor musun?
10: Olumsuz efendim. Sadece rehineyi görebiliyorum.
0: Bu adamın ölmesi onun suçu. Benim
2: Hayır.
0: değil. Orada patron
2: Hayır,
0: benim.
2: Yapma. Hayır.
0: Patron benim.
6: Aman Tanrım.
5: Lanet olsun. Bütün birimler geri çekilin. Tekrar ediyorum. Bütün birimler geri çekilin.
6: İzleyicilerimizden gördüklerinden dolayı özür diliyoruz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten, gerçekten çok üzgünüm.
11: Bu çok vahim bir durum.
6: Eşi benzeri görülmemiş bir olay.
11: Çok özür dileriz.
6: Olayları aktarmaya devam edeceğiz.
2: Asla böyle bir şey yaşanmamalıydı. Alo.
12: Merhaba babacığım.
5: Prensesim. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
12: İyiyim baba. Buradaki polis memuru Bayan Selin gerçek bir kahraman olduğunu söylüyor. Seninle gurur duyuyorum babacığım.
5: Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi?
13: Babanın istediği tek şey...
5: İşleri senin adına yoluna koymak, daha iyi hissetmeni sağlamak. Çektiğin tüm acıları ben alıp, ben çekebilecek olsam, bunu
13: yapardım, biliyorsun değil mi?
12: Biliyorum baba, ben de seni seviyorum.
5: Çok yakında seni göreceğim, tamam mı?
12: Tamam.
14: Masrafları biliyorum, ameliyatı da biliyorum. Parayı zamanında getiremeyeceksin Vuan. Sırasını kaybedecek.
2: Saat 7'de parayı getirmiş olacağım.
14: Bak, sen ve psikopat arkadaşın bir rehine öldürdünüz. Artık teslim ol.
2: Burada ne olup bittiğinden haberim bile yok. Göründüğü gibi değil.
14: Evet tabii, işler gayet lanet görünüyor. Otobüs kanatlanıp uçmadığı sürece oradan çıkmanın imkanı yok. Oradan ancak ve ancak... Ellerin yukarıda çıkabilirsin.
2: Otobüsün tekerleri döner de döner. Döner döner. Otobüsün tekerleri döner döner. Bütün gün döner.
15: Lanet olsun, benim otobüsten çıkarın! Lanet olsun! Lanet! Çıkarın beni buradan!
4: Bir fikrim var.
2: Pekala dedektif, anlaşma.
0: Şöyle, başka oyun yok. Lastiği değiştirin.
2: Biri dışında tüm rehineleri bırakayım. Gittiğim yere vardığımda diğer rehineyi de bırakacağım. Kimse bizi takip etmeyecek. Birilerinin takip ettiğini görürsem helikopter, polis konvoyu, bir rehinenin daha lanet kafasına sıkarım. Ne dersin dedektif? Sana uyar mı bu?
5: Anlaştık.
16: Bir tamirci gönderin. Otobüs tamir ediliyor. Bu iş yakında sona erecekmiş gibi görünüyor.
5: Konuş.
13: Adamlarınla konuştum, yerlerini almışlar. Otobüs hareket ettiğinde orada...
5: Sadece benle senin adamların olacak.
3: Otobüsü ele geçirip Vuan'ın kafasına sıkacağım. Paranı alacağım.
7: Güzel plana benziyor. Sakın batırma.
16: Görünüşe göre bazı rehineler otobüsten iniyor.

0: Merhaba kalk seni pislik, her şey hazır kardeşim.
1: Kendisi şu an biraz rahatsız. 10-15 dakika içinde orada olacağımızı söylemem istedi. Rotada da değişiklik olabilirmiş.
0: Anlaşıldı. Gitmek istediğiniz her yere kadar yakıt var.

0: Bırak elindeki. Aç mısın? Şunun tadına bak lanet olası.
1: Pisliğin içindeyiz, benden bu kadar. Ben gidiyorum. Üzgünüm Bay Pop ama bu işi yapacaksak...
2: Marco'nu iyi gören oldu mu?
3: Hoş geldin Von. Eski günlerin anısına ölümün acısız olacak. Kafana sıkmak çözüm olabilir. Ama yapmamız gereken temizlik işleri var.
4: Saat kaç oldu?
3: 7:15 geçiyor.
0: Neye gülüyorsun?
4: Ben küçükken sürekli yaptığın kart numarasını hatırlıyor musun? Asla çözemezdim. Çünkü desteği tuttuğun elini izlemekte çok meşguldüm. Sihir diğer elinde dönerdi.
0: Ne saçmalıyorsun?
4: Parayı saat 7'ye kadar hastaneye ulaştırmam gerekiyordu. Son teslim saatiydi. Her şey saat 7'ye kadar öde. Riley tedavisine devam etsin. Ameliyat olsun.
0: O zaman niye sırıtıyorsun? Kaçırdın.
4: Bundan emin misin? Yoksa desteği tutan eli izlemekte çok mu meşgul oldunuz?
5: Onu ameliyata hazırlayabiliriz.
3: Çantayı kontrol et. Para nerede?
4: Kendi numarana düş.

0: düştüm Bay Pop. Yanlış eli izliyordum. Sihri unuttum.
1: Günaydın.
2: Kapıyı aç!
0: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan canlı şekilde çıkacağız. Sonra tek başınayım. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa otobüsü yerle bir ederler. Rehineler de gider. Bu harikaydı kardeşim.
1: Hala neden hamile olmak zorunda olduğumu anlamıyorum.
0: Hadi ama kim hamile bir kadını suçlar?
3: Para nerede?
1: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da. Evet, onun halasıyım, babasının tarafından.
0: Paran küçük bir kızın hayatını kurtaracak.
4: Peki ya senin hayatın?
0: Onun bedelini ödemeye çoktan hazırım.
4: Yani kahraman mısın? Küçük kızın hayatını kendininkini feda ederek kurtardın. Çok duygulandın. Anlıyorum. 3 milyon doların var. Ne yapacağım biliyor musun? Önce çakmağa çakıp yanmanı izleyeceğim. Sonra da şahsen hastaneye gidip küçük kızını göreceğim. Tahmin et ne olacak? Onun acı çektiğini düşün. Istırap çektiğini. Ona
0: kızıma
4: ellerimi süreceğim.
0: Onu
4: dokunacağım. Emin olabilirim. Ne yapıyorsun ha? Ha? Ne yapıyorsun ha? Evet.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
8: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
7: Süper. Zaten 5G kalitesi.
8: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
7: onun özellikleri
8: budur
7: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: Ha? O zaman hayırlı olsun diyeyim.
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Çok iyi seçim.
10: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Anne! Bu benim olsun mu?
13: Olsun canım.
14: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bu benim olsun mu ya?
13: İşte ta buralara kadar gel.
12: Anne ben alayım mı bunu?
16: Anne bunu.
12: Bunu?
16: Bunu.
12: Bu?
14: Bu.
12: Bunu.
16: Anne bunu.
12: Al kızım al. Sana almıştım.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
17: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
18: Philips'i Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips dikey süpürge 9.999, Dreamy robot süpürge 13.999 TL. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksiti yakala.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Say var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde. Kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygun.

0: lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist denemen lazım.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
4: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
3: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
13: Bunu.
12: Bu.
13: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Yakıt alacağız yine yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi.
3: Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
3: Kuaförler.
2: Ne kadar borcunuz?
4: Kargo bedava.
3: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
3: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir, Hausgeräte.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben. Bu elimde kaldı. Ya sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
8: Arçelik Derin Dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
9: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
11: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Sefer Usta öz süt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Anne! Bu benim olsun mu?
14: Olsun canım.
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
13: İşte ta buralara kadar gel.
16: Anne ben alayım mı bunu?
13: Anne bunu.
16: Bunu?
13: Bunu.
16: Bu?
15: Bu.
16: Bunu?
13: Anne bunu.
16: Al kızım al. Sana almıştım.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Para nerede?
2: Kendi numarana düştüm Bay Pop. Yanlış eli izliyordum. Sihri unuttum.
3: Günaydın.
4: Kapıyı aç!
2: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan canlı şekilde çıkacağız. Sonra tek başınayım. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa otobüsü yerle bir ederler. Rehineler de gider. Bu harikaydı kardeşim.
3: Hala neden hamile olmak zorunda olduğumu anlamıyorum.
2: Hadi ama kim hamile bir kadını suçlar?
4: Para nerede?
3: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da. Evet, onun halasıyım, babasının tarafından.
2: Paran küçük bir kızın hayatını kurtaracak.
11: Peki ya senin hayatın?
2: Onun bedelini ödemeye çoktan hazırım.
11: Yani kahraman mısın? Küçük kızın hayatını kendininkini feda ederek kurtardın. Çok duygulandım. Anlıyorum. 3 milyon doların var. Ne yapacağım biliyor musun? Önce çakmağa çakıp yanmanı izleyeceğim. Sonra da şahsen hastaneye gidip küçük kızını göreceğim.

0: tahmin et ne olacak? Onun acı çektiğini düşün. Istırap çektiğini. Ona ellerimi sürmeyeceksin. Dokunacağım, emin olabilirim. Ne yapıyorsun ha? Ha? Ne yapıyorsun ha? Evet. Eğleniyor musun ha? Ha? 3 milyon dolar çalmak o kadar da eğlenceli değilmiş, değil mi? Bir numaralı kural, bizden asla çalamazsın. Eğer çalarsan seni ibretlik ederiz. Bizden ya da benden çalamayacağını bildiğinden emin oluruz. Tutuşturmaya popondan başlayacağım. Lanet olası seni. Cayır cayır yakma vakti
1: geldi. Bu ailenle alakalı değil. Bu benimle alakalı. Sakın.

0: Sıkıntı yapmayacak mısın?
1: Benim annem hemşireydi. İyi bir kadındı. Çok güçlüydü. İnsanların son anlarında ölüm döşeğindeyken yaptıklarından pişman olduklarını, bazı şeyleri daha farklı yapmayı dilediklerini, işleri yoluna koymayı istediklerini söylerdi. Ve şöyle derdi: ölüm döşeğinde duyulan pişmanlık hayatını yanlış yaşadığın anlamına gelir. Hayatını yanlış yaşama Frank. Yaptıklarımı düzeltemem ama tekrar yaşanmasını engelleyebilirim.
0: Gidip kızımı görmeliyim.
1: Sen iyi bir babasın Von.
0: Teşekkür ederim. Evet.
2: Açmanı beklemiyordum. Düşündüm ki...
0: Öldüğümü mü? Evet, ben de. Garip değil mi? Beni tutuklayacak mısın memur Bauz?
2: İşin garip yanı...
3: Üç soyguncu olduğuna yemin edebilirim. Ama otobüsteki herkes iki soyguncu olduğunu söyledi.
0: Evet, bu çok garip.
2: Riley'i ameliyata hazırlıyorlar.
3: Van.
0: Bugün aldığım en güzel haber.
2: Uyandığında ona ne söylememi istersin?
0: Ona babasının eve döneceğini söyle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

Kilisedeyken acı çeken arkadaşlarımız ya da aile üyelerimizle çoğu zaman nasıl empati kuracağımızı bilmiyoruz. Bu da demektir ki çoğu kişi, kilisemizdeki insanlar bile gerçekten yalnız hissediyor. Öyleyse onlara sevgimizi göstermeliyiz ve bu çocukları Tanrı'nın sevgisiyle uğurlayalım. Joe Lee, Michael Randolph ve Benjamin Ellis. Gelin hadi, lütfen. Evet baylar, lütfen.

0: Fort Bragg Paraşütçü ve Özel Harekat Merkezi. Asla pes etmeyecek, yenilgiyi kabul etmeyecek ve arkadaşlarımı geride bırakmayacağım. Dua ederiz Yüce Tanrım, kılıçlarını kullananlara doğruluk galip gelsin ve kötüler mağlup edilsinler diye. Koruyucularımız olan adamlar için Tanrım, lütfen bu insanlar görevdeyken ailelerini rahat ettir. Tüm bu çocuklara özel bir lütuf bahşet. Tanrı sizi kutsasın ve Tanrı Amerika'yı kutsasın. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Üzgünüm, uyandırmak istemezdim.
1: Sorun değil, zaten uyanıktım. Antrenman nasıl gidiyor?
0: Vaktin var mı yok mu?
1: Bence o ayakta.
0: Bugün okulu yok mu?
1: Hayır, bugün cumartesi.
0: Cumartesileri okul yok mu
1: 1953'ten
0: yani?
1: Beri yok.
0: 1953'ü çok severim. İyi de
1: babana merhaba demeyecek misin?
0: Merhaba.
2: Merhaba baba.
0: Elinde ne var? Ha, şuna da bak.
2: Uçaktaki sensin.
0: Hı hı.
2: Ve işte şunlar da bulut.
1: Tüm hafta senin için çizdi.
0: İnanılmaz. Hadi gel, bana yardım et. Pekala. Evet, hadi bakalım. İşte oldu. Evet. Jack.
2: Arkamdayım baba.
0: Jack.
2: Baba buradayım.
0: Neredesin?
1: Hadi başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Ben burada olacağım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım.

0: Pekala. Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Evet öylesin.
1: Değilim. Beni bırakma.
0: Bırakmıyorum,
1: baba.
0: Bırakmıyorum, buradayım.
1: Bırakma.
0: Jack, bana bak. 3, 2, 1. Hadi oğlum, bana doğru yüz.
1: Olmaz.
0: Yapabilirsin. İşte bu, oluruna bırak, gözlerin bende olsun. Ayaklarını kullan, işte bu. Yüzüyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Bunu yapıyorsun Jack, yüzüyorsun, hadi. Harikaydın oğlum. Evet.
1: Anne, başardım.
2: Evet, başardım.
1: Baba, sanırım şimdi yüzebilirim. Bak. Bir daha.
0: Şuna bak.
1: 7 ayda 2,5 santimetre.
0: 7 ayda 2,5 santimetre. Harika değil mi?
1: Yeterli mi?
0: Bu çok fazla, mükemmel.
3: Merhaba, ben Biz Recovery'den Şeyla. Vadisi geçmiş ödemelerinizi kontrol etmek için.
4: Mesaj silindi.
5: Merhaba James. Dinle dostum, hafta sonunu mahvettiğim için üzgünüm ama komutan tüm takımı teste sokuyor. Gelsen iyi olur.
6: Ordu Astupayı 1. Mevki James Harper.

0: Rahat astsubay. Bu yeni komutanımız Yarbay Roberts. Dizi parçalanmıştı. Yine. Rehabilitasyonu iyiydi.
1: Sağ olun efendim.
2: Akciğerini sualtı operasyonlarını olanaksızlaştırıyor.
1: Bu akciğerlerle 5 yıl içinde 4 kere göreve çıktım efendim.
2: Rahata geçebilirsiniz astsubay. Testosteronazorol, nandrolol, fenilpropiyenet ve büyüme hormonu gördük. Sen özel harekat kuvvetlerinin sıhhi astsubayısın. Daha iyi bilmelisin.
1: Ekipte kalmak istiyorum efendim, ekipte kalmak.
2: Önceki komutanlarınızın sizi neye cesaretlendirdiğini bilmiyorum ama... kendi birimimde kabul etmeyeceğim. Büyük Ordu Özel Harekat Kuvvetleri etiketinizi geri almayı önerdim.

0: sana ters gelebilir. Onurlu bir terhiste ayrılıyorsun ama emeklilik maaşı ve sağlık hizmetinden mahrum kalıyorsun. Çıkabilirsin.
1: James.
2: Bir şey söylemene
1: gerek yok. Birilerini işten çıkaracaklardı. Tamam. Bunu onlar için kolaylaştırdın. İtibarınla her özel güvenlik şirketi, evet, seni buradan çıktığında kapar.

0: Dizim için bir şeyler almıştım. Onu kanımda bulmuşlar, böyle oldu.
1: Bu kadar mı? Yapabileceğim bir şey yok mu?
0: Hı-hı.
1: Kısacası onlar saçma bir kural uydurdu ve ona da...
0: Uydurmadılar.
1: Teste...
0: Hayır, saçma
1: kimseyi
0: bir kural
1: senelerdir
0: uydurmadılar.
1: Teste sokmadılar
0: kimseyi
1: demiştin.
0: Senelerdir teste
1: ve şimdi
0: sokmadılar
1: başladılar,
0: ama bu
1: öyle
0: yasal.
1: Mi?
0: Tam bir baş belası olan yeni komutan. Bilmiyorum, sadece çalışan temizliği yapmak istemişler. Bunu yüzbaşı söyledi. Nedir bu?
1: Borç tahsildarları, ama onlarla zaten konuştum. Bize plan konusunda yardım edebilirlermiş.
0: Faizi ne kadarmış?
1: %18.
0: Evet, orada kendi paralarıyla çok şey var.
1: Peki özel sözleşme?
0: Evet.
1: Aa,
0: nedenmiş o?
1: Olmaz, yapmam demiştim.
0: Ne söylediğimi biliyorum, farkındayım.
1: Hayır.
0: Seni seviyorum.
2: Ben Executive Prodüksiyon'dan Bruce Michaels. Yıllar sonra başarılı hizmetinizden ötürü tebrikler. Fırsatları tartışmak isteriz.
3: Bay Harper, benim adım David. Su ve Enerji Departmanı'ndan arıyorum sizi.
4: Mesaj silindi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Sadece biraz çakıl koyuyordum. Hava daha da kötüleşmeden önce.
0: Oğlumuz nerede?
1: Aa, o uyudu. Horulduyor. Biraz uzun sürdü ama. Okul nasıl geçti peki?
0: Aşağı gelir misin?
1: Tabii, birazdan ineceğim. Bitmek üzere de.
0: Tatlım, sana söylemem gereken bir şey var.
1: Bir dakikaya oradayım.
0: Hemen şimdi.
1: Bir dakikaya oradayım dedim ya.
0: Mason öldü.
1: Ne?
0: Mason ölmüş. Ben daha yeni Suzanne'le konuştum.
1: Nasıl olmuş?
0: Sence?
1: Cenaze ne zaman?
0: Yarın.
1: Belki anneni aramalı ve Jack'i alıp alamayacağını sormalısın.
0: Ben gitmeyeceğim.
1: Elbette gideceğiz.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Çünkü bir tane daha kaldıramam.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Gece yarısı çatıda ne yapıyorsun?
1: Çatıyı düzeltiyorum. Ben iyiyim. Bak ben...
0: Bu Mason'ın Suzan'a söylediği şeyin aynı. Gerçekten şu an korkuyorum.
1: Ben babam değilim.

0: Bundan nefret ederdi.
1: Törenden mi, ölmekten mi?
0: Şişman ve çirkin olmaktan.
1: Koca tarafını o mezara nasıl soktular sanıyorsun ki?
0: İç çamaşırı giymemiştir.

0: nasıl gerçekleşti?
1: Ne demek nasıl? Adam uykusunda öldü.
0: Ailesi tam ödeme alacak mı?
1: Evet, tam ödeme.
0: Güzel, evet.
1: Akşam yemeğine gelsene.
0: Olmaz.
1: Yeni evi görmedin ama. Gel akşama. O şişmansa sen de karamsarsın.
0: Defol git.
1: Sen defol.
0: Hey, nasıl
2: seni görmek güzel, burada olmana sevindim.
0: Seni de öyle. Evet, güzel. Hadi, bir eviniz var.
1: Ne haber dostum, nasılsın?
3: Bilgisayarda oynamak ister misin?
0: Ben ne zaman bilgisayar oyunu oynamak istemedim ki? Şuna bakın.
3: Evet.
0: White Sox, evet, takımı. Güzel.
3: White Sox favorim.
0: Evet, öyle görünüyor.
3: Ne var? Onları merhaba, seviyorum.
4: Kelly. Merhaba James amca.
3: Anladın mı?
0: Dolaştırmak ister misin yoksa haritamı bulayım?
3: Sanırım.
0: Şunu izle.
3: Öyle mi? Şunu izle öyleyse.
0: İyi atıştı.
1: Roger Clemens var burada. Yemek için ve James amcayı sağ salim getirdiğin için şükrediyoruz. Amen.
2: Amen.
3: Hanginiz daha iyi asker, sen mi baban
0: aslında
3: mı?
0: Aslında baban benim üstüm, yani şey.
1: Dikkat et. Ben onun üstüydüm.
3: Aa,
1: ama
3: anladım.
1: Biz nasıl denir, birbirimizi kollardık.
3: Aa, kardeşler gibi.
1: Evet, kardeş gibi.
3: Babamın hayatını gerçekten kurtardın mı?
0: Hayır. Evet.
1: Bir keresinde bardan çıkardı.
0: Evet, alkolle enkaza dönmüştü hatta. Babam gerçek bir enkazdı. Bunu bu kadar erken söylememeliydim.
1: Hayır James. Dostum, Mikey beyzbola bayılıyor ama asla oynayamayacak.
0: Onunla savaşıyor o. DNA'sında pes etmek.
1: Tedavisi yok ki. En iyi ihtimalle ömrünün sonuna kadar özel bakım hizmeti alır. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Evet, iyi.
1: Güzel.
0: Ya sen?
1: Güzel. İyi yani, elbette. İyi olsan 2 ay iletişimi kesmezdin, ne oldu?
0: Gelecekten beklentin ne?
1: Çocuklarımın büyüdüğünü görmek. Yüzlerindeki tebessümü. Güvende ve varlıklı olduklarından emin olmak.
0: İşleri yoluna koymalıyım.
1: Terapi diye bir şey var.
0: Olmaz, terapi önüme zarar verir, olmaz, hayır. Özel şirketler benimle iletişim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Çok güzel, çok güzel, iyi maaş hak ediyorsun.
0: Bankada sürekli peşimde
1: harika,
0: dolaşıyor.
1: Harika, kabul et işte. Ben de biraz yapmıştım o işi. İyi para biriktirdim, evin peşinatını ödedim hatta. Ciddi para söz konusu. Günde 500-600 falan. İkramiyelerle daha da artıyor. Kendi avantajına kullanabilirsin. Harika bir fırsat bence, kaçırma. Acımasızca uyum sağlamak üzere eğitildik biz zaten. Neticede hepimiz paralı asker değil miyiz?
0: Şu an kiminle çalışıyorsun, özel harekat teşkilatı?
1: İkisi arasında. Özeldekiler kadar para vermiyor ama Milli Güvenlik Teşkilatı işi işte. Bizden biri. İyi insanlar, güvenilir yani.
0: Ne kadar?
1: 350.
0: Beni sokabilir misin?
1: Sen kahramansın. Başkan elini sıktı.
0: Git
1: senin
0: başından. Herkesinkini sıkıyor. Kan testi yüzünden yetkimi aldılar.
1: Bu seviyedeyken sağlıklı ve hazır olduğun müddetçe Rusty vücuduna ne koyduğunla ilgilenmez.
0: Ben varım.
1: İstediğin bu mu?
0: İstediğim
1: yani?
0: Bu. Parasızım Mike. Buna ihtiyacım var.
1: Önereceğim seni.
0: Olur.
1: Peki. Toplantı yaparız.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Ne demek?

0: Merhaba dostum.
1: Beyler ne haber? Bu James eski devrem nerede o?
2: Nerede olduğunu biliyorsun.
0: Neden bize arada yardım etmiyorsun?
1: Merhaba şef. Lezzetli bir şeyin var mı? Resmen şeker gibi.
3: Marcheroki domatesi. Seninle tanışmak bir şeref.
4: Teşekkür ederim efendim.
3: Efendim saçmalığını kes. Ben Rusty, Rusty Jennings. Teşekkür ederim Mike. Botlarımı getirebilir misin?
1: Dave baksana.
3: İçki ister misin?
4: İstemem sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Mike beraber çalıştığım en iyi kişi. Sen de onun çalıştığı en iyisiymişsin.
4: Evet, bildiğim her şeyi o öğretti.
3: Bu oyunda elimizdeki tek şey itibarımız.
4: Dosyamı mı okudun?
3: Seninkini, kendiminkini, Mike'ınkini, Mason'ınkini, hepsi lanet olsa aynı hikaye. Babanınkini bile okudum.
4: Babamın bu işte bir ilgisi yok. Pek katılmıyorum.
3: Ben de sana katılmıyorum. Elbette ilgisi var. Askerken orduya zihnimizi, vücudumuzu ve ruhumuzu verdik. Ve bizi çiğneyip tükürdüler. Bizi korkuyla, öfkeyle ve belirsizlikle bıraktılar. Hayal kırıklığı, terk edilmişlik hissiyatı ve ihanet. Ve neticede kendinden nefret ve suçluluk. Sanki gerçekleşen her şey bir şekilde bizim suçumuzmuş gibi. Tam olarak ne yaşadığını biliyorum şu an evlat. Ben sendim. Hepimiz oradaydı. Bu yüzden kendi federasyonumuzu kurduk. Biliyorum ki önünde seçeneklerim var. Ve dolu bir maaş arıyorsan en üsttekiler sana bunu verebilir. Triple Canopy, Aegis ve şu iğrenç domuz Eric Prince. Ama beni dinlemeni istiyorum. Çünkü ciddiyim. Bu işlerin kokusu sana da bulaşır evlat.
4: Yani senin yaptığın iş ne ki, farklı bir şey mi öneriyorsun bana?
3: Kesinlikle öyle. Yaşayabileceğin gerçek bir ev ve onurlu bir iş veririm. Kurumsal çıkar, milyarderleri korumaya da başka şey yok. 50. madde doğrultusunda doğrudan başkanlık yetkisiyle çalışacağız. Oldukça gizli bir CIA çalışması. Anlaşıldı mı evlat?
4: 50. madde, onları biliyorum. Okyanus ötesinde birlikte çalıştık.
3: Kahve ithalat ve ihracatı. Orduda yaptığın hizmet balyoz operasyonu saçmalığı. Bizimki ise detaylı neşter gibi. Verimlilik yüksek

0: Seçenek kalmayınca saldırırsın. Berlin'de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir durum var. Mike'ın liderlik ettiği ekip varlığımız onaylanmadığı için gizli olacak.
1: Ne kadar sürecek?
0: 2 hafta, en fazla 3. Ne diyorsun, çalışacak mıyız?
1: Evet. Tabii ki.
0: Harika. Mike ve Dalton evrak işinde sana yardım eder. Bu arada bir yan ve Jack de tabii.
1: Bununla ne ilgisi var ki?
0: Döndüğün zaman hepimiz bir araya gelip yemek yersek kibar ol. Ve şimdilik Dalton sana 50 binlik bir çek verecek. Bizimleyken onlar için endişelenme.
1: Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Neden telefonun kapalıydı?
0: Artık bir işim var.
1: İş mi aldın? Nasıl bir işmiş bu peki?

0: Böyle bir iş. Şirketlere bebek bakıcılığı yapmak gibi. Tehlikeli değil.
1: Bana bunu söyleme. Artık yalanını anlıyorum.
0: Hayır, söylemiyorum. Bana bak, söylemiyorum. Bebeğim, aileme bakmam gerekiyor.
1: Jack'in doğum gününü kaçıracaksın.

0: Buraya gelmen 15 dakikadan uzun mu sürdü?
1: 8 dakikamı aldı. Salim Muhsin, 42 yaşında. Emekli virüs bilimi profesörü. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeymiş. Orada ayda birkaç kez ders vermiş ama asıl odağı şehrin 40 kilometre doğusundaki özel bir laboratuvarda yürütülen araştırmalar.
0: Tehlike seviyesi.
1: Biyoterörizm, en tehlikelisi. Araç garajda, dibine garaj.

Sonuçlar inanılmaz. Ama onları korumamız gerek. Branşımızdaki birinden şüpheleniyorum. Lanet olsun. Hepimiz tehlikedeyiz.

0: Onu anlatan kartlar burada duracak. Salim Muhammed Muhsin, 42 yaşında, Suriye asıllı, 1.85 boyunda, 86 kilo, sakalını boyuyor, sol kulağının arkasında kalp şeklinde, sağ bileğinde yuvarlak bir doğum lekesi var. Harvard Tıp'tan mezun olup insanlardaki patojenik grip virüslerini incelemek için federal araştırma bursu almayı başarmış. H1N1 ve kuş gribi mutasyonları için ama bursu uzatılmamış. Ailesi araştırmalarına devam ettiği yere Berlin'e taşınmış. El-Kaide ve Suriye ile bilinen bağlantıları olan yardım kuruluşu El-Dava'nın kurucusu Faruk Oje tarafından finanse edildi. Bu da içerideki casusumuz tarafından çizilen yerleşim planı. Bekçi kulübesi Berlin polisine bağlı olduğu için laboratuvarda orta düzeyde güvenlik var.
1: Şunlar ne tip kapılar?
0: Hiç fikrim yok.
1: Güvenliği nasıl kırıyoruz?
0: Biyometri, güvenliğin başparmağı.
1: Hedefe ulaşınca ne olacak?
0: Taktiksel bir sorgulama yaptıktan sonra üstleriyle iletişime geçip talimat bekleyeceğiz. Ormana sızıyoruz, sonra burada sizinle bağlantı kuracağım, doğrudan havaalanına gideceğiz.
2: Uçak Alfa Havaalanı'nda hazır olacak.
0: Hepimiz kafayı bozmuş birinin neler yapabileceğini biliyoruz. O yüzden işi sertçe bitirip ailemize dönelim. Hadi bakalım.

0: Operasyon başlasın. Kurt 2.
1: Tilki 3.
2: Sierra 1.
3: Çakal 1.
2: Hazır olun.

0: Kalk.
1: Hey, ne oluyor?
2: Dik dur.
0: Altı dakika. Sana soru soracağım. Laboratuvara kimin erişimi var?
1: Benim. Sadece benim.
0: Maggie sadece. Bolevska.
1: Evet, o benim. O benim araştırma görevlim. Erişimi var.
0: Çalışmalarınızın ayrıntılarını kim biliyor?
1: Kimse. Siz de kimsiniz?
0: Finansörün bilmiyor mu?
1: Evet, evet işimi bilir ama o bir bilim insanı değil. O yatırımcımız, o kadar.
0: Çalışmalarının yedekleri nerede? Bir ekip ailenizden bir blok ötede bekliyor şu an. İşbirliği yap. Yetkilerimizin sınırı yok. Çalışmalarını nereye yedekliyorsun?
1: Hepsi burada. Bu bilgisayarda. Dışarıdan internet erişimi yok.
3: Aldık. Bitti.
1: Şey, bakın, istediğiniz paraysa para ayarlayabilirim. Gerçekten problem değil.
0: Kafasını duvara çevir.
1: Bakın ben...
0: Eyvah. Kulaklarını örtün. Sierra polis telsizini dinleyip yeni bir haber almış. Berlin'den polisler geliyormuş. Üstlerimden talimat bekliyorum. Kod X.
3: Tamamen mi?
0: Tamamen. Endüstriyel bir kaza olmuş. 5 dakikamız var. Dizüstüyü çantana koy, kelepçeleri ve başlıkları da yok edin.

0: Ben bir bilim insanıyım. Bu çok büyük bir yanlış anlaşılma. Efendim ben bilim insanıyım. Lütfen, ben bilim insanıyım efendim. Efendim lütfen, benim bir ailem var, lütfen yapmayın. Ailem var, lütfen hayır, dur. Bak gerçekten, şu an ne yaptığını bilmiyorsun. Dinle beni, lütfen dur. Bak, lütfen dur diyorum. Yaptığım araştırma milyonların hayatını kurtaracak. Dur lütfen. Yapma. Dur. Yapma.
1: Dua
0: lütfen,
1: için
0: dur.
1: En uygun zaman şu an.
0: Dua mı? Tanrı'ya inanmam ki. Ben bilime inanıyorum. Beni dinle. Kiralık kasada tüm bilgilerimin kopyasını tutuyorum. Vicdanın varsa dışarı sızdırırsın. Dünyanın ihtiyacı olacak. Lütfen yapma, dur. Aileme zarar vermeyin, tamam mı? Lütfen aileme zarar vermeyin. Aileme zarar vermeyin.

0: Sierra 1, 2 dakikaya buluşalım.
1: Anlaşıldı.
0: Vakit doldu, gidelim.
1: Sierra 1, 1 dakika.

0: katibi.
1: Polisler saat 9 yönünde.
2: Kımıldamayın. Buraya doğru gelin.
1: İlerleyin.

0: T2 vuruldu.
1: Desteğim olun. Silahlarınızı indirin.
2: Koruma ateşi. Çanta. Fırlat bana.
3: Anlaşıldı.
2: At hemen.
3: Eyvah.
2: T2 indirildi. Koruma ateşi. Oh. Ah.
3: Durumu ne?
2: Sol bacak.
4: Yenileri geldi.
5: Teslim olun. Hemen. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sierra vuruldu. Öldür onu!

0: Dizim hasar aldı. Seni yere koymam gerek. Lanet olsun.
1: Teçhizatı boşalt, sabit diski koru.
0: Bana tutun, hadi. Hadi. Gidiyoruz.

0: polisleri vurduk.
1: Yapmamız gerekeni yaptık. Dizüstü güvende mi?
0: Güvende.
1: Dizüstüyü aldık. İlk görevde.
0: Sana kan vermek zorundayım. A pozitif misin?
1: A pozitif. Birimiz bunu içeri sokmadı.
0: Kan almazsan öleceksin.
1: Onu sen götür.
0: Hadi oradan, seni bırakmayacağım.
1: Ailem. Christine durumu sen açıkla olur mu?
0: Kendin söylersin Mark. Sen söyle.
1: Hayır, senin söylemeni istiyorum.
0: Eve döneceğiz Mike. Beni duydun mu?

0: patlama ve silahlı çatışma hakkında konuşması için şu an yanımızda güvenlik uzmanı William Snoop var. William, bu kritik durum hakkında bize yeni bilgiler verebilir misin acaba?
1: Her şey için teşekkür ederim Erika. Amerikalı yetkililer Alman dostlarımıza yardım ve istihbarat desteği sağlıyor.
2: Bırak artık beni kollamayı.
3: Bana borcun iki oldu artık.
2: Beni nasıl dışarı çıkardın?
3: Plan nedir?
2: Bilgisayarı eve götürelim, paramızı alalım ve ziyafet çekelim.
3: Anlaşıldı. Ben yaralıyım, sen git.
2: Hayır, olmaz, beraber gideceğiz.
3: Görevi tehlikeye atacağım yoksa. Çantada ne var bilmiyoruz. Eve geç. Git, ben yetişirim.
2: İletişime geçeceğim, geri gelirim.
3: Dört mevsimdeki tünellere döndük ha. İyi olacağım, karanlıkta harekete geçeceğim. Dinlenmek için 24 saate ihtiyacım var. Burayı terk et. Hadi.
2: Berlin'e gidiyorum. Çantayı verirsin. İletişimde kal. 48 saat sonra buluşuruz.
3: 48 saat.
2: Salvina Oteli. Her şeyi getireceğim.
3: 48.
2: Yakalanmak diye bir şey yok.
3: Öyle bir seçenek yok.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hepsi siz bırakmıyoruz.
2: Peki kuryelerimle haberi var mı?
3: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu benim olsun mu?
2: Anne, ben bunu alıyorum.
7: Anne, bunu.
8: Bunu.
2: Bu.
7: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Karşınıza yeni nesil Blade.
12: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
11: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
13: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
15: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
16: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
17: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni

0: Vaskov Creme Supreme her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda. Topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kutunun tamamı çizgiyi geçmesi gerekiyor. Tamam, geçti mi evet, geçmedi.
3: Biliyoruz tabii ki.
4: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Kettner.
1: Pasaport lütfen. Teşekkür ederim. Arkadaşınız odanızı ayarlayıp çoktan parasını ödemiş.
0: Evet.
1: Odanız 210 numara. İyi dinlenmeler dileriz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Bugün şüpheli bir terör saldırısında hayatını kaybeden polislerin ailelerinin yanındayız. Dualarımız onların aileleriyle birlikte. Onları her zaman hatırlayacağız. Ve onları asla unutmayacağız.
1: Alo?
2: Günaydın. Bana mesaj geldi mi?
1: Hayır, maalesef.
2: Teşekkür ederim. Hangi cehennemdesin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bir telefon almak istiyorum.
1: Hangisi peki?
0: Şunu. Bir de sim kart.
2: Rusty konuşuyor, dinliyorum.
0: Tek kullanımlık telefondayım, güvenli değil.
2: Anlaşıldı. Başka seçeneğimiz yok. Fiziksel durum nedir?
0: Yaralıyım ama ciddi değil. Kurt 2 iletişime geçti mi?
3: Kurt 2 Berlin'e varamadı. Otele giden bir tahliye ekibim var. Sizi havaalanına götürecek.
2: Neredesin şu anda? Hatta kal. Nerede olduğunu söyle bana.
4: Kurt 2 hakkında bilgi verdiğinde söyleyeceğim.
3: Güvende olduğunda bütün bilgiyi alacaksın. Şu anda her şey çok kötü ve bundan çok etkileniyoruz, tamam mı? Beni dinle. Şu anda yaptım.
2: Her şey senin eve dönmen için, tamam mı? İyi anla beni, sağ salim geri dönün.
0: Elbette efendim, tabii.
2: Neredesin söyle.
0: Alexander Meydanı, her yer polis.
3: Alexander Meydanı, anlaşıldı. Beklemede kal.
2: Rotayı Elsen'e çevirmen ne kadar sürer?
5: 15-20 dakika.
2: Suya doğru
3: gitmen gerekiyor. Elsen Köprüsü'ne doğru git. Kuzeybatı köşesinde ol. 20 dakikaya orada olur.

0: Rusty konuşuyor, evet.
1: Ben Sen Köprüsü'ndeyim, kuzeybatı köşesi.
0: Kahverengi bir SUV, onayla.

0: Kurt 2 Berlin'e varmadıysa benim çıkışımı nasıl sağladı?
1: Bak anlıyorum. Şu anda hiçbir şey anlamlı gelmiyor.
2: Ama bana güvenmelisin. Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Mike'a yardımcı olduğun gibi. Seni lanet olası onu öldürdün mü? Kime çalışıyoruz?
1: Çocuk gibi davranmayı bırakıp o lanet arabaya bin.
2: Görev başarısız olursa senin için geleceğim.
1: Lanet arabaya bin hadi. Lanet olsun.

0: Amerikalı mısın? Deniz kuvvetlerinin askerisin ha? Deniz kuvvetlerinden misin?
1: Öyleydim. Rikon'da.
0: Görevin neydi?
1: Temizlik. Merkez son dakikada planı değiştirdi. Vurgundan sonra son verdi.
0: Ne zaman?
1: Köprüde. Seni gördüğüm
0: peşinden
1: zaman.
0: Peşinden gittin demek öyle mi? Öyle mi?
1: Onu yakaladıklarını duydum. Üzgünüm. Hayat kurtaracağımızı söylemişlerdi. Kendimizinkileri alacağımızı değil. Benim ailemin fotoğrafı.

Orada. Orada güvenli bir ev var. Bu kodu kullanabilirsin. Telefonumu al. Asla eve gidemeyeceksin. Görevi sonlandıran kod Tomahawk. Takımı durduracağım. En azından bir süreliğine. Rusty hepimizi zengin edeceğini söylemişti.

0: Kurye.
1: Buyurun. Kimsin, ne istiyorsun? Kimsin?
2: Seni ya da aileni incitmeye gelmedim ama bütün sorularımı cevaplamazsan yaparım. Kocan işini güvenli bir yerde güvenceye aldı. Nerede olduğunu bilmeliyim. Silvi, bana bak, bana bak. Yanis ve Olivia için nerede olduğunu söyle.
1: İsviçre Kredi Bankası.
2: İsviçre Kredi Bankası.
1: Kiralık kasada.
2: Kiralık kasada.
1: Oğluma dokunma. Üf,
2: nefes al. Her şey iyi olacak. Ona hazırlanmasını söyle.
1: Tamam.
2: Babasının eski bir arkadaşı olduğunu söyle. Öğle yemeğine gideceğiz de.
3: Yanis, hazırlan canım. Babanın arkadaşlarından biriyle yemeğe çıkacağız, tamam mı?

0: Nerede tanıştınız?
1: Paris'te.
0: İlk çocuğun nerede doğdu?
1: Ben... Şşt, kes sesini. Büyütmem gereken iki oğlum var. Sahip olduğumuz her şey ellerinde.
0: Soruyu cevapla.
1: Yanis Boston'da doğdu.
0: Üçüncü çocuğuna ne isim verecektin?
1: Jordan.
0: Arabayı durdur.
1: Sana ne kadar para ödüyorlar? Umarım buna değmiştir.

0: Buyurun.
1: Keşif. 6-22-34 imdat.
0: Anlaşıldı. Yer?
1: Berlin.
0: Durum?
1: Yaya.
0: Yarın 3. Konum 14-98-51-150.

Kayboldun herhalde. Silahı indirebilir misin? Beni arayan sensin. Giriş ücreti bu.

0: kavga etmemize gerek yok.
1: Çantan nerede?

0: Sorun yok. Burada güvendesin. Dizini temizledim, iltihaplanmıştı. Ön çapraz bağını yırtmışsın. Nasıl yürüdün bilmiyorum ama başardın.
1: Seni bana anlatan deniz piyadesi. Onu tanıyor musun?
0: Hayır. Onu öldürdün mü? Bizi işlerini tamamlamamız için eğittiklerini biliyorum. Düşmanlarını ve birbirini öldür. Ulusal güvenlikmiş, sadece kendi pisliklerini saklamak için.
1: Geri dönmem gerek.
0: Nereye?
1: Evet.
0: Buradasın işte. Ev sadece bir hayal. Tamam. Neredeyse öldürdüm. Dinlenmen gerekiyor.
1: Ben iyiyim.
0: Şşt,
1: i̇yiyim
0: tamam
1: dedim.

0: Yanis, bunu sana şahsen söylemek için orada değilsem, seni seviyorum. Son birkaç yıldır yokluğumu hissettiğini biliyorum. Nedenini bilmeni istiyorum. Çocuklarımın korkmadan yaşamaları için çabalamaya karar verdim. Ve bu yüzden de hayatımı bilime adamayı seçtim. Ne yazık ki bilimi görmezden gelen, hatta kendi çıkarları için bilimi itibarsızlaştırmaya çalışan güçlü insanlar var. Yanis, işte senin ellerinde hayatımın işi var. H5N1 virüsünün %16 ölüm oranına sahip aşısı. Gözlerinin yerine bu kameraya bakmak istemezdim doğrusu. Ama bilmeni isterim ki babanın bir prensibi var. Ve senin yardımınla ben öldükten çok sonra bile insanlığa faydası dokunacak. Bu aşının halka ücretsiz olarak temin edilebilmesi çok önemli. Ve tersi hayal edilemez olmalı.
1: Yüce Tanrım, bu yemek için teşekkür ederiz. Konuğumuzu buraya sağ salim getirdiğin için de günahlarımızı affet ve cehennem ateşinden bizi koru. Ruhlarımız cennete gitsin. Özellikle merhametine muhtaç olanların ki. Amin.
2: Amin.
1: Dövmen varmış. OD3224. İlklerdensin. Hı
2: hı. Evet, askeriye bizi meşgul tuttu.
1: Irak'ta mı, Afganistan'da mı?
2: İkisinde de.
1: Hindikuş'ta bulundun mu hiç? Öyle yücedir ki cennet orada dinleniyor sanırsın. Vadi öyle yeşil ki cennete benziyor. Sanırım ilk gördüğümde Colorado'daydım. On iki gün süren bir avdaydık. Adamlarımızdan birinin çocuğunu arıyorduk. Gitti. Avlanmaya gitti. Bulamadık zavallı şeyi. İzole bir yerleşkede kapıyı kırıp içeri daldık. Her şeyi temizledikten sonra nihayet çocuğu bulduk. Duvara zincirlenmişti. Çok kötü ağlıyordu. Şiddet görmüş, kızlarla doluydu. Tüm bunların ortasında bir de köpek vardı, biliyor musun? Küçücük bir şeydi. Bu yüze yakalanmış. Ve olabildiğince mutlu, tüm o çığlıklar ve keçeleşmiş tüylerin içinde. En çok hatırladığım şey o köpekti. O köpek bütün iğrenç şeyleri gözünü bile kırpmadan atlattı. Öldürmek hep daha kolaydır. Ama hayatta kalmak zordur.

0: Ne kadar süredir buradasın?
1: 13 senedir.
0: Ailen var mı?
1: Tabii, bir karım, iki güzel kızım ve hoş bir evimiz var.
0: İletişim kuruyor musunuz?
1: Her ulaştığımda bir şeyleri kırdım. Hepimiz o canavarı biliyoruz. Bazen uzun süre bizde kalır. Et nasıl?
0: Daha iyisini yemiştim.
1: Evet, ben de.

0: Amerikalı mısınız?
1: Evet.
0: Güvenli yolculuklar.

0: Babam. Kendi gibi olmamı zihnime kazıdı benim. Mümkün olduğu kadar Ranger gibi. Ve onu ordudan attıkları zaman bir daha eve gelmedi. Kayboldu. Not yok, ceset yok, hiçbir şey yok. Sonunda hepsini gömdüm. O pisliğin verdiği her şeyi arka bahçeye gömdüm. Kendi cenazem vardı. Şeylerle dolu bu zavallı küçük deliğin üzerinde duruyorum ve asla onun gibi olmayacağıma yemin ettim. Ailemden asla vazgeçmem, anladın mı?
1: Rusty burada olduğunu anlayıp ailenin peşine düşecek.
0: Bunun bitmesinin sadece bir yolu var.

0: senin için hazırlanmış bir odam var. Eve dönüyoruz Mike.
1: Biraz müzik açsana.
0: Olur.
1: Kan hızlı akıyor. Oğluma de ki... Oğluma de ki... Baban uyurken ölmedi.
0: Söz veriyorum.

0: Aferin
1: Yaşasın.
0: sana.
1: Yaşasın.
0: Harikasın.

0: Günaydın.
1: Size de.
2: Lanet olsun. Hadi hadi.
1: Kartta $1.25 var mı?
0: Bu makine çalışıyor mu?
1: Ne demek makine çalışıyor? Hadi bakalım. 5 çeyreklik. Buradaki insanların acelesi var. Her ne yapacaksan yap.
0: Bayım, bütün param bu.
2: Tuttum seni. Hadi. Hadi.
1: İşte bu kadar. Bak, makine çalışıyormuş.
0: $1.25.
1: Pekala, otur bakalım.
2: Kaç şu lanet kapıyı.
3: Bir hafta önce.
4: Bayım, ne söylediğinizi bile bilmiyorum.
3: Ne söylediğimi bilmiyor musun?
4: Hayır efendim, bilmiyorum.
3: İlginç. Çünkü sen ve yanındaki kadın birlikte otoparktaki adamla gayet samimi bir şekilde kameralara yakalandınız. O yüzden tekrar soruyorum. O lanet herif kim ve lanet paramız nerede?
4: Bilmiyorum.
3: Sana güzelce sorabileceğim birçok yöntem var.
4: Bu mu güzelce soruşun? Lanet olsun. Lanet olsun adamım! Ne yapıyorsun? Lanet olsun, ne yapıyorsun?
3: Rahat dur diyorum.
5: Tanrım, lanet olsun, bırak beni.
4: Bebeğim çok üzgünüm.
5: Aman Tanrım, sana ne yaptılar böyle? Onun kim olduğunu bilmiyoruz, pislik herif.
3: Üzgünüm. Pislik herif. Pekala. Hayır. Pislik yapayım bekle. O zaman.
4: Hayır, yapma. Öyle demek istemedim, bekle. Öyle demek istemedim.
6: Derek. Derek. Derek. Dayak her zaman çözüm değildir. Şu elektronik kötü yanı, bir şeylerin ellerinde yanıp kül olması zevkini verememesi. Özür dilerim. Derek bazen kendini fazla kaptırabiliyor.
4: Bay Poppy sadece...
6: Sözümü bitirmedim. Bir süredir Derek'in akıl hocalığını yapıyorum. Bildiği her şeyi ona ben öğrettim. Kumarhane nasıl işletilir, işler nasıl yürütülür... İşler gerçekten nasıl yürütülür? Ve de en önemlisi, bir hırsız nasıl ayırt edilir? Çünkü bizim mesleğimizde 1 numaralı kural, kimsenin senden çalmasına izin verme. Çünkü tek bir kişi bile senden çalarsa, ne kadar az olursa olsun...
3: 10.000 papa.
6: $10.000, acizliğin belirtisidir. Köpek balıklarıyla dolu bir havuza bir damla kan damlatmak gibidir. Savunmanda açılacak koca bir deliktir. İnsanlar aciz olduğunu düşündüklerinde de senin olanı almaya çalışıyorlar. Normalde benden çaldığınıza pişman etmesi için sizi deriye bırakırdım.
5: Hayır, çalmadık ki.
6: Ama şimdi kendi sürpriz partime geç kalmama neden oldunuz. O yüzden şimdi ikinize de paranın nerede olduğunu ve bu fikrin kimin başının altından çıktığını söylemeniz için 10 saniye veriyorum. Yoksa deri ikinizi de öldürecek.
5: Aman Tanrım.
6: $10.000 kaybettim. Ki bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Neden biliyor musunuz? Bu bir prensip meselesi, para değil.
4: Lütfen.
6: Bu kadar basit işte.
4: Lütfen bırakın bizi. Lütfen.
6: 10,
4: lanet paranın kim olduğunu bilmiyorum.
6: 8, hayır, 7,
4: lütfen, bilmiyorum.
6: 6, 5.
5: Hayır. Bay Pop, Bay Pop.
6: 4.
4: Kimin aldığını bilmiyoruz, lütfen.
6: 3.
5: Bay Pop, paranız bizde değil.
6: 2.
4: Lanet 1. Olsun. Klan Hayley. Lanet Klan Hayley. Kendall'ın 451'de oturuyor. Hepsi onun ne? Başının altından
5: ne?
4: Çıktı.
5: Tamam. Senin aşağılık pislik. Senin gibi adam.
4: Oh, lanet olsun.
6: Gördün mü Derek?
4: Hepsi senin fikrin.
6: Dayak her zaman çözüm değildir. Yumurta kapıya dayandığında sen ya da onlar durum yaşandığında insanın kanında var. Doğamız böyle. Nefsi müdafaa. Ray ve Teresa da olsan, Gandhi de olsan hiçbir şey değişmiyor. Paçamız tutuştuğunda sevdiklerimizden ziyade kendi yaşamımızı seçeriz.
3: Anladım.
4: Artık gidebilir miyim lütfen?
6: Tabii ki gidebilirsin. Derek, ona çıkışı göster.
3: Evet. 30 yıl boyunca tek bir tatil, tek bir hastalık izni kullanmadın. Şimdi ise bizi terk ediyor.
5: Sizi çok
7: öpüyorum. Pekala.
8: Sonunu getiremeyeceksen boş numara çekme ahbap.
9: Kartın bu muydu?
8: Bunu nasıl yaptın?
9: Bunu sana söyleyemem. Bu sayede hala sihirli. El çabukluğu dostum. Sen sol elindeki desteği izle.

0: demekle meşgulken sihir sağ elimde dönüyor.
1: Kartlarımı sana vermek istediğimden emin değilim dostum.
0: Biraz izin verir misiniz? Krupiye değişikliği.
2: Güzel bir parti Bay Pop. Siz çok sevilen bir adamsınız.
3: Teşekkür ederim. Her kim mutluluğu parayla satın alamazsın dediyse açıkça belli ki yeterince parası yok.
2: Siz olmasaydınız burası olmazdı. Yokluğunuzun masadaki şansımı değiştireceğini hissediyorum.
3: Endişelenmeyin. Bay Prince Swan'ın masalarının hala şehrin en şanslısı olduğundan emin olacak.
2: Duymak istediğim de buydu.
3: İzninizle. Sizi gördüğüme sevindim.
4: Su ister misin?
3: İyiyim. Bir dakikalığına ofise gitmem gerekiyor.
0: Bay Pop. Bay Pop.
4: Ne var?
0: Onunla konuşmak istiyorum.
4: Bu gece olmaz.

0: Sidney'e ulaştınız. Lütfen adınızı ve numaranızı bırakın. En kısa sürede size geri dönerim.
1: Merhaba Sid, benim. Bu gece seni görmeyi umuyordum. Meşgul olduğunu biliyorum ama mesajı aldığında beni ara, görüşürüz.

0: Bir gelişme var mı?
1: Hayır. Tanrım Luke. Bununla geçen ayın faturasını bile ödeyemem.
0: Elimden geleni yapıyorum Julie. Ne? Ne oldu?
2: Üzgünüm Bay Vaughn. Size oldukça fazla zaman tanıdık. Artık gerçeği kabullenme vakti geldi.
0: Ne yani? Burada elim kolum bağlı oturup küçük kızımın acı çekmesini izleyeyim. Küçük kızımdan bahsediyoruz. Hafta sonuna kadar süre verin, tamam mı? Bana hafta sonuna kadar süre verin lütfen. Cuma'ya kadar her kuruşunu getireceğim lütfen. Dinleyin beni. Her kuruşunu getireceğim. Adını listede tutun. O ameliyatı olacak. Her kuruşunu getireceğim lütfen. Lütfen.
2: Cuma'ya kadar Bay Vaughn.
0: Cuma'ya kadar. Pişt. Pişt. Hey, burada Prenses Riley ve onun en yakın arkadaşı maymundan mı bahsediyoruz? Ve onlar öyle bir yere girdiler ki... Orası çok büyülü bir orman mıydı yoksa çok korkunç bir orman mıydı?
3: Korkunç orman.
0: Aman tanrım, tabii ki tamam. Sonra Prenses Riley ve onun en yakın arkadaşı maymun.
3: Dur. Bu gecenin kahramanı ben olmak istemiyorum.
0: Ama sen tanıdığım en cesur kızsın.
3: Senin kahraman olmanı istiyorum. Senin beni kurtarmanı istiyorum.
0: Tamam. Bence bu harika bir fikir. Prenses Riley ve maymun harabe bir köprüye girdiler. Köprünün altından bir gulyabani çıka gelmiş. Gulyabani'nin adı ne olsa beğenirsin.
3: Tamam.

0: Sigara?
1: Hayır, bıraktım.
0: Sağlık mı?
1: Aslında para.
0: Bu seferki ücretsiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Uzun zamandır burada çalıştığını duydum.
1: Çok uzun zamandır.
0: Eminim ki o çılgın şeylere tanık olmuşsundur.
1: Evet dostum, bazı çılgın şeyler gördüm.
0: Ben 3-4 aydır buradayım. Şimdiden çılgın şeyler gördüm. Mesela her hafta gelen şişko Çinli adam. Gördüğüm en beceriksiz adam. Her perşembe tonla para bırakıyor. Saat gibi işliyor adeta.
1: Evet. Yeterince çok oynarsan kasa her zaman kazanır.
0: Olay adamın kaybediş şekli. Girmemesi gereken tüm bahislere girmesi, elinde tutmaması gerekirken tutması, dağıtması gerekirken dağıtmaması. Lanet herif kaybetmek istiyor her perşembe gecesi. Tonla para bırakıyor. Senin kaybedecek bu kadar parası yoktur. Daha da garibini biliyor musun? Her cuma akşamı başka bir Çinli herif yüksek bahisli pasaya gelip rulet oynayıp tonla para kazanıyor. İstatistikleri alt üst edecek kadar büyük paradan bahsediyorum. Her cuma gecesi bu da saat gibi işliyor.
1: Lafı daha fazla dolandırma da bana aklından geçeni söyle.
0: Bana kalırsa her perşembe tonla parayı alıp kumarhane aracılığıyla aklıyorlar.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Birileri onları soysaydı çok berbat bir duruma düşerlerdi. Kirli paraları çalındığı için polise gidip ağlayacak değiller.
1: Anlaşılan her şeyi düşünmüşsün.
0: Düşündüm. Tek bir şey dışında. Burada uzun zamandır olan, parası yetmediği için sigara içemeyen ve kasaya erişimi olan biri.
1: Sigara için sağ ol.
0: Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Evet. Popo soymak intihar demektir.

0: aradığınız numara şu anda hizmet dışıdır. Yeni bir numara bulunmuyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
1: Gel.
2: İstediğin adresi bulduk. Bir de Luke Wong konuşmak istiyor.
1: Pekala, içeri gönder. Luke Wong, senin için ne yapabilirim? Otur lütfen.
3: Özel olarak konuşmak istiyordum.
1: Burada konuştuğumuz her şey özel.
3: Nasılsınız efendim?
1: Hala hayattayım.
3: Güzel, sanırım hiç çoktan iyidir değil mi efendim?
1: Evet öyle. Güzel eşin nasıl?
3: Aslında artık eski eşim.
1: Boş ver, umarım başkasını bulmuşsundur.
3: Bakın Bay Pop, sizden büyük bir iyilik istemeye geldim.
1: Ne kadar büyük?
3: 300 bin dolar büyüklüğünde efendim.
1: 300 bin doları ne yapacaksın Von?
3: Kızım Riley'i hatırlarsınız. O hasta, hastanede yatıyor, ameliyat olması
1: ya
3: lazım.
1: Ya sigorta?
3: Sigorta tedavi masraflarını bile karşılamıyor. Aylardır cebimden ödüyorum ama çok borçlandım. O kadar çok borçlandım ki cumaya kadar ödeyemezsem sırasını kaybedecek efendim.
1: Burada hayır kurumu işletmiyoruz. 3 numaralı kural.
3: Paranı sokağa atarsan iş olmaktan çıkar. Kuralları hatırlıyorum. Hayır yapmanızı istemiyorum. İyilik istiyorum.
1: Bir daha göremeyeceğim bir 300 bin dolar bana gayet hayır gibi geldi.
3: Hayır efendim, ödeyeceğim.
1: Maaşını ben veriyorum Von. Kimi kandırıyorsun?
3: Bay Pop, siz benim tek şansımsınız.
1: İstisnayı yapamam.
3: Bir şey sorayım. Ya benim yerimde olsaydınız? Ya benim yerimde olsaydınız ve kızınız hasta olsaydı?
4: Evet,
3: ya
4: Sidney hasta yeter. Olsaydı? Süren doldu.
3: Seninle konuşan yok.
4: Tamam, hadi süren doldu.
3: Hayır, süren falan
4: sonuna
3: dolmadı.
4: Sonuna çoktan tamam. Cevap verdi. Hadi gidelim.
3: Onun lanet cevabını kabul etmiyorum. Lanet olsun. Çek şu ellerini üstümden.
1: Neyi hadi kabul edip etmediğin umurumda değil. Defol
3: senin
1: git.
3: İçin yaptığın pis işlere ne demeli?
1: Ne istiyorsun, kurabiye falan mı? Benim için ne yaptın ki? Hiçbir şey yap.

0: yapmadın benim için. Kaçıp gittin. Sesimi çıkarmadım. Yeni bir hayata başlamak istedin.
1: Kızımın dönüştüğüm adamdan nefret ederek
0: ya, defol buradan. Sen istediğini aldın. Ben istediğimi aldım. Şimdi ikili artık. Git buradan.
1: Lanet olsun sana. Sana
0: sen
1: lanet olsun.
0: Adam olmaz. Git buradan.
1: Çek şu lanet ellerimi üstüne.
2: Hey! Hey!
1: Lanet olsun. Hey! Durma bana. Çek!
2: Kovuldun lanet olası. Çıkarın onu buradan. Bu garipti.
0: Evet, her neyse.
2: Bu adam da ne, olayı ne?
0: O adam senin yerinde olabilirdi ama aşkı ya da dini buldu. Saçmalık. Her şeyi geride bıraktı. Hepimizi yüzüstü bıraktı. Bilmiyorum Delik, ne dersin? Belki de ona parayı vermeliydim.
2: Senin genç halin bile bu seçeneği dikkate almazdı. Vicdanının muhakeme yeteneğini etkilemesine izin verme. İlişkiler gelip geçer ama prensipler... Prensipler her zaman kalır. Frank Pope.
0: Birileri lafımı hep dinler.
3: Varım. Ama kovuldum, yani kasanın şifresini istiyorsan. Yarın gece yapmak zorundayız.
4: Hadi yapalım.

0: Kim bu adamlar?
1: Adamların Dante ve Miki.
2: Merhaba dostum.
0: Böyle anlaşmamıştık ama.
3: Bu adamla beraber büyüdük. En sevdiği renk mavi. Becky McCormick'le kaybetti. Tabii onun önce ben yatmıştım. Sormak istediğin bir şey varsa sor.
0: Nasıl?
1: Sakinleş. Dante silahları Mickey'de araca getiriyor.
0: Silahlardan bahseden oldu mu?
1: İstemiyorsan kendininkini annene bırakabilirsin. Oraya elim şeyimde girmemi bekleme.
0: Karşımızda kimlerin olduğunu biliyorsun değil mi? Oraya silahlarla girmeye kalkarsak Pop bizi yakalar. Ölürüz.
1: Bu operasyonu ben yönetiyorum. Silahlar kalıyor. Hoşuna gitmediyse hemen git. Çünkü başka kimsenin bununla bir problemi yok. Tamam mı?
0: Planın ne?
1: Kapanıştan sonra oraya gidip yüzlerine pompalı dayamak. Hepsi yorgun olacak, hiçbir şey yapamayacaklar. Yeşilleri toplayıp şafak sökmeden oradan basıp gideceğiz. Bu kadar basit.
3: Evet.
0: Basit tutmak genelde en etkili yöntemdir ama bu plan bizi popolarımızdan vurmaları için en basit yöntem olmuş.
1: Eğer daha iyi bir fikrim varsa duymak isteriz.

0: Swan.
1: Swan. Kasa odası, trafo odası, biber de kasa olsun.
2: Kasa şekerlik olmalıydı.
1: Ne?
2: Tatlı, herkes sever. Parayı şekerle göstermek daha mantıklı.
1: Tamam. Kasa şekerlik. Kalk, sen ketçapsın. Mickey, sen tatlandırıcısın. Ben tuzluğum. Dante, sen de bibersin.
2: Neden ben biber oldum?
1: Çünkü elimde başka çeşni kalmadı lanet
0: olsun. Dante, kapa çeneni.
1: Kimse Swan'dan çalmaz. Pop'tan korktukları için, iyi korunduğundan değil. Şimdi anlaşılan üç şey bizim lehimize. Birincisi şifreye sahibiz, bu bende. İkincisi içeride adamımız var, bu da sende. Üçüncüsü, güvenlik görevlisinin çörek ve kahveye bayıldığını ve her gece 3.25'te yediğini iyi biliyoruz.
0: Her gece mi?
1: Her gece. Buraya kadar tamam mıyız? Mickey, beni dinliyor musun sen?
3: Evet, dinliyorum.
1: Bu sensin, araba sende. Aracın planı patlatmayacağına güvenebilir miyim? Dante ile beni saat 3'te bu bardan alacaksın, tamam mı?
0: Ben neredeyim?
1: Sen iştesin. Mesaini bitir, çıkışını yap. Orada kal. Trafo odasına giden yolu bul ve bekle.
0: Ne zamana kadar?
1: 3.30'a kadar. O zaman ortalıkta gezen 2-3 personel olur. Sen aracı şuraya park edeceksin.
3: Omletin dibine. Harika.
1: Buradan doğruca Güney Otobanı'na çıkarsınız.

0: sakın batırmayın.
1: O tavana çıkarsınız dedin. O tavana çıkarız demedin.
0: Çıkarız diye bir şey yok. Sıvan'dan sağ salim çıktıktan sonra tek başımayım. Bu sizin için sorun mu?
1: Paramızı aldığımız sürece nereye gittiğin hiç umurumda bile değil.
2: Bunu yapmayı nereden öğrendin?
0: Fort Beginning'de evlat.
2: Ordu mu?
0: Evet. Sen hizmette bulundun mu?
2: Tek hizmetim kızarmış patates vermekti, hepsi bu.
0: Çok şaşırdım.

0: Dante ile ben Sıva'nın zemin katından içeri gireceğiz. Kumarhanenin ana katı gecenin o vaktinde boş oluyor. Herkes kapanıştan sonra gitmiş oluyor.
1: Yürü, yürü, yürü.
0: Bildiğim kadarıyla yaşlı Jerry yavaşça mola odasına sızıp bayat çörekle kahve alır. Tam 03.25'te. İçerideki tüm kapılar 3 noktadan mühürlenerek kilitlenir. Kasa güvenlik çemberinin içinde, sistemin geri kalanı geminin eski kablolarına bağlı. Dante ile yerimizi almamızı bekle. Tam 03.30'da elektriği kes. Hadi hadi hadi hadi hadi. Elektrikler gittikten sonra jeneratörler devreye girip tüm gemiyi kilitlemeden önce sadece 10 dakikamız var.
2: Hadi gidelim.
0: Yürü hadi. Hadi bu taraftan. Çabuk hadi yürü. Bu taraftan. Doğa lanet çifre işe yarasın. Pekala lanet olası açıl hadi.
3: Hey.
4: Ne?
0: Daha sonra gelebilir misin lütfen? Sağ ol.
1: Hadi çabuk. Hadi.
0: Sadece geçin çantalar, kirli paralar. Hadi çantaya acele edin. Çabuk.
5: Tamam.

0: Hadi bitirelim şu işi. Hadi.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi çocuklar hadi.
2: Hadi hadi hadi hadi. Gidelim hadi hadi. Aylaklık etme. Hadi gidelim hadi.
1: Tamam.
2: Çantaları alın.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi, gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi.
1: Lanet olsun. Bir şeyler ters giderse B planımız ne?
0: B planı şu, hayatlarınız için kaçın.
3: Koş koş koş!
0: Yere yatın!
4: Takip edin.
1: Pislik herif.
4: Bu taraftan lanet olsun. Hadi.
2: Hadi dostum.
4: Yürü.
2: Hadi. Hadi dostum hadi ama. Bu taraftan.
4: Yürü yürü yürü orada.
5: Günaydın.
6: Size de.

0: çıkarmayı düşünüyorum.
1: Saat gecenin 4'ü anne.
0: Senin için endişeleniyorum.
1: Bir şey olmaz.
2: Lanet olsun, koş! Hadi çabuk!
1: Tamam, seni seviyorum. İyi geceler.
3: Hadi çabuk! Hadi! Hadi!
2: Aç şu lanet kapıyı! Aç şu kapıyı dedim! Hadi, acele edin! Kapıyı kapat ve devam et. Acele edin. Herkes sakin olsun, herkes. Polisler.
4: Maskeni çıkar. İnsanların arasına karışmalıyız.
3: Lanet olsun.
4: Normal davranın, kimse zarar görmesin.
1: Polis memuru Bauhaus konuşuyor. Birkaç ile ateş edildi. Takipteyim.

0: lanet olsun.
1: Kenara çekmemi istiyor.
0: Sürmeye devam et.
2: Boş versene.
3: Ateş edildi, takipteyim. Şüphelilerden en az birinde silah var.
2: O lanet ellerinde bir daha sakın bana dokunma.
4: Şu durumda polis vurman pek işimize yaramayacak değil
2: mi? Kararları ben veririm.
5: Lütfen aracı tarif edin, tamam.
3: Otobüs numarası 657. Tekrar ediyorum, 657.
2: Kararları ben veririm.
4: Anlaşıldı.
2: Durumu senin için kolaylaştıracağım. Ya şu polisten kurtulursun ya da hayatından olursun.
1: Nasıl istersen. Sorun yok.
5: Bütün birimlerin dikkatini. Muhtemel bir rehine alma durumu var. Banlıyor otobüsü numara 657. Tekrarlıyor. Numara 657.
2: İyi 10 Batı otoyoluna gir.
4: Kaks, ne yapıyorsun?
2: Doğaçlama yapıyorum. İyi 10 Batı'ya gir. O tarafa gir.
3: Şüpheli araç eyaletler arası 10. otoyola doğru gidiyor, tamam.
6: Otoyola girmelerine izin veremeyiz. Bütün birimlerin dikkatine, şüpheliler...
7: Russell girişine doğru gidiyor. Girişten hemen önce Waterloo'nun batısında tuzak.

0: yapacaklar sence?
1: Yolu kapatacaklar.
0: Sen ne bilirsin ki?
2: Aracı durdur. Yolu kapatıyoruz. Gidecek bir yeriniz yok.
1: Telefon lazım. Telefon olan var mı? Ruju olan var mı? İsmin ne?
3: Rebecca.
1: Pekala Rebecca. Telefon numaran ne?
0: Lanet polisleri bağla bana.
3: 01.
0: Lanet polisleri bağla
4: tamam,
0: bana.
4: Tamam tamam mı? Merkez, burası 657. Bizi polis departmanına bağlayın.
5: Beklemede kal 657.
4: Bekleyemem. Beni polis departmanına bağlayın.
5: 657. 657
0: polislere
5: yardıma
0: ihtiyacınız var. Lafı uzatmayı bırak.
4: Bekleyemem dedim.
1: Hey.
0: Lanet olsun.
1: Geri çekilmen gerek.
3: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
0: Neden?
3: Çünkü ben polisim, sen de hırsız. Oyun böyle. Ya siyah ya da beyaz dostum.
0: Gri bir alan yok.
3: Yok.
1: Adam her zaman gri bir alan vardır memur.
5: Bauhaus.
1: Peki ilk ismin ne?
0: Hadi.
4: Polisleri bağlayın hemen.
5: Adım Chris.
4: Çabuk
0: yapmayı bırak. Chris, yolu açmanı istiyorum senden.
3: Ben de kenara çekmeni istiyorum.
0: Onlara yolu açmalarını söyle.
1: Bana bir saniye izin ver. Bununla uğraşıyorum.
0: Açın

0: şu lanet yolu.
1: Beni dinle, bana güvenmen gerekiyor.
2: Chris, istediğimi yapmasan otobüsteki insanlara yardım edemem. Orada durup bizi gözetlemeye devam et. Ama yolu açman gerekiyor. Otoyola çıkmamız gerekiyor. Anladın mı?
0: Yolu açmalarını söyle.
3: Yolu açmanın
2: benim için bunu yaparsan.
1: Sana söz veriyorum. Kimse zarar görmeyecek.
0: Onlara insanların ölmeye başlayacağını söyle.
4: Yüzbaşı Michael, bütün engelleri açmanız gerek. Tekrar ediyorum. Yolu açın. Tamam, yolu açın.
5: Olumsuz Bauhaus. Otoyola çıkmalarına izin veremem.
4: Ama efendim ben...
6: Yol kapalı kalacak Bauhaus.
4: Benim kontrolümde değil.
2: Chris, otobüste küçük çocuk ve hamile kadın dahil en az 10 kişi var. Duydun mu beni?
0: Lanet yol açmalarını söyle.
2: Şu gördüğün deli var ya, otobüs durursa onu kontrol edemem.
0: Yol açmalarını söyle.
4: Sözünü tutsan iyi edersin.

0: Iris, orada mısın? Sen iyi misin?
1: Pislik herif.
2: Efendim.
3: Erkenci olduğum için özür dilerim.
0: Kimse sabahın beşinde iyi haber vermek için aramaz. Delik, kötü haberi vermenin doğru yolu yoktur. Ne kadar kötü söyle. Ne kadar?
3: 3 milyon.
2: Üzgünüm, buraya gelirken felç geçirmiş olabilirim. Çünkü biraz önce 3 milyon dolar dediğiniz sandım.
3: Evet.
2: Akladığım paralar olduğunu söyleme sakın. Kim?
3: Von ve diğer ikiz.
2: Emin misin?
3: Evet.
2: Neredeler?
3: Otobüste.
2: Hadi baştan alalım. Dün kovduğumuz adam bizden 3 milyon dolar çaldı. Ve polisler bunu fark ederlerse şehrin bazı önemli suçlu ailelerinin para akladıklarını anlayabilirler. Ve otobüse binmelerine izin mi verdin?
3: İzin vermedim. Otobüsü kaçırdılar. Olaya polisler karışınca da geri çekilmek zorunda kaldım.
2: Peki ne yapacaksın?
3: Onları bulacağım. Para bu akşam kasaya geri dönecek.
2: Tamam Derek. Sana inanıyorum. Bu olay sona ermeden önce Von'la konuşmak istiyorum.
4: Şu anda bir otobüs kaçırma olayını takip ediyoruz. Şüpheliler otobüsün içinde ve çok sayıda polis arabası otoyol boyunca onları takip ediyor.

0: Üzgünüm kızım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor.

0: Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ömer'le mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
1: Eğer gidersen kendimi öldür.
2: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
0: Git yanından, gelme bir daha, git.
3: Safiye dur. Safiye.
1: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
4: Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
1: O soğuk kahkahası hep kulaklarımda.
0: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
5: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Otobüse binmelerine izin mi
4: ben? İzin vermedim. Otobüsü kaçırdılar. Olaya polisler karışınca da geri çekilmek zorunda kaldım.
3: Peki ne yapacaksın?
4: Onları bulacağım. Para bu akşam kasaya geri dönecek.
3: Tamam Derik. Sana inanıyorum. Bu olay sona ermeden önce Von'la konuşmak istiyorum.
5: Şu anda bir otobüs kaçırma olayını takip ediyoruz. Şüpheliler otobüsün içinde ve çok sayıda polis arabası otoyol boyunca onları takip ediyor.

0: 657. Lütfen cevap ver.
1: Kapat şu lanet şeyi.
0: Otobüs 657. Cevap ver lütfen.
2: Benimle dalga mı geçiyorsun? Sana senin problemin ne? Ver şu telefonu bana.

0: çekti sen.
1: Hayır, çekmedim.
0: Pekala, herkes telefonlarını bana versin. Verin şu lanet telefonları. Ver şu telefonu. Telefonunu çantaya koy, hadi. Hadi verin şu telefonları.
2: Hayır, hayır, hayır. Ben dilinizi konuşamıyorum.
0: Öyle mi? Şimdi konuşabiliyor musun peki?
2: Tamam. Peki, özür dilerim. Hadi. Bütün hayatım onun içinde dostum.
0: Lanet telefonunu ver.
1: Bakıyorum.
0: Hadi ver şunu.
1: Aa, özür dilerim, dedim. Bakıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum.
3: Tamam, ben hallederim. Hadi yanına git.
0: Neler oluyor böyle?
3: Çocuk çok korktu, tamam mı?
0: Umurumda değil. Başka kimse kıpırdamasın.
3: Aman tanrım, burada olman çok büyük bir lütuf, biliyorsun değil mi? Pekala millet, herkes sakin olsun, tamam mı? Güne böyle başlamak istemezdiniz. Bizimle hareket ederseniz söz veriyorum sağ salim ineceksiniz. Kendini nasıl hissediyorsun?
4: Donuyorum dostum.
3: Üzerine biraz baskı yap. Beni dinleyin. Aranızda doktor var mı söyleyin. Hemşire, acil servis elemanı, herhangi bir tıbbi bilgisi olan var mı?
1: Veterinerlik öğrencisiyim.
0: Tamam, getir onu buraya.
4: Getir mi? Yok artık.
0: Dilimizi konuşamayan o poponu kaldır ve kıza yardım et.
1: Tamam. Merhaba. Tatlım, bunun korkutucu olduğunu biliyorum. Bu otobüsten çıkacağız. Bize zarar vermeyecekler. Tavşan mı o? İsmi var mı?
5: Büyük kulak.
1: Büyük kulak demek.
5: Eskiden büyük kulakları vardı ama kardeşim yırttı.
1: Pekala. Bence bir kulağı da olsa hala çok tatlı görünüyor. Senin adın ne bakalım?
5: Joseph.
1: Otobüste neden yalnızsın peki?

0: Nefes almaya devam et.
1: Bunu düzeltebilirim. Texas'ta bir adam tanıyorum. Kirli küçük hava alanlarından birini işletiyor. Tam sınırda dostum, mükemmel bir yerde. Oraya gideriz ve uçağa bineriz, tamam mı? Nereye gidersek oraya gideriz. Güney Amerika, Orta Amerika.
2: Hey! Ne yapıyorsun dostum? İkimizi de öldürteceksin.
3: Onlar 3 kişi, biz 10. Eğer saldırırsa karşı koyamazlar.
2: Silahları var. Üzerimde kunduz kürkü var.
3: Ne olmuş yani?
4: Meksika mı?
1: Ben Meksika demedim. Bahsettiğim yer sınırda. Uçağa atlar, istediğimiz yere gideriz. Planımız bu.
5: Neden Meksika'ya gitmiyoruz?
1: Meksika'ya gitmiyoruz. Hepimizi bu pislikten kurtaracağım.
6: Gax, seni pislik.
1: Canım.
4: Seni bu duruma soktuğum için özür dilerim.
0: Ben de.
1: Kız kardeşimle yattığın zaman hatırlıyor musun?
6: Hayır.
1: Evet, çünkü öyle bir şey yaşanmadı. Eğer yaşanmasını istiyorsan bana bir iyilik yap.
4: O iyi mi?
0: Evden kaçmış. Görünüşe göre kız kardeşi onu hırpalıyormuş ve ailesi de hep kardeşinin tarafını tutuyormuş.
4: Anlıyorum.
7: Yavaş ol pislik herif.
4: Bunun sonucu senin için hiç iyi olmayacak. Devam et hadi. Vur onu.
1: Hayır, dalga geçmiyorum. Çantalar dolusu para var.
4: Kahraman ol dostum. Ya ıskalarsan? Kalks hemen arkasını döner ve ateş eder. Iskalayabilir de, ıskalamayabilir de. Ya onu vurursa? Adın neydi?
0: Polin.
4: Eminim Polin sivil zayiat olacak. Ya şu maskot adam? O da ölecek. Bunu yapmayacaksın.
1: 3 saat sonra görüşürüz.
4: Adın ne?
2: Erik.
4: Erik. Lanet yerine otur hemen.
1: Yoldayız.
4: Neler oluyor?
1: Galveston, Texas'a gidiyoruz.
8: Galveston mı? Sizi nereye giderseniz oraya götürürüm patron. Ama bu benzinle Slidell'e bile varamayız.
7: Polisler, soyguncular konuşuyor.
1: Ne yapıyor?

0: Benzinimiz bitiyor. Anlaşma yapmak için hazırız.
1: Dayan dostum.
2: Sana verilen direkembe uymadın. Sadece kendinin ve iş arkadaşlarının değil, onlarca sivilin hayatını da tehlikeye attın. O otobüsten bir kişinin bile ölmesi senin suçun olur. Rozetini ve silahını bana ver.
3: Ama efendim.
2: Ama efendim kısmını çoktan geçtik Bauhaus.
4: Umarım bölmüyorumdur ama bir otobüs dolusu rehinenin hayatını resmi olmayan bir yol kapatmayla tehlikeye atan kimdi? Sen olmalısın.
2: Sen de kimsin?
4: Dedektif Marconi. Bu lanet olası gösterinin baş müfettişi. Buraya komiser yardımcısı Braddock ve Şef Outranks tarafından gönderildim. Pekala. Sizi resmi olarak tüm görev ve sorumluluklarınızdan azlediyorum yüzbaşı. Ve yerinize memur Bauhaus'u atıyorum. Eşyanı topla ve benimle gel.
2: Ama dedektif
4: kısmını çoktan geçtik yüzbaşı. Yaptığını yapmak cesaret ister. Neden yaptın?
3: Arabada küçük bir çocuk var efendim.
4: Kötü haber vermekten nefret ediyorum ama o çocuk hala otobüste.
3: Otobüsü kaçıranlardan biriyle konuştuğumda sesinde korumacı tavır vardı. Sanki polis veya asker gibi düşünüyordu. Kesinlikle öyleydi.
4: Ya da sosyopat gibi.
3: Öyle olduğunu sanmıyorum dedektif.
4: Öyle sanmıyor musun?
3: Buna içgüdü de diyebiliriz.
4: Peki kaç kişiler?
3: En az iki, biri psikopat, diğeri de asker.
4: Harika.
3: Efendim, neden beni bu göreve getirdiniz?
4: Ben yapmadım. Soyguncular seni özel olarak istedi. Benzin tankeri sürebilir misin Bauhaus?
3: Tekerlekleri varsa tabii.

0: Gerçekten işe yaramazsın, biliyorsun değil mi? Şu satılan eve gittiğin arabayla işe gitmişsin.
1: Hayır, ben...
0: Kapat çeni. İşimi kolaylaştırdın. Nereye gidiyorlar? Kaçış planları var mı? Ha?
1: Bilmiyorum.
0: Arkadaşların? Seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Bakalım burada neler varmış. Bunlardan ne? Şuna bak. Bir bakalım.
1: Hadi ama dostum, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Öyle dedim. Mi? Gerçekten.
1: Gerçekten söyle. Bilmiyorum. Tamam. Tamam.
0: Devam et.
2: Dur,
1: tamam.
2: Bekle.
1: Tamam.
0: Kapa çeneni. Ne?
2: Bilmiyorum, o hiçbir şey
0: ne
2: bilmiyor.
0: Dedin?
2: Kalks, kalks, kalks, kalks.
0: Jason kalks.
2: Kalks onu öldüreceğini söyledi.
0: Kalks seni öldüreceğini mi söyledi?
2: Kalks gelecek, lütfen ona zarar verme.
0: Kalks onu öldüreceğini mi söyledi? Sakin ol. Sakin ol, nefes. Sakin ol, sakin ol. Çeneni kapat.
2: Lütfen beni öldürme.
0: Dizlerinin
2: lütfen.
0: Üzerine çök. Dizlerinin üzerine.
2: Lütfen, her şeyi yaparım, lütfen.
3: Pekala çocuklar, otobüs şu köprüde duracak. Seçeneklerimiz neler?
4: Onları biber gazıyla vurabiliriz.
5: Sivilleri canlı yayında gaza boğmaya hazır değilim. Fikir için teşekkür ederim.
4: Topyekun saldırı.
5: Sivil zayiatlar olur mu?
4: Bu senaryo kaçınılmaz ama başa çıkabiliriz.
5: Keskin nişancılar?
6: Havadan atılacak iki net atışa ihtiyacımız var. Ama riskli olacak.
5: Pekala, her ihtimalle karşı saldırıyı planlamaya başlayın. Ayrıca en iyi adamlarımızı helikoptere bindirin. Görüş açısı bulurlarsa kullanacağız.
6: Anlaşıldı efendim. Duydunuz. Harekete geçin.
5: Pekala
6: hadi.
5: Baos. Hazır mısın? O yelek yokken de çok iyi işler çıkarıyordum. Tamam, tetikte ol. Ve hayatta kal. İşe yarayacak her şeyi de not et. Ve yapabilirsen elinde silah olan adamı görüş açımıza sor.
2: Anlaşıldı.
7: Hayır, hayatta olmaz. İçi geçmiş yaşlı adamı ve yeşil saçlı kadını verelim.
8: Bak, kadınla çocuğu verelim onlara. Onlar da bunu zafer sayacaklar. Biz de zaman kazanmış olacağız.
7: Olmaz. Hamile kadınla çocuk bizde kalırsa, olaylar kötüleştiğinde elimizde koz olmuş olur.
8: Zaten elimizde sağlık sorunu olan biri var. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa, otobüsü yerle bir ederler. Ve tabii rehineler de gider. Bebeği altı haberlerinden önce kurtarsalar iyi olur.
9: Köprüye vardık.
5: Konuş benimle Forbes.
10: Pozisyonlarınızı aldınız mı?

0: Hedefi görüyoruz efendim. Otobüs pozisyonunu alıyor. Sıra sende Bağız.
1: Anlaşıldı.

0: Otobüsten 3 kişi iniyor. Bir şüpheli, bir kadın ve bir çocuk.
1: Görüş açınız var mı?
0: Olumsuz. Etrafta çok fazla engel var. Etrafından dolaşıyoruz.

0: şüpheli bir benzin tankerinin yanında. Çok tehlikeli. Tanker patlayabilir.
1: Peki büyük planın ne?
2: Olup olmadığını bilmiyorum. Belki otobüs firması kurup Greyhound'la kapışabilirim.
1: Ya da teslim olup otobüsteki insanları kurtarırsın ha?
2: Onu şimdi değil ama umarım yakında yapacağım Chris.
1: Ailelerin ne olacak? Senin ailen ne olacak? Dışarıda sana önem veren birileri olmalı. Onları bulup buraya getirebilirim istersen. Sadece ismini bilmem gerek.
2: İyi denemeydi ha.
1: Pekala, en azından rehineleri kontrol etmeme izin ver ha.
2: Benzin doldurmaya devam ettiğin sürece istediğini yapabilirsin.
0: Otobüse giriyorlar efendim. İkinci adamı göremiyoruz.
3: Polisi otobüse getirerek ne yaptığını sanıyorsun sen?
2: Sakin ol. Kimseyi incitmediğimizden emin olmak için bir bakacak sadece.
1: Sizden mi?
2: Öyle.
1: Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Onu çıkarmama izin ver.
3: Onu hiçbir yere götüremezsin. Bu otobüsten defolup gideceksin.
4: Lanet olsun.
3: Bunu gördün mü? Karşılık veren kadından daha çekici bir şey olmadığını düşünmüşümdür.
1: Tek bir adım dahi atarsın.
3: İyi. Bu kadın beni vurursa onu ve otobüsteki herkesi öldür.
5: Anlaşıldı dostum.
2: Tamam Chris. Gidelim. Patronuna herkesin iyi olduğunu söyle.
3: Lanet olası.
0: Efendim, şüpheli bir ve memur Bauhaus otobüsten çıktılar.

0: Diğer şüpheliyi görebiliyor musun?
1: Olumsuz efendim ama şüpheli biri vurmak için görüş açımız var.
2: Bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama bırak da sana yardım edeyim. Bırak da sorunlarını çözmek için yardım edeyim.
3: Sorunlarımın ne olduğunu bile bilmiyorsun.
4: Hadi buradan çıkıp giderim.
3: Haber alırsan, fırsatın olursa kızın son durumunu bana da söyler misin?
1: Ateş edelim mi efendim? Ya şimdi ya da hiç efendim.
0: İptal, iptal. Bırakın gitsin.

0: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
1: Tebrik ederim Bauhaus. Neler öğrendin?
2: Şüpheliler hala Texas'a doğru ilerliyor.
0: Siparişiniz efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür. Yardımcı olabilir miyim?
4: Bulunması zor birisin Sid.
0: Burada ne arıyorsun baba?
4: Ne? Bir baba kızına bakamaz mı? Ve onu kötü bir barınakta bulamaz mı? Partide yoktun.
0: İşim vardı.
4: Şehirden ayrıldığımı biliyor musun?
0: Senin adına sevindim.
4: Ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Çiçeklerini sulayıp kedini mi besleyeyim yani?
4: Sana bir şey vermek istiyorum. Buna göre Sıvan'ın %51'i sana ait. Geri kalan her şeyi Derek yönetecek. Parmağını bile hareket ettirmeyeceksin. Para sende ve tek sahibi de sensin.
0: Beni satın alamazsın sen. Senin paranı istemiyorum.
4: Sydney.
0: Baba, bu paranın nereden geldiğini biliyorum.
4: Hadi ama bu kadar kırılgan olma. Her şey siyah ve beyaz değildir. Bu para tıpkı diğerleri gibi temiz.
0: Saçmalık. Kendin için kurduğun bu imparatorluğun...
4: Senin için.
0: Kendin için bir bedeli var. Bu yüzden karını ve kızını kaybettim.
4: Sydney, lütfen imzala şu kağıtları.

0: Hiç almanı istiyorum. Hadi imzala.
1: Bu acele neden? Neden şimdi? Ne? Bu seferki numaran ne?
0: Numara yok. Sadece ben...
1: Ölüyor musun?
0: Ciğerlerimde, kanımda, kemiklerimde. Yapabilecekleri bir şey yok. O yüzden...
1: Sen gidiyorsun. Ve bunun beni son görüşün olabileceğini düşünüyorsun.
0: Her zaman çok zekiydin Sid.
1: O zaman kapıdan çıkıp gitmeden önce bunu duymalısın. O çok sevdiğin imparatorluğunu, Şivan'ını bana mı vermek istiyorsun? O yer, o gemi, benim annemin ve senin içindeki tüm güzelliklerin kanseri oldu. Bu dünyaya bırakacağın her şey işte bu. Senin mirasın bu. Beni seviyorsan, eğer beni gerçekten sevdiysen, o halde her şeyi alıp yerle bir edersin.
0: Mantıklı konuşmuyorsun. Bu gerçek.
1: Sevgi, fedakarlık üzerine kurulur. Paranın değil.
0: Bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

0: Aman Tanrım, Joseph. Joseph.
1: Peki hatırladığınız bir isim var mı? Herhangi bir detay?
2: Evet, deli olan adama devamlı Cox diye hitap ediyordu.
1: Cox. Nereye gittiklerinden ya da otobüsü neden kaçırdıklarından bahsettiler mi hiç acaba?
2: Sanırım takip ediliyorlarmış.
1: Kim tarafından?
2: Bilmiyorum.
1: Onları takip eden birini gördünüz mü?
2: Hayır ama koşmaktan bitap düşmüşlerdi ve devamlı pencereden bakıyorlardı. Yani bilmiyorum. Belki yanılıyorumdur. Bilmiyorum.
3: Nasıl olmuş?
1: Mükemmel. Ne düşünüyorsun?
2: Evet, çok benziyor.
3: Gidip araştırayım.
1: Teşekkür ederim Dan.
2: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da.
1: Tamam, burada işimiz bitti. İhtiyacımız olursa sizinle iletişime geçeceğiz. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Tekrar görüşürüz.
2: Ne demek? Neye ihtiyacınız olursa.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Merhaba asker.
1: Texas'a hoş geldiniz.
2: Oğlun mu bu?
3: Evet. İki kere Irak ve bir kere de Afganistan'a gitti. Şimdi de İtalya'da konuşlanan bir bölüğün komutanı.
2: Güzel yere atanmış.
3: Sen askerlik yaptın mı?
2: Evet. Uzun zaman önce.
3: Ama sizi kahraman olmanız için eğittiklerini sanıyordum.
2: Hayır. Anlaşılan son zamanlarda ordudaki herkes başka yollara sapıyor.
0: Her şey düzelecek. Nefes almaya devam et, olur mu? Lütfen.
4: Adın ne?
0: Rebecca.
4: Teşekkür ederim. Eğer ölürsem...
0: Ölmeyeceksin.
4: Ben sadece...
3: Çok üzgünüm.
0: Hemen döneceğim. Tom, şuraya baskı uygula.
5: Peki, benden özür dilemeyecek misin?
4: Göğüslerin var mı?
5: Hayır.
4: O zaman cehenneme git.
6: Benim adım Jason Cox. Faturam bu ay normalden fazla gelmiş. Sanırım oğlum Texas'a taşınan kız arkadaşını aramak için telefonumu kullanmış. Geçtiğimiz haftadan itibaren Texas'a dışarıdan yapılan bir arama var mı?
7: Devam edebilmek için sosyal güvenlik numaranızın son 4 hanesine ihtiyacım var.
6: Tabii ki, sorun değil. 1120.
7: Evet efendim. Galveston, Texas'a birkaç arama yapılmış. 405-5...

0: Bana iyi bir şeyler söyle.
1: Görünüşe göre sınırdan geçmek için Texas'a gidiyorlar.
0: Çok klişe.
1: Von'un kızını aldırmak için birini göndereceğim. Böylece değiş tokuş yapabiliriz.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Değiş tokuş yapmayacak mısın?
0: Kızı karıştırma Derek, kızı karıştırma.
1: Bay Pope, bence en iyi fırsatımız bu.
0: Açık konuşayım. Kanser hastası yatalak bir kızı kaçırmayacağız. Kızın kafasında bir ters saçı kalmış bile olsa otele zarar gelmeyecek.
2: Kızı rahat bırakacaksın. Annesini de rahat bırakacaksın.
0: Eğer kızın oyuncak ayısı varsa o ayıyı da rahat bırakacaksın. Bizim meselemiz Von'la.
2: Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı mı dedim.
1: Anlaşıldı.
0: Şimdi paramı geri getir.
3: Galveston Hava Taşımacılık.
4: John'a konuşuyor.

0: açsın şunu. Açın, açın, açın, açın, açın, açın.
1: Dedektif.
2: Pekala, birebir buluşmaya ne dersin?
1: Bunu yapmak istediğimizde nereden çıkardın?
0: Dostunuzun durumu pek de iyi değilmiş.
2: Yayılan haberlere göre kurşuna karşı ciddi bir alerjisi
0: varmış. Hadi Von, bırak da tıbbi yardım yapalım. En azından ona bir şans ver.
1: Bir dakika içinde döneceğim. Durumu nasıl?
3: Adam ölüyor.
4: Kana ihtiyacı var. Kan olmasa bile serum gibi sıvı bir şeye ihtiyacı var. Yoksa ölecek.
1: Hastaneye gitmesi gerekiyor.
3: Hastaneye falan gitmiyoruz.
1: Ölmesini mi istiyorsun?
3: Ne diyorsun sen be? Dinle beni lanet olası. Ölmekte olan şu adamla beraber büyüdük. Sahip olduğum tek arkadaşım o. O yüzden ölmesini isteyip istemediğimi sorma bana.
5: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
3: İhtiyacın olan şeyi getirirsek onu hayatta tutabilir misin? Hey! Serumu diyorum. Getirirsek onu hayatta tutabilir misin?
4: Zaman kazandırırım ama ne kadar sürer bilmiyorum.
1: Orada mısın?
0: Evet.
1: Pekala. Bize serum, ağrı kesici, bandaj ve kanamayı durduracak şeyler lazım.
0: Yapabilir misin?
2: Sana hepsini getirebilirim. Ama yüz yüze vermem gerek.
1: Tabii canım. Olay şu. Otobüsü durdurmayacağız.
2: Tamam, sorun değil.
0: Ben Marconi.
4: Dedektif Marconi, ben memur Bauhaus.
2: Evet, ne buldun?
4: Soygunculardan birinin kimliğini belirledim. İsmi Luke Von. Bir ıslah hapishanesinde yatmış ve orduda hizmet vermiş. Hepsi bu.
2: Adresi var mı?
4: Aslında zaten şu an oradayım. Evde kimse yok gibi. Komşuların dediğine göre kız kardeşine taşınmış.
2: Kız kardeşinin kimliği belli mi?
4: Hayır. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.
0: Bu da bir başlangıçtır.
2: Başka bir şey?
4: Sven kumarhanesine gitmeyi düşünüyorum. Von orada çalışıyor. Belki bir şey çıkar. Birkaç soru sorarım.
0: Hayır,
4: bakarız.
0: Hayır.
2: Adamlarımdan birini yollarım, tamam mı? Sen oldukça zor bir gün geçirdin, Bauhaus.
0: Sen merkeze geç. İhtiyacım olursa seni ararım.

0: Başla hemen.
1: Tamam, tamam. Tom.
2: Partiniz güzelmiş.
1: Tut şunu.
2: Otobüste doktor olduğu için tamam çok mı? Şanslısınız.
0: Doktor değil, veterinerlik öğrencisi.
2: O zaman o kadar da şanslı değilmişsiniz.
1: Bu nedir?
2: Ağrı kesici.
1: Tamam.
3: Dikkatli ol. Damarlarım incedir.
4: Lanet olsun, adam
1: aman
4: öldü.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Ne demek adam öldü? Ne demek adam öldü?

0: sen?
1: Veterinere sor.
0: Ne yaptı sen lanet olası ha?
2: Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım.
0: Şimdi bir şey yapsan iyi edersin. Kalp masajı yap, bir şeyler yap.
3: Onun suçu değil.
2: Tanrım, hayır. Çantada ne var diye bak.
1: Sanırım bu sana.
2: Tom, nabzını kontrol et. Lütfen ölme. Lütfen ölme.
3: Bay Pop.
4: Biliyor musun, son 5 yıldır seni o katta gördüm. Ve her gün kendime şunu söyledim. Luke bugün ofise gelip geri dönmek istediğini söyleyecek. Ama o gün hiç gelmedi.
3: Bu şekilde olmasını ben de istemezdim.
4: Biliyorum evlat ama şu an halletmemiz gereken bir sorun var değil mi?
3: Evet. Sanırım çok fazla şey var.
4: Karar vermen gereken şey şu. Kalksa bir kurşun sık. Kendini ve paramı tam karşında duran adama teslim et. Herkes sağ salim çıksın.
5: Kimse parayı ve o paranın nereden geldiğini bilmiyor. Arabayla hapishaneye götürülürken oradan kurtulamazsın. Ama onun yerine Riley'i kurtaracak kadar parayla
4: buradan çıkıp yeni bir hayata başlayabilirsin.
3: Sana inanmayı çok isterdim Bay Pop. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen kurallarıyla yaşayan bir adamsın.
5: Eski bir arkadaş için istisna yapabilirim. Ama bu sadece şu an için geçerli olan tek seferlik bir anlaşma. Elini çekip masadan kalkacaksın ve ben de neyin varsa alacağım.
3: Teklif için teşekkür ederim. Ama sen de biliyorsun ki bu teklif asıl bahisten çok küçük. Sen istisna yapmazsın. Çok üzgünüm. Anlaşma yok.
5: Ben de üzgünüm.
3: Anlaşma yok.
0: Neler oluyor ha?
3: Dedektif Marconi, Bay Pop'un ayakçısıymış.
0: Ne yaptın sen? Lanet olası ne yaptın? Arkadaşımı öldürdün pislik herif. Öyle mi yaptın? Arkadaşımı sen öldürdün değil mi?
3: Hey!
0: Lanet!
3: Hey!
0: Ne yapıyorsun sen?
3: Onu öldüremezsin. Beni dinle. Bu adam bize göre Pop'un ayakçısı. Geri kalan herkes içinse polis. Eğer polisi öldürürsek tüm dünya tepemize biner.
0: Onu bu otobüsten çıkar yoksa onu öldüreceğim.
6: Beyin krizinin yaşandığı 657 numaralı otobüste bir şeyler oluyor. Görünüşe göre şu an otobüs yavaşlıyor. Ve kapıları açılıyor. Şu an görüyoruz ki...
7: Vay canına.
6: Aman tanrım.
8: Yakalayın şu pislikleri!

0: Bir sorunumuz var.
1: Ne görüyorsun?
0: SWAT motosikletleri.
1: Herkes yere yatsın. Yere yatın. İki taraftan da geliyorlar. Aa, gaz attılar. Yere yatın. Yere yatın.
2: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Herkes yere yatsın. Hadi hadi hadi.
2: Aracın üstündeler.
0: Lanet otobüsün üstündeler.
3: Lanet olsun.
4: Hey kumara.

0: olsa.
1: Sarı çizginin arkasına geç.
2: Yürü bakalım.

0: 657 numaralı otobüs Galveston'ın hemen dışında kaza yaptı. Polisler...
1: Pencere hizasında durmayın. Yere yatın.
2: Ne yapıyorsun?
3: Yürüyün, hadi, hadi. Yürüyün. Hadi, hadi, acele edin. Çabuk olun. Bu tarafta. Hadi.
1: Etrafımız sarıldı, gidecek yer yok.
4: Şimdi ne yapacaksın evlat?
1: Pencereleri karartsana adamım.
3: Başka boya var mı?
4: Lanet helikopter.
0: Canlı yayın bağlantımız devam ediyor.
4: Plan ne dedektif? Tek bir yanlışla izlenme rekoru kırarız. Keskin nişancı birimle anons geç. 10 dakika önceki pozisyonların altında.
5: Anlaşıldı. Keskin nişancılar pozisyon alın.
2: Haber kanallarını ara. Sana haber kanallarını ara dedim.
1: Cox, ne yapıyorsun?
2: 15 saniyelik şöhretimi istiyorum.
1: Cox, ne yapıyorsun lanet herifi?
6: Bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu yapmak zorunda
2: kapat
6: değilsin.
2: Kapat şeneni.
6: Hayır.
2: Aradın mı?
6: Bunu yapmak zorunda değilsin.
2: Aradın mı? Telefondalar mı?
6: Lütfen Bay Cox.
1: Cox, dostum ne yapıyorsun?
5: Bence bunu görmelisiniz.
0: 657 numaralı otobüs rehine olayını sunuyoruz ve soygunculardan biri hatta bizimle konuşmaya hazır. Devam edin, canlı yayındayız.
2: Polislere geri çekilmelerini söyleyin. Bu lanet olasını öldürürüm. Onu ve lanet otobüsteki herkesi öldürürüm.
4: Canlı yayında rehini falan öldürmeyecek. Otobüsü basmaya hazırlanın.
5: Ama efendim...
6: Hazırlanın! Lütfen yapma, lütfen.
2: Kapa çeneni.
6: Hadi dostum,
2: kapa
6: lütfen.
2: Çeneni.
7: Arkasından dolaşın. Oyalanmayın. Hadi acele edin.
1: Cox.
2: Polislere geri çekilmelerini söyle. Kapa çeneni.
1: Cox, bu şekilde devam etmeyeceğiz. Cox, bunu yapamayız. Sesini. Öldüremezsin onu.
6: Lütfen, lütfen.
2: Kes sesini.
6: Ateş etme.
4: Hedefi net olarak görebiliyor musun?
8: Olumsuz efendim. Sadece rehineyi görebiliyorum.
2: Bu adamın ölmesi onun suçu. Benim
1: Hayır.
2: değil. Orada patron
1: Hayır,
2: benim.
1: Yapma. Hayır.
2: Patron benim.
0: Aman tanrım.
4: Lanet olsun. Bütün birimler geri çekilin. Tekrar ediyorum. Bütün birimler geri çekilin.
0: İzleyicilerimizden gördüklerinden dolayı özür diliyoruz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm.
9: Bu çok vahim bir durum.
0: Eşi benzeri görülmemiş bir olay.
9: Çok özür
0: Olayları dileriz. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Asla böyle bir şey yaşamamalıydı. Alo.
10: Merhaba babacığım.
4: Prensesim. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
10: İyiyim baba. Buradaki polis memuru bayan senin gerçek bir kahraman olduğunu söylüyor. Seninle gurur duyuyorum babacığım.
4: Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi?
11: Babanın istediği tek şey...
4: İşleri senin adına yoluna koymak, daha iyi hissetmeni sağlamak. Çektiğin tüm acıları ben alıp, ben çekebilecek olsam. Bunu yapardım, biliyorsun değil mi?
10: Biliyorum baba, ben de seni seviyorum.

0: Çok yakında seni göreceğim, tamam mı?
1: Tamam.
2: Masrafları biliyorum. Ameliyatı da biliyorum.
3: Parayı zamanında getiremeyeceksin Vuan.
2: Sırasını kaybedecek.
0: Saat 7'de parayı getirmiş olacağım.
3: Bak, sen ve psikopat arkadaşın bir
2: rehine öldürdünüz. Artık teslim ol.
0: Burada ne olup bittiğinden haberim bile yok. Göründüğü gibi değil.
3: Evet tabii, işler gayet lanet görünüyor.
2: Otobüs kanatlanıp uçmadığı sürece oradan çıkmanın
3: imkanı yok. Oradan ancak ve ancak
2: ellerin yukarıda çıkabilirsin.
0: Otobüsün tekerleri döner de döner. Döner döner. Otobüsün tekerleri döner döner. Bütün gün döner.
4: Lanet olsun, benim otobüsten çıkarın! Lanet olsun! Lanet! Çıkarın beni buradan!
5: Bir fikrim var.
0: Pekala dedektif, anlaşma
6: şöyle, başka oyun yok. Lastiği değiştirin.
0: Biri dışında tüm rehineleri bırakayım. Gittiğim yere vardığımda diğer rehineyi de bırakacağım. Kimse bizi takip etmeyecek. Birilerinin takip ettiğini görürsem helikopter, polis konvoyu, bir rehinenin daha lanet kafasına sıkarım. Ne dersin dedektif? Sana uyar mı bu?
7: Anlaştık.
8: Bir tamirci gönderildi. Otobüs tamir ediliyor. Bu iş yakında sona erecekmiş gibi görünüyor.
7: Konuş.
9: Adamlarınla konuştum, yerlerini almışlar. Otobüs hareket ettiğinde orada...
7: Sadece benle senin adamların olacak. Otobüsü ele geçirip Vaughn'un kafasına sıkacağım. Paranı alacağım.
10: Güzel plana benziyor. Sakın batırmayın.
8: Görünüşe göre bazı rehineler otobüsten iniyor.

0: bak, aksini pislik, her şey hazır kardeşim.
1: Kendisi şu an biraz rahatsız. 10-15 dakika içinde orada olacağımızı söylememi istedi. Rotada da değişiklik olabilirmiş.
0: Anlaşıldı. Gitmek istediğiniz her yere kadar yakıt var.

Merhaba. Kimse yok mu?

0: Bırak elindeki. Aç mısın? Şunun tadına bak lanet olası.
1: Pisliğin içindeyiz, benden bu kadar. Ben gidiyorum. Üzgünüm Bay Pop ama bu işi yapacaksak...
2: Marconi'yi gören oldu mu?
3: Hoş geldin Von. Eski günlerin anısına ölümün acısız olacak. Kafana sıkmak çözüm olabilir. Ama yapmamız gereken temizlik işleri var.
4: Saat kaç oldu?
3: 7:15 geçiyor.
0: Neye gülüyorsun?
4: Ben küçükken sürekli yaptığın kart numarasını hatırlıyor musun? Asla çözemezdim. Çünkü desteği tuttuğun elini izlemekte çok meşguldüm. Sihir diğer elinde dönerdi.
0: Ne saçmalıyorsun?
4: Parayı saat 7'ye kadar hastaneye ulaştırmam gerekiyordu. Son teslim saatiydi. Her şeyi saat 7'ye kadar öde. Riley tedavisine devam etsin. Ameliyat olsun.
0: O zaman niye sırıtıyorsun? Kaçırdın.
4: Bundan emin misin? Yoksa desteği tutan eli izlemekte çok mu meşgul oldunuz?
5: Onu ameliyata hazırlayabiliriz.
3: Çantayı kontrol et. Para nerede?
4: Kendi numarana düştüm Bay Pop. Yanlış eli izliyordum. Sihri unuttum.
5: Günaydın.
6: Kapıyı aç!
4: Çıkarız diye bir şey yok. Swan'dan canlı şekilde çıkacağız. Sonra tek başınayım. Eğer kadının doğum sancısı başlarsa otobüsü yerle bir ederler. Rehineler de gider. Bu harikaydı kardeşim.
5: Hala neden hamile olmak zorunda olduğumu anlamıyorum.
4: Hadi ama kim hamile bir kadını suçlar?
3: Para nerede?
5: Bu daha ne kadar sürecek acaba? Gerçekten gitmek istediğim bir yer var da. Evet, onun halasıyım, babasının tarafından.
4: Paran küçük bir kızın hayatını kurtaracak.
0: Peki ya senin hayatın?
4: Onun bedelini ödemeye çoktan hazırım.
0: Yani kahraman mısın? Küçük kızın hayatını kendininkini feda ederek kurtardın. Çok duygulandım. Anlıyorum. 3 milyon doların var. Ne yapacağım biliyor musun? Önce çakmağa çakıp yanmanı izleyeceğim. Sonra da şahsen hastaneye gidip küçük kızını göreceğim. Tahmin et ne olacak? Onun acı çektiğini düşün. Istırap çektiğini, ona ellerimi süreceğim. Ona dokunacağım, emin olabilirim. Ne yapıyorsun ha? Ha? Ne yapıyorsun ha? Evet. Eğleniyor musun ha? Ha? 3 milyon dolar çalmak o kadar da eğlenceli değilmiş, değil mi? 1 numaralı kural, bizden asla çalamazsın. Eğer çalarsan seni ibretlik ederiz. Bizden ya da benden çalamayacağını bildiğinden emin olur. Tutuşturmaya popondan başlayacağım. Lanet olası seni. Cayır cayır yakma vakti
6: geldi. Bu ailenle alakalı değil. Bu benimle alakalı. Sakın kızım.

0: Sıkıntı yapmayacak mısın?
1: Benim annem hemşireydi. İyi bir kadındı. Çok güçlüydü. İnsanların son anlarında, ölüm döşeğindeyken yaptıklarından pişman olduklarını, bazı şeyleri daha farklı yapmayı dilediklerini, işleri yoluna koymayı istediklerini söylerdi. Ve şöyle derdi: ölüm döşeğinde duyulan pişmanlık hayatını yanlış yaşadığın anlamına gelir. Hayatını yanlış yaşama Frank. Yaptıklarımı düzeltemem ama tekrar yaşanmasını engelleyebilirim.
0: Gidip kızımı görmeliyim.
1: Sen iyi bir babasın Von.
0: Teşekkür ederim. Evet.
2: Açmanı beklemiyordum. Düşündüm ki...
0: Öldüğümü mü? Evet, ben de.
3: Garip değil mi? Beni tutuklayacak mısın memur Bauhaus?
2: İşin garip yanı...
4: Üç soyguncu olduğuna yemin edebilirim. Ama otobüsteki herkes iki soyguncu olduğunu söyledi.
0: Evet, bu çok garip.
2: Riley'i ameliyata hazırlıyorlar.
4: Van.
0: Bugün aldığım en güzel haber.
2: Uyandığında ona ne söylememi istersin?
0: Ona babasının eve döneceğini söyle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Her gün... Her gün senden bir işaret bekledim Safiye. Sonunda geldi. Çığlık atmak istedim sevinçten.

Ne yazıyordu biliyor musun o mektupta? Hayallerini çalmışım. Bu evden kurtulmak için tek bir şansın varmış. Onu da senin elinden ben almışım. Sırf senden vazgeçmediğim için. Hayatını mahvetmişim seni. En ağırı neydi biliyor musun? Haklıydın. Benim yüzümden aldı seni okuldan. Bu evi hapsetti. Suçlu bendim. Israrla kapının önüne gelen bendim. Ama cezası sana kesildi.

Ben gecelerce babama ağladım. Onu anlattım seni. Bir yandan ölümlü. Bir yandan oğlunu kurtarmak için cebelleşti babam benim. Babam. Konuşacak takati kalmamışken bile hep bana anlatmaya çalıştı. Vazgeçme oğlum dedi. Ayağa kalk git. Tut kolundan. Çek. Çıkar kızı oradan dedi. Yapamam baba dedi. O artık beni istemiyor. Yaparsın oğlum dedi. Kendini hatırlat ona. Benim bu kapının önüne gelmem tam 22 yılımı aldı Safiye. Kolay olmadı Safiye. Hiç kolay olmadı. Ama babama bir söz verdim ben. O yüzden... Sen açacaksın bu kapıyı bana. Ben de sen açıncaya kadar burada bekleyeceğim.

0: Aç abla. Dinle sadece, gider sonra. Bırak anlatsın.
1: İstemiyorum.
0: Ama abla...
1: Dur, ben istemiyorum dedim. Gülben, ne yapıyorsun? Dokunma! Dokunma bana! Gülben! Terliklerimle dışarı attı beni.
0: Sırf babanın hatırına yaptım.
1: Gülben! Gülben!
0: Dile şimdi özür dilerim.
1: Gülben! Aç kapıyı!
0: Açacağım abla. 2 dakika sonra.
1: Gülben! Gülben dedim sana!

0: Onu kandırabilirsin. Saftır o, kötülük bilmez ama ben öyle değilim.
1: Öyleydin Safiye. Sen de kötülük nedir bilmezsin.
0: Öğrendim ama. Sayenizde dün hayatımın dersini de aldım tekrar. Allah senden de, karından da razı olsun.
1: Ben sadece hayatta kalmaya çalıştım Safiye. Ya kimsesizlikten delirecektim. Ya Gülrun'un uzattığı eli tutacaktım.
0: Maşallah bayağı tutmuşsun. İş çocuğa kadar gelmiş.
1: Senden sonra başıma gelen tek güzel şey o çocuk.
2: İyi ki var.
1: Pişman değilim. Özür de dilemeyeceğim senden.
0: Benden değil, git çocuğundan özür dile sen. En azından bir işe yaramış ol. Burada gelip ağlayıp sızlayacağına git çocuğuna bak. Bir şeyi de doğru yap be.
1: Babamın cenazesinde sadece Gülru vardı yanımda. O ayakta tuttu beni. Yaslanabildiğin insanla yola çıkarsın Safiye. Biz bir yola çıktık ama olmadı. Çünkü ben hep arkama bakıp durdum. Burada kazık yemiş biri varsa o ne sensin ne de benim.
0: Gülru. O zaman. Ha? İyi madem ben gidip bir çiçek falan yaptırayım ona. Gönlünü alayım. Ne sever, papatya sever mi?
1: Sevmez.
0: Naci sen ne istiyorsun benden? Ha? Gerçekten bak anlamak istiyorum. Öfkeli değilim, soruyorum sana. Ne istiyorsun? Senin derdin ne benimle?
1: Sensin. Seninle başım dertte.
0: Ha, repertuarım da bayağı geniş diyorsun. Şiirden arabeske ne ararsak var ha? Biri tutmazsa öteki olur. Ya arkadaşım sen ne istiyorsun benden ya? Ha? Ne istiyorsun? Düş yakamdan. Çoluğum var, çocuğum var
1: tek
0: be.
1: Tek bir şey istiyorum senden.
0: Ha işte. O istediğin şey hiçbir zaman olmayacak, tamam mı? Olmaz. Ben senin o düşündüğün kadın değilim yani.
1: Daha ne istediğimi duymadın Safiye.
0: Ya bırak, hepinizin derdi aynı.
1: Derdim o olsaydı, inan bana ben buraya gelmezdim Safiye.
0: Ahlaksıza bak. Rezil, o nasıl laf öyle be? Ayarsız. Gülben. Gülben aç şu kapıyı, çok fena olacak. Kıracağım ha kapıyı.
3: Abla seni duymuyorum. Kapı dinlemem yasak.
0: Sen eğer buraya hani benim gönlümü almaya falan geldiysen, vicdan azabı çekiyorsan falan, hani benim yüzümden okulundan oldu falan diyorsan hiç öyle düşünme, tamam mı? Hiç öyle düşünme. Ben hayatımdan gayet memnunum.
1: Memnunsun?
0: Evet memnunum.
1: Neden o zaman gitme dedin bana? Gidiyordum ben. Kararımı vermiştim. Sen durdurdun. Neden? Çünkü hatırladın bizi.
0: Hatırladım. Öyle mi?
1: Evet hatırladım.
0: Hatırladım. Ha dedim. Bu Naci, o Naci. Kuşu da görünce tabii jeton düştü. Bir de üstüne klarnet. Naci. Ben hayatım boyunca seni unutmadım ki. Hep aklımdaydın sen benim. Başka hiç kimse olmadı. Ne gözüm değdi birine. Ne elim. Ne de kalbim. Böyle senin gibi yalnız kalınca da hiç gocunmadım. Çünkü sen hep benimleydin.

Çünkü sen tek ihtimalimdin benim. Sen ya da hiç. Çünkü ben böyle biriyim Naci. Ben hiçbir şey atamam.